0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr. Ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal:
2: İza alimel alimu felem ya'mel kâne kel misbahi yudî'u linnâsi ve yuhriku nefseh. Sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Okuduğumuz hadis-i şerifler manası şöyle: İza alimel alimu. Alim bildi mi? Bildiği zaman. Felem ya'mel. Ama bildiğiyle amel etmedi mi? Biliyor ama. Bildi ama, öğrendi ama, duydu ama, okudu ama bildiğini yapmıyor. Bildiğiyle amel etmediği zaman alim, bilip de bildiğiyle amel etmediği zaman kâne kel misbah, kandil gibidir o. O alim kandil gibidir. Ne yapar? Yudî'u linnâs, yanar. İnsanlara ortalığı aydınlatır ama ve yuhriku nefsehu, kendisini yakar. Nasıl bir kandil, bir çıra, bir mum, fenerin içindeki bir şey, fitil yanar, etrafı aydınlatır ama kendisi yanar, yanar biter. Mum erir biter, fitil biter efendim, kendisi yanar. Alim ona benzer. Şimdi İslam dininin ilme ve alime ve ilim öğrenmeye ve talebeye ve ilim öğretmeye ne kadar büyük sevap verdiğini bütün hadis kitaplarından okuyabilirsiniz. Hepsi bunu anlatır. Ama en güzellerinden bir tanesi hocamızın Cennet Yolu kitabıdır. Güzel anlatıyor orada. Bir de İmam Gazali Hazretlerinin İhya-u Ulumiddin kitabının ilk bölümü, 40 bölümdür o, 4 cilt, her ciltte 10 bölüm. Birinci bölümü ilimle ilgilidir. Burada ilmin kıymeti, hangi ilmin şerefli ilim olduğu, hangisinin zaruri olduğu, efendim ilim adamının, alimin ne kadar sevap alacağı, talebenin ne kadar sevap alacağı efendim gibi hususları çok geniş ve güzel bir şekilde anlatır. Onun için ben kendi kendime dedim ki, İlim yoluna giren her talebeye ilk önce İhya-i Ulum'un bu birinci bölümünü okutup iyice belletmek lazım. Bak, ilim öğrenmek ne kadar sevaplı. Yılma, üşenme, sabret, geceni gündüzüne kat, Allah'ın rızası kazanmak için çalış, çabala, oku, öğren. Bak ne kadar büyük sevaplar alacaksın. Bak Allah sana ne kadar büyük mertebe vermiş diye öğrenmiş olur. Onun için İhya-u Ulumiddin'in birinci kitabını, Kitab-ül İlmi böyle okumasını temenni etmiştim. Evet, Allah Celle Celaluhu yanında mertebesi en yüksek olan insan alimlerdir. En yüksek mertebeli Müslüman alimdir. Alimler mücahitlerden ve şehitlerden de üstündür. Ama her şeyin hakikisi var, sahtesi var. Tamı var, yarımı var. Mallar da çeşit çeşit. Kumaşlar da çeşit çeşit. Meyveler de çeşit çeşit. Aynı meyvanın kaliteleri de farklı farklı olabiliyor. Kalite mühim. Vasfı güzel olması lazım. Vasfının tam olması lazım. Alim nasıl olacak? Alim bilgisi bakımından tam olacak. Bir. Bilgisi tam olsa yeter mi? Yetmez. Bildiğini kendi hayatında uygulayacak. Söylediğini yapacak. inanmış olduğu davaya göre hayatını kendisi tanzim edecek. Hali, yolu, işi, muamelesi ilminin gereğine uygun olacak. Yeter mi? İlmiyle amil olması gene yetmez. İlmini tatbik etse bile yetmez. Nasıl olacak? İlmini tatbik ederken, uygularken, ilmiyle amil olurken aynı zamanda ihlaslı olacak. Halis muhlis niyetli olacak. Dünya için öğrenirse olmaz. Dünya için öğretirse olmaz. Mevki makam için öğretirse olmaz. Şöhret için öğretirse olmaz. Nefsi için öğretirse olmaz. İhlaslı olacak. İhlaslı olduktan sonra tamam olur. Bilecek, bildiğini tatbik edecek, ihlasla tatbik edecek. Onun da yine birçok tehlikeleri vardır, incelikleri vardır. Ama ilmiyle amil olduğu gibi ihlası da olması lazım. İhlas ne demek? Bir şeyi sırf ve sadece Allah rızası için yapmak demek. İhlas bu. Yaptığı şeye başka hiçbir şey, niyet katıştırmamak, niyetinin halis olması, katıksız olması demek. İhlas ne demek? Bir şeyi yaparken ki niyetinin halis olması, %100 olması. Yani ben bu işi yaparken biraz sevap düşünüyorum ama biraz da menfaat düşünüyorum. Biraz sevap düşünüyorum, çok sevap düşünüyorum ama biraz da şöhret düşünüyorum. Biraz sevap düşünüyorum ama biraz da reklam düşünüyorum. Biraz sevap düşünüyorum ama biraz da geçimimi düşünüyorum. Olmaz. Halis olacak ne demek? Katıksız olacak. Bu niyetin içine başka bir şey katılmayacak. Allah rızası için hasbeten lillah olacak. Allah rızası için olacak. Böyle olursa tamam. Böyle olmazsa Allah ihlas ile yapılmayan ibadeti kabul etmiyor. Hadis-i şeriflerde bildirilmiş. İhlas ile yapılmayan ibadeti ibadet bile olduğu halde namaz, oruç, sadaka, hayır, hasenat vesaire ihlas ile olmayınca onu bile kabul etmiyor. Demek ki ibadet yapmak da yetmiyor. İbadeti yapmasını bilecek, ibadeti yapacak, yaparken de halis muhlis niyetli olacak, sırf Allah rızası için yapacak. Ve alim Allah'ın emrini kullara söyleyecek. Allah sevsin. Hakkı söyleyecek, doğruyu efendim Allah rızası için dobra dobra söyleyecek. Hak yolda taviz vermemişler. Taviz vermemişler ama bazen insanları kazanmak için bir politika gütmüşler. Bu politika nedir? Bu siyaseti diniyedir. Yani şu adamı kaçırmayayım, şu adamı delirtmeyeyim, şu adamı çileden çıkartmayayım, şu adamı doğru yola usulünce çağırayım. Böyle hop hop birden söylersem bu adam kaçar gider, kaçırtmayayım. Adamın cehenneme ayağının kaymasına sebep olmayayım diye 9 defa yutkunacak, efendim söyleyeceği söze dikkat edecek, yapacağı işe dikkat edecek. Bu böyle. Herkes dikkat edecek. Yani her doğruyu her yerde her zaman pat diye söylemek doğru olmuyor. Bir de emr-i marufun, nehi münkerin usulü, erkanı, prensipleri, siyaseti diniyesi, politikası oluyor. Tabii ona riayet edecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yine sünnet-i seniyyesinden. Mesela Peygamber Efendimiz buyuruyor ki beşşiru ve la tünefiru. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Beşşiru ve la tünefiru. Müjdeleyin. Sevindirecek sözler, müjdeli sözler söyleyin ama nefret ettirecek, korkutacak, ürkütecek sözler söylemeyin. Yessiru ve la tuassiru. Kolaylaştırın. Mümkün olduğu kadar kolaylaştırıcı bir şey efendim içinde olun. Anlatım içinde, davet içinde olun. Ve la tuassiru. Zorlaştırmayın. Yorgunu yokuşa sürmeyin. Adamı yapamayacağı yükün altına sokmayın, kaçırtmayın. Yani bu da bir şey. Birisi çok uzun namaz kılıyormuş, gelmiş şikayet etmişler. Demişler ki bizim imam hocam, işte Peygamber Efendimiz'e, ya Resulallah bizim imam çok uzun okuyor. Çok uzun okuyor. Efendimiz o zaman çok kızmış. Şu şah damarı, şah damarı değil de bu alnındaki ar damarı derler. Şuradaki damarı kızdığı zaman, böyle kızdığı zaman, sinirlendiği zaman kabarırmış, anlarmış herkes simasından Efendimizin sinirlendiğini. O zaman çok sinirlenmiş. E niye sinirleniyor? Yani bu imam uzun namaz kıldırıyordu. Niye sinirleniyor? Cemaati bıktırıyor ya ondan. Bıktırmayacak. Bıktırmayacak, cemaati kaçırmayacak. Cemaati şikayet ettirtmeyecek, takati zorlamayacak, bardağı taşırmayacak, efendim çizgiye riayet edecek. Tabii bu nerede olur, nerede olmaz. Ne kadar olur, ne kadar olmaz. Allah'ın müsaade ettiği kadar olur, müsaade etmediği çizgide durur. Her koyun kendi bacağından asılacak. Ne dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Kızım ya Fatıma, ya Fatıma, Allah'tan kork, Allah'ın emirlerini tut, Allah'a karşı ibadet borçlarını güzel yap. Ben senin babanım, peygamberim diye ümitlenme. Efendim ben sana eğer Allah'ın emrini tutmazsan fayda veremem demedi mi? Dedi. E peygamber kızı Fatıma'ya, ki cennet hatunlarındandır, müeddepti, terbiyeliydi, ibadet ehliydi, efendim cennetlik bir hatundu, ona böyle söylüyorsa Peygamber Efendimiz, o zaman iş çok iyi anlaşılıyor. Aziz ve muhterem kardeşlerim, alim demek ille kafasında kavuk olan, sırtında cübbe olan, efendim makamı olan, rütbesi olan insan demek değildir İslam'da. Bu kürsülerde geçtiğimiz sene hadis-i şerifleri okuduk. Kimin dili dürüstse, kimin kalbi temizse, kimin ahlakı müstakimse, kim sözüne sadıksa o ilimde en derin insandır diyor Peygamber Efendimiz. Alimlik öyle bazı insanlara mahsus bir şey değildir. Sonra ne kadar alim olsa insan bazı şeyleri bilmez. Bazı şeyi ötekisi daha iyi bilir. Onun için demek ki bazı insanlar bir konuda alimdir, bazı insanlar öbür konuda alimdir. Onun için bu hadis-i şerife göre her Müslüman bildiği şeyi tatbik edecek. Bildiği şeyi tatbik etmezse, başkasına anlatır da kendisi yapmazsa gene kendisinin vebali kendi üzerinde kalır. Sorgusu, suali olur. Başkasına nakletmekle iş bitmez. Allah Celle Celaluhu tevfikini cümlemize refik eylesin. Bize gayret versin. Bize izan versin, irfan versin, şuur versin, sevgi versin. Anlayış versin, dini güzel anlayalım, ibadetleri, Allah'ın yolunu güzel öğrenelim. Ama bir şey daha versin, öğrendiklerimizi tatbik de edelim. Neyi duyduysak tatbik edelim. Sahabe-i kiramın ahlakını her zaman söylüyordum size. Sahabe-i kiramın, Peygamber Efendimizin ashabının, Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain, bu zamandaki Müslümanlardan çok farkı var. Onlar sahabe. Bu zaman Müslümanları zamane Müslümanı. Onlar sahabe, bunlar zamane Müslümanı. En büyük farklardan birisi neydi? Onlar bir şeyi duydular mı hemen uygulamaya başlarlardı. Hemen. Yani bu bir defa duydu mu insana yeter. Her zaman söylemiyor muyuz? Bedevi'nin birisi gelmiş Resulullah'a hotbe hot. İşte onun görgüsü, bilgisi o kadar. Ya Resulullah bana Müslümanlık nedir anlat demiş. Peygamber Efendimiz de kısaca namaz kılacağını, oruç tutacağını, efendim Ramazan'da hac edeceğini, zekat vereceğini anlatmış. Tamam, tamam demiş. Bunları yaparım. Bunlardan ne az yaparım ne fazla yaparım demiş. Allahaısmarladık. Vedalaşmış gidiyor. Peygamber Efendimiz arkasından buyurmuş ki dediğini tutarsa cennete girer. Allah'ın bize bildirdiği emirlerini biz güzel tutsak hepimiz cennete gireriz. Cennete girmek için daha bilmediğimiz bir takım şeyler var filan diye düşünmeyin yani. Şu anda hepimizin kafasındaki bilgiler iyi, yeterli. İslam'ı az çok biliyoruz ama tatbik etmiyoruz. Emri maruf, nehi münker kim bilmez, herkes bilir. Tatbik etmiyor, uygulamıyor, söylemiyor. Bu kadar basit bir şey mesela. Adam bakkala gitmiyor, ekmeği almıyor veya çocuk. Parayı cebine koymuş, sokakta dolanıyor. Babası da kahvaltıya oğlan ekmek getirecek diye bekliyor orada. Çocuk sokakta, olur mu? Basit bir emir söylemedim mi evladım ben sana? Ben bu parayı sana niye verdim evladım? Ekmek al diye verdim baba. Sen ne yapıyorsun şimdi? Sokakta oynuyorum baba, olur mu? Yani Allah'ın emirleri anlaşılmaz şeyler değil ki, anlaşılacak gibi anlatmış Allah. Peygamber Efendimiz'i anlaşılacak şekilde konuşturmuş. Peygamber Efendimiz Arap'ın en fasihi idi, en güzel konuşanı idi, en tatlı dillisiydi. Hem de tane tane konuşurdu. Üç defa söylerdi bazen bir sözü. Anlaşılsın diye, hafızaya nakş olsun diye. Kitabe gibi, efendim taşa yazı yazar gibi kazılsın, aşk hakki olsun diye, efendim nakş olsun diye öyle anlatırdı Peygamber Efendimiz. İslam'ın anlaşılmayan bir tarafı yok ki. Anlaşılıyor da bizimkiler anlamak istemiyor. Yani tutmuyor. Allah'ın emrini tutmuyoruz. Bu bizim 20. yüzyıl Müslümanlığının, zamane Müslümanlığının kusuru. Sahabe Müslümanlığının vasfı neydi? Duyduğunu hemen yapmaktı. O mübareklerin meziyeti buydu. Onlar senden medden bilgisi daha az insanlar olabilir. Nereden bilecek fiziği, kimyayı, matematiği? 5 kere 5'in 25 ettiğini kaç tanesi bilirdi? Bilmezdi belki ama duyduğunu tatbik ediyorlardı. Ne duyduysa Resulullah'tan tatbik ediyorlardı. Birisi tarlada çalışıyordu ortaklardan, ötekisi Peygamber Efendimiz'in mescidine gidiyordu akşama kadar. Resulullah ne söyledi dinliyordu, gelip anlatıyordu akşamına. Ertesi gün o çalışıyordu, dünkü bu sefer geliyordu camiye, Resulullah'ı o dinliyordu, uyguluyorlardı. İçki haram oldu diye ayet inince herkes küplerini sokaklara döküverdiler. Medine'nin sokaklarından şaldır şuldur şaldır şuldur içki aktı. İçiyorlardı eskiden, hurmadan murmadan meşrubat yapıyorlardı bir şeyler. Alkollü içki içiyorlardı. Yasak deyince döktüler hepsi. Müslüman öğrendiği şeyi tatbik edecek. Bildiğini tatbik etmenin sevabı, fazileti, ecri nedir? Bir insan bildiğini tatbik ederse Allah ona manevi bakımdan bilmediği şeyleri öğretir. Bilmediği ilimlerin kapısını açar. Füyuzat verir, fütuhat verir. Gönlünü açar, kalbini açar, basiretini açar. Efendim, başkasının görmediği şeyi gösterir. Başkasının göremediği şeyi görecek bir hale gelir, manevi hale. Rüyamda böyle olduğunu, olacağını gördüm. Tabii. Neden? Bildiğini tatbik etti mi Allah öyle meziyetler verir insana. Keramet verir yani. Onun için Allah Celle Celaluhu hepimize hayırlı ilimler nasip etsin. Bildiğimizi de yaşamayı, tatbik etmeyi nasip etsin. Yalancı pehlivan olmayalım. Ense kulak yerinde, ortada dolaşıyor ama hiç güreşe gelmez. Hiç gücü kuvveti yok. Öyle olmayalım. Yalancı pehlivan gibi olmayalım. Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin. Marifetullah'a erdesin. Aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis.

Biz sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan ayetleri dinlemekten dolayı tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dinleyene yahut dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklıkta bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Biz sana kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip, tek hüküm ve hikmet sahibi Allah'ın tarafındandır. Allah size kitabında Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bu sözü bırakıp başka bir söze dalıncaya kadar bu sırada onlara karşı gelemezseniz bari onlarla beraber oturmayın. Böylece tepkinizi gösteriniz. Çünkü o zaman siz de onlara benzemiş olursunuz diye bu ayeti indirdi.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzerinde sabit kıl.

hocamız rahmetullahi aleyhi Resulullah'ın vekili olduğu için mürşitlerimiz, hocalarımız, ulema-i amilinimiz, ulema-i rasihinimiz, yani akra'uhum diye hadis-i şerifte bildirilen, Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen, en çok okuyan, en iyi nüfuz etmiş kimseler olarak ondan dolayı seviyoruz. Allahu Teala Hazretlerinin rahmeti, ikramatı, ihsanatı daim olsun üzerlerinde. Kabirleri pür nur olsun. Allahu Teala Hazretlerini kabir istirahatlerini müjdad eylesin. Nurlarını, sürurlarını ziyade eylesin. Bir insanın ahirette ruhunu şad etmek için yapılacak şeyler, Allah'ın rızasına uygun faaliyetler onun niyetine yapılırsa onun ruhu şad olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki, kişilerin yapmış olduğu ameller perşembe günleri Allahu Teala Hazretlerinin, pazartesi perşembe günleri Allahu Teala Hazretlerinin divanına çıkartılır, arz olunur. Kullar şunları işlediler, şu sevaplı, şu günahlı işleri yaptılar diye. Cuma günleri de ahirete göçmüş olan büyüklerine arz olunur. Geride kalan evlatların, yakınların şunları yaptılar, şu sevaplı işleri işlediler veya şu hataları yaptılar diye. Eğer sevaplı işler yapmışsa geride kalanlar, onların nurları kabirlerinde artar, sürurları artar, yani sevinçleri ziyadeleşir. Eğer geride kalanlar, onların yakınları hatalı işler yapmışlarsa evlatlar, o zaman da onlar üzülürler, ezalanırlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'tan korkun, kabirde mevtanızı ezalandırmayın buyurmuş böyle günah işleyen kimselere. O bakımdan bir insanın vefat etmesiyle işi bitiyor, defteri kapanıyor, ama bazı insanların defterleri kapanmıyor, sevapları yazılmaya devam ediyor. Hatta bazı kimselerin de günahları yazılmaya devam ediyor. Eğer bir insan arkasından kendisine dua edecek hayırlı evlat bırakmışsa, onun defterine sevaplar yazılıyor. Eğer bir insan arkasında faydalanılan bir ilim bırakmışsa, onun sevabı devam ediyor. Eğer bir insan arkasında sadaka-i cariyeler bırakmışsa, yani faydası cereyan eden, faydalandırılması, kulların ondan istifadesi devam eden yapılmış hayrat-ı hasenat, bunların sahibi ise bir kimse, onlardan istifade edildiği müddetçe o kimsenin sevapları yazılmaya devam ediyor. İyi bir çığır açmışsa, açtığı çığırda yürüyenlerin sevapları kadar, onların sevaplarından bir şey eksilmeden o mübareğin ruhuna sevaplar gönderiliyor, ruh şad oluyor, defterine yazılıyor. Kötü çığır açanlara da tabii kötülükler gider. O ayrı mesele.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Günümüzde en çok dikkatimi çeken şey söze saygının olmaması. İnsanlar dinlemeyi unuttu gibi bir düşünceye kapılıyorum zaman zaman. Herkes birazdan konuşuyor. Topluluğun içerisinde eskiden çok zarif bir şekilde biri konuşurdu, herkes dinlerdi ve sıralı söz alırdı, konuşurdu. Konuşma budur yani. Fakat bugün herkes konuşuyor ve dinlemeyi başaramıyor. Yani dinlememek. Sonra aile ortamında hitaplar noktasında bazı sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Hitabınız sizin yetiştirilme biçiminizi söyler. Aynı zamanda hitabınız insanların sizle arasındaki mesafesini belirler. Bu hitaplarımız ve dinleme tarzımız ciddi anlamda bugünlerde erozyona uğramış vaziyette. Hiçbir şey için bence geç değildir. Yani dikkat edebiliriz bazı şeylere. Kız çocukları çok önemli. Çünkü yarının neslini yetiştirecek olan insanların çok iyi eğitilmiş olması gerekiyor. Bu açıdan eğitimlere katılmak ve bu konuda çok güzel eğitimler var. Önce bir beden dili ve imaj yönetimi eğitimi. Sonrasında nezaket ve görgü kuralları demek istemiyorum. Sosyal davranış kuralları eğitimiyle bu eğitimi bütünlüyorum. Çünkü aslında nezaket her şeyimizde görülmeli. Kılığımızda, kıyafetimizde, oturmamızda, kalkmamızda, konuşup yeme içmemizde. Dolayısıyla böyle uzun süreli eğitimlerle anneler ve ülkenin hanımları ve genç kızlarımız eğitilebilir. Bir ailede anne ve kız çocuğu o ailenin prensiplerini ve o ailenin görgüsünü söyler. Hatta şu cümleyi ben çok severim. Çocuktan al haberi. Çocuklara baktığımız zaman o ailenin nezaketi, görgüsü, oturması, kalkması, her şeyi görünür. Çünkü çocuk kendini gizlemeyi bilmez. Bilhassa kız çocukları ve anne diyorum. Yani kadın nesli aslında hem mensubu olduğu aileyi temsil

0: noktasında çok büyük bir sorumluluğa sahiptir. Hem de kadınlarımız bizim medeniyetimizi ve toplumumuzu temsil ettiği için çok çok önemli bir rolü vardır ve görevi vardır. Bunun bilincinde olarak yaşamak zorundayız.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'sem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel

0: كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zâlik ve subhanallahi adada ma huve hâlik ve allahu ekberu mislu zâlik velhamdülillahi mislu zâlik ve la ilahe illallahu mislu zâlik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zâlik.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar.
1: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El-Esmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا.
1: الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden, Rahim, Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض.

0: الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamara husbâna iqdi annid-deyn ve agnini minel fakr وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي فِي سَب۪يلِكِ
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fâtir as-semâvâti vel ard, âlimel gaybi ve şehâde, rabbe kulli şeyin ve melîkeh, eşhedü en la ilâhe illâ ent, e'ûzu bike min şerri nefsî ve şerri şeytâni ve şirkih.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'elukel afiyete fiddunya vel ahireh. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
1: اللهم senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
1: اللهم bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
1: اللهم bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض Allahu Ekber'ul Ekber.

0: حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: ehased.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.

hocamız rahmetullahi aleyh cennet mekanın, tabi bizler evlatlarıyız. Nasıl ki bir mürşidi kamil insana babasından anasından yakınsa, nasıl sahabe-i kirama Peygamber Efendimiz analarından babalarından yakın idiyse, efendim yolda olan evlat da, yani manevi evlat derviş de, yolda olmayan nesep evladından önde gelir. Biz de bu mühibban, bu dervişan, bu evlatlarıyız hocamızın. Tabii bizim okuduğumuz hatimler, çektiğimiz tesbihat, tehlilat, salavat-ı şerifeler elbette hem onun ruhu için okuyoruz, hem de eğer onun ruhu için okumasak bile onun evladı olduğumuz için, onun terbiyesiyle yetişmiş olduğumuz için bizim sevaplarımızın bir misli biz ona bağışlasak bağışlamasak da ona gidiyor. Yani milyonlarca müridinin yapmış olduğu amali salihanın misli hocamızın defterine yazılıyor. Hadis-i şeriflerde müjdelendiği üzere. Ayrıca kurmuş olduğu sosyal müesseseler, içtimai müesseseler, efendim daha başka emrettiği vakıflar ve diğer hayrat-ı hasenat, tabii onların da sevapları kabrine gönderiliyor Allah tarafından. Defteri amaline yazılıyor. Arkasında bırakmış olduğu ilim, kitapları, yetiştirdiği dervişler, halifeler, irfana vasıl olmuş olan efendim kimseler, tabii bu ilimler de başkalarına anlatıldıkça hocamızın kabrine sevaplar yağıyor. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki hocamız rahmetullahi aleyhin efendim kabri şerifine ne kadar sevapların her gün nasıl böyle melekler tarafından getirilip defterine yazıldığını, bu feyizlerin seneler geçmesine rağmen bu muhabbetin, bu coşkunluğun neden olduğunu oradan anlayabilirsiniz.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Bütün varlığımla teslimiyetim sanadır. Yönelişim sanadır. Korkum sanadır. Sığınırım azabından rahmetine. İman ettim kitabına. Gönderdiğin

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

şüphesiz zengin eden ve sermaye verip memnun eden O'dur. Andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve size orada birçok geçim vasıtaları meydana getirdik. Öyleyken pek az şükretmektesiniz. Hiç şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine de daraltır. Çünkü O kullarından haberi olan hakkıyla görendir. Göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? Allah'tır. Böyleyken ya biz ya da siz ikimizden biri ya doğru yol üzerinde yahut açık bir sapıklıktayız. Düşünün. Şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Fakat insanların çoğu bilmezler. Şüphesiz Rabbim kullarından dilediğine rızkı yayar, genişletir ve kısar da. Siz hayır için neyi harcarsanız Allah onun yerine başka daha iyisini verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah'ın rızkı dilediğine yayıp dilediğine kıstığını ve bir ölçüye göre verdiğini hala bilemediler mi? Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. O Allah size kudretine dalalet eden alametleri gösteren ve sizin için gökten rızık sebepleri indirendir. Allah'a yönelen kimseden başkası ibret almaz.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Allah'ım, ey sağlam ipin ve dosdoğru işin sahibi, senden gören, rükuya varan, secdeye kapanan ve sözlerini tutan kullarla ve huzurunda bulunan mukarreb meleklerle birlikte, ceza gününde güvence ve sonsuzluk gününde cennet istiyorum. Şüphesiz sen Rahim ve Veddudsun. Dilediğini yaparsın.

Akra, 1448 Hicri yıla özel bir gündemle merhaba diyor. Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp, insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

şiir Mevlana Celaleddin Rumi'den ama tam hocamızın vefat ettiği günün takvim yaprağına denk geldi. Bilir arkadaşlarımız, bilenlere de bir hatırlama olsun. Farsçasında okuyacağım. Beruzi merk şu tabutu men revan başet. Güman meber ki mera derdi incihan başet. Vefatım gününde benim tabutum yürürken sen sakın şüphe etme ki benim içimde şu dünyanın derdi var. Ben bu dünyanın gamını çekiyorum sanma. Hani insan bu dünyadan ayrılırken arkasına mı dönüp bakar daha güzel bir yere gidince? Benim tabutum yürürken sen sakın öyle bir tereddüde düşme ki ben bu dünyanın telaşındayım, bu dünyadan ayrılıyorum, üzülüyorum filan gibi bir şey hatıra gelmesin. Berayi men me giri ve me gü dirir dirir ve du div derüfti dirir an başat. Benim için ağlama, gözyaşı dökme. Sakın yazık yazık deyip durma. Benim vefatımı tabutumu görünce insan şeytanın tuzağına düşerse asıl yazık o zaman olur. Yoksa insan böyle efendim şu fani alemden kalkıp da baki aleme vel ahiretu hayrun ve ebka oraya gidince yazık denmez. Şeytanın tuzağına düşünce yazık denir. Cenaze em çubu bini megü firak firak mera visalu mülakat an zaman bahşet. Benim cenazemi gördüğün zaman el firak el firak deme içinden. Çünkü benim için kavuşmak ve mülakat o zaman olacak. Rabbime kavuşacağım. Ne diye ayrılık diyorsun? Berayi mera begür sipari megü veda veda ki gür perde-i cemiyeti cinan bahşet. Beni kabrime yerleştirdiğin zaman sakın elveda elveda deme. Çünkü kabir cennet topluluğunun perdesidir. Cennet topluluğunun perdesidir. O perdeden öbür tarafa geçti mi el müminune la yemutun bel yenkulüne min darin ilader bel yentekilüne min darin ilader. Bir evden başka bir eve geçiştir mümin için. Furuşuden çubi didi berameden binger gurubu şemsu kamerra çiraziyen başet. Aşağı düşmeyi gördün, batmayı gördün, yükselmeyi de bir gör. Güneşin ve ayın batmasından onlara ne zarar var? Bu taraftan batar, öbür tarafta doğar. Ay ve güneş öyle o durumda. Bu taraftan batıyor gibi görünüyor, öbür tarafa doğum oluyor. Yani sende gece olurken öbür tarafın sabahı oluyor. Ne güzel güneşe benzetmiş. Tura gurub numayet veli şuruk büvet lahit şu habs numayet halası can bahşet. Sana batma gibi görünür ama aslında o doğmadır. Öbür aleme doğmadır. Lahit de insanın konulduğu kabir de hapis gibi görünür ama canın kurtuluşu yeridir. Can asıl bu kafeste hapistir. Küdam dane furu reft der zemin ki nerüst. Çira bedane-i insanetin güman bahşet. Hangi tane ki toprağa düştü deliğinden bitmedi? İnsan tanesi için niye telaş ediyorsun? O da bir başka aleme, bir başka hani yere konulan tohumun büyüdüğü, bittiği gibi o da öbür tarafa tekrar bir başka hayata başlıyor. Kudam del furure tur birun namet ricahı Yusuf'u canra çira figan bahşet. Hangi kova ki kuyuya aşağı sarktı da top dolu çıkmadı? Kuyu için can Yusuf'una niye feryat figan olsun? Malum Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya bıraktılar ama ondan sonra oradan çıktı, Mısır'a sultan oldu. Yani Yusuf niye kuyudan telaş

kesin. Sonunda sultanlık var. Dihan çübisti ezin suy antaraf bükşa ki hayı huyutu der cevvila mekan bahşet. Buradan ağzını kapattığın zaman öbür tarafta aç. Çünkü artık la mekan alemine geçiyorsun diye bu şiir var şeyin arkasında. Yani mübarek zarif bir tarzda, hani biz bir şeyi anlatacağımız zaman atasözü söyleriz, darb-ı mesel irad ederiz, öylece anlatıveririz. Mevlana Celaleddin Rumi'nin şiiri oraya tevafıkan gelmiş keramet olarak. O bize ağlama çünkü daha güzel bir yere gidiyorum diye bir teselli, hakikaten müteselli olduk.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, inanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın onlardan razı olması hepsinden daha büyüktür. İşte bu en büyük kurtuluştur.

0: Yad Günleri Hatim Daveti. Mehmet Zahit Kotku hocamızı dualarla anıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448, Miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hatim dualarıyla yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz.
1: Akran, yol arkadaşım.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi sümme elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî illâ billâh aleyhi tevekkeltü ve ileyhi. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم للقلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
2: إذا رأيت من أخيك ثلاث خصال تهرج: الحياء والأمانة فالصدق، وإذا لم تره فلا ترجو. صدق رسول الله فيما قال: النظافة وحسن الخلق أخلاق إيمان كمال en büyüklerinin kemali imanın, azamı kemal el iman. İmanın kemali en yüksek tabakalarındandır. Nezafeti biz daima yanlış anlamaktayız. Üstlerimizin, başlarımızın, evimizin vesairemizin gayet temiz, güzel olması, bu bizim nezafetimizden ileri geliyormuş gibi zannederiz. Bu nezafet umumidir. Bu tabi hepimizin yapması lazımdır. Pisliği kimse sevmez. Pislik iyi bir şey değildir. Fakat mutlu olan temizlik dış temizlik değildir. İç temizliğidir. Çünkü dış insanların gözünün gördüğü şeylerdir. Dışı insanlar görür yani. Biz insanlara karşı süsleniriz. İnsanların ayıplamasından çekiniriz biz kendimiz. Onun için kendimize lazım gelen nezaketi yapmaya çalışırız. Ama iç alemine göz eden, iç alemine bakan, içi kontrolü altında bulunduran Allah-u Cevala'dır. Biz insanlardan uzak olduğumuz zamanlar çok olur. Evimizde oturduğumuz vakit bizi kimseler görmez. Yalnız kaldığımız zamanlar bizi kimse görmez. Geceleri bizi kimse görmez. Fakat Allah-u Celle ve Ala'nın nazarından gaib olduğumuz bir an yok. Yani insan asıl nezafeti iç aleminde yapması lazımdır. Herkesinki değil, kendisini yaratan Halik-i Zülcelal'ın nazarındaki pis huyları. İç alemi demek pis huylar, kötü ahlaklar, çirkinlikler. Baştaki bir haset, riya, hırs, buğz, zulüm, emsali. Ve bunun korkar bunu denmesin bana diyerekten belki kaçar çekilir yapmaz. Fakat bir kibir denilen şey var ya, gurur.

Kullanma, büyüklenme, üstünlenme şeyler. Bunu hiç sayarız biz değil mi? Fakat bundan zerre miktar insanda bulunursa onun cennete girmeyeceğini söylemiş. La yedhul cennet men kâne fî kalbihi miskâle zerret minel kibz. Miskâ zerre yani ufak ufak. Sana haset hiç sanmıyız değil mi? Haset ne olacak? Günah mı sanki? Ama el haset ye'külül hasenâh كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْخَطَبْ. Haset, iyilikleri, sevapları öyle yer ki, ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi, onun defteri avalinde hasenat diye bir şey kalmaz. Bir tanecik işte size söylediğim. Onun için diş, iç alemi, diş aleminden daha mühim ve daha ehemmiyetlidir. Onun için hepimize lazım olan iç alemini gözetlemek, oraya kötü ahlakı daha minimizikken kovmaya yetiştirme, onu yetiştirme. Çalışmak hepimizin vazifesi, babanın vazifesi, evladında dikkat, kendisi de mücahede edecek, nefsini böyle ıslah etmeye çalışacak. Onun için şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buyruğuna bakınız. İnsanlara ne güzel bir ders veriyor. Herkes cemiyet hayatında birbiriyle görüşmek, tanışmak, bilişmek mecburiyetinde ve zaruretindedir. Bundan dolayı sen kendine bir dost, bir arkadaş bulmak istediğin vakitte o arkadaşının üç hasletine dikkat et. Çok değil. Üç hasletine dikkat et. Onu da o üç hasleti görürsen onu kendine dost edin. Onunla görüş, konuş, derdini ona anlat, meşveret et. Menfaat olur sonundan. Hayır olur sana. Birçok huylar var. 70'im tecavüz. Fakat küp olarak Cenab-ı Peygamber şu üçü söyledi. Bu üçü bir insanda bulunursa ötekilerini çeker getirir kendisine. Mıknatıs gibi. Nasıl mıknatıs başkalarının şey, etrafını topluyor. Bu da üç huy bu adamda bulunur mu? Diğer iyi huyları da cezbeder, çeker. O adam tükemmül eder, iyi bir adam olur netice itibariyle. Etrafına da hayırlı olur, kendine de hayırlı olur. Müttakilerden olur, her şeyden olur. Bunlardan birincisi haya olarak seyreder. Haya en mühim bir şeydir. En mühim nimettir. Bunun için Efendimiz ilk önce el-hayâ dedi. Bunu diğer bir hadisinde yok mu? اِذَا لَنْ تَسْتَحِ فَسْنَ مَاشِ. Bir kere hayasızlığı ele aldın mı? Ne istersen yapan. Çekinme hiçbir şeyden. Çünkü kök elden gitti. Kalbi insanı öldükten sonra ne yarar artık? Kalbi gitmiş bir insan, işte ne yapabilirse kârı olur yani. Ne istersen onu yap diyor. فَسْنَ مَاشِ. Serbestsin, ruhsun, ne yaparsan yap. Bu çok mühim bir derstir yani. فَلِبَاسُهُ الْحَيَا. Bizim libasımız bu olduğu gibi soğuktan korur, sıcaktan korur, ayıplardan da korur bizi, ayıplarımızı da örter. Onun için bu libas bize lazım. Bu libas bize nasıl lazımsa, hayadır, herkese böyle lazım. Binaenaleyh İslam'ın esbabı hayadır. Haya, insanlara iyi işleri işlemeyi, kötü işlerden de korkup kaçmayı emreder. Haya içte bir kuvvet ki o kuvvet insanlara iyilikleri emreder, kötülüklerden de kaçmayı emreder. Hayanın dışta bir görünüş şekli yok ama alametleri var. Alametleri mesela insan hayası oldu muydu? Senden benden haya derse başka. Asıl haya Allah'tan. Rızkı veren o. Hayatı veren o. Göze görme nimetini veren o. Kulağa işitme nimetini veren o, dile söyleme kudretini veren o, yemeklerimizi hazmedip bize neşv-i nüma kudretini veren yine o, bize idrak, şuur kuvvetlerini veren yine o. Bu kadar nimeti bize bahşetmişken onun emrine imtisal etmeyip inkiyat etmemek hayasızlığın birinci lafası, birinci nörsüdür. Haya evvela insanı Allah'a kulluğa çağırır. Seni yaradan, var eden, yokluktan her şeyi yaradan Hazreti Allah Celle ve Ala'ya inkiyade insanları sevk eden ilk evvelki kudret haya kudretidir. Haya kudreti insanlardan çıkınca insan o zaman işte hayatında serbest olur, nasıl isterse öyle yaşar. Onun da ahiretki yerini Allah bilir. Onun için el-islam uryan kelibâsû el-haya. Esbabın çeşidi var. Bir bez parçasıyla da örtünsek örter bizi. Fakat bu esbabın bir de zinet kısmı var ki cemiyetine göre giyinmek, şerefine, mevkiine göre giyinmek, bu da ayrıca bir vazifedir insanlara. Buna biz zinet tabir ederiz.
Ez, e,

0: İslam'ın zineti de el vefa. Ahdine vefadır. Ahdine vefa etmeyen insanın, ahdine vefa etmeyen insanın hiç kıymeti yoktur. Zinetsiz bir insandır. Zinetsiz bir insan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri insanlara üç esas üzerinde durmuş. Birisi emanet, birisi de söze riayet. İnsanlar emanete riayet ettikleri müddetçe ve söz verdikleri sözlerde durdukça onlar saadetle yaşarlar. Her şeyleri hayır, bereketli ömür sürerler. Cemiyetleri de bereketli olur. Fertlerin hayatı da bereketli olur. Yaşayışları da tatlı olur. Ölümleri de tatlı olur. Bu iki nimetten ne zaman ki mahrum olurlarsa fertlerinde, cemiyetlerinde, hayatlarında daima perişanlık olur. İkisi vefa, ahde vefa, emanet. Burada da Efendimizin bize tavsiyesinde emanet demişti ikinci ki. Emanet dindir kardeşim. Dinimiz bize emanettir. Vücudumuz emanettir. Kitabımız emanettir. Camimiz emanettir. Memleketimiz emanettir. Her şeyimiz emanettir. Çoluk çocuğumuz da emanettir. Bu emanat-ı ilahiyeye namazlarımız, oruçlarımız nasıl bize emanetse bunlar da bize birer emanettir. Bunları da husnü idare ile güzel Müslümanlığa yakışır bir şekilde yetiştirmek vazifelerimizin başında gelir. Yalnız onları yedirip içirip böyle kocaman bir adam yapmak değil hüner. Onları cemiyete layık, İslam'a layık bir evlat olarak yetiştirme, din çarelerini arayıp bulmak da anne ve babaların vazifelerinin başında gelir. Ekmeğini nasıl düşünüyorsa onun istikbalini de böyle dininin istikbalini de düşünmesi vaciptir üzerine. Allah bizim kafamızı cahillerle doldurmuşken onu yerinde harcamamak da bir bedbahtlıktır. Onun için İslam'ın zineti vefa. İslam'ın mürüvveti de mürüvvet. O da içte bir kuvvettir ki insanı amal-i saliha ve amal-i güzel, cemil olan şeylere sevk edecek içeriden gelen bir kudret ve kuvvettir. O da imanın kuvvet ve kudretidir. Öyle yetiştirilmiş, onları meydan çıkarır. Daima hayırlara koşar. Daima yardımlara koşar. Daima efendim cemiyetinin inkişafına hizmet eder. Çekinmez, korkmaz, kaçınmaz. Dinin bir de imadı var, direği var. Direk, nasıl bu kubbelerin direkleri var? Efendim, evlerimizin direkleri var. Dinin de direği vardır. Dinin direği ise el-vera. İmadüddin, el-vera. İttika, haramlardan korkma, kaçınma. Vera, şubuhattan kaçınma. Şüpheli bir şeyden kaçınmaya vera diyorlar. Ne onun kazancına iştirak eder, ne de öyle bir şüpheli lokmayı ağzına atar. Tatlı tatlı, halal el halal, güzel güzel ye. O yiyen yemekten vücuda fayda olur. Vücuda fayda olduğu gibi ondan güzel ahlaklar sürer. Bunun için aziz ve muhterem kardeş, Müslümanın şu üç esasına çok dikkat et ve ehemmiyet ver ki birisi haya, ikincisi emanete riayet. Hangi emanet olursa olsun, gerek komşunun sana verdiği 5 kuruş, 10 kuruş, 5 lira, 10 lira ve gerekse böyle dini, ahlaki emanetler, cemiyet emanetleri, bunların hepsi bizim vazifelerimizin içindedir. Üçüncüsü de sıdıktır ama bu sıdık çok uzunca onun başka bir derse talim edilir. Allah cümlemizi affetsin, mağfiret etsin. Allah Teala ya eyyühellezine amenu şunu ma'as sadikin diye bize emir veriyor. Sen sadıklardan olamazsan da hiç olmazsa sadıklarla beraber ol diyor Allah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bak dedi ki üç kökün birisi de sadakattir. Sözünde sadakat bir, harekatında sadakat iki. Bunlar hep büyük büyük mazhariyetlerdir. İnsanların inkişafına sebeptir. Bir insan sabahlara kadar tesbih çekebilir, sabahlara kadar namaz kılabilir, günlerce de oruç tutabilir. Fakat şu üç esastan ağrı olduğu vakitte hepsi havaen mensuz. Yani belki sevap verirler ama tekemmüline doğru hiç giremez. Olduğu yerde sayar durur. Onun için hayaya, emanete, sıdka son derece önem vererekten gerek çocuklarımızın üzerinde hassasiyetle durarak onlara yalanı öğretmemek, yalanı tanıtmamak, Daima onları doğru üzerinde alırsın. Doğrudan ne kadar zarar gelirse gelsin, doğru söyle, Allah-u Teala seni utandırmaz. Yalandan sana ne kadar fayda gelirse gelsin, yalanı terk et, Allah Teala yardımcın olur. Yalanla insanın işi katli yenilere gitmez. Yalancının bu mu, yattığı kadar yanar dedikleri hepimizin malumu olan bir şeydir. Cenab-ı Hak hepimizi affetsin, tevfikat-ı samadaniyesine mesal etsin, haya, emanet, efendim, sıdık ve emsali olan güzel huylar ve ahlaklarla içimizi dışımızı tercih buyur.
1: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.

şu noktaya işaret etmek istiyorum ki, yani dervişlik, tasavvuf, efendim işte bir kenara çekilip terk-i dünya eyleyip efendim dünyayla meşgul olmamak, pasif kalmak, bu sebepten de böyle olduğundan dolayı da efendim zararlı olmak, başkasının sırtından geçinmek gibi tenkitler yapılıyor. Bunun doğru olmadığının müşahhas misalidir hocamız rahmetullahi aleyh ki, yani evet böyle bir arif idi, manevi makamı böyle yüksekti, şanı, şöhreti hudutlardan böyle cihanın her tarafına yayılmıştı. Memleketin içinden dışından nice halifeleri vardı, nice mühibbanı vardı, ama bir taraftan da yani hayat için lüzumlu, İslam'ın kuvvetlenmesi için gerekli, Müslümanların saadeti için, selameti için lazım olan her işte de önder idi ve onları yaptıran, fiilen yapan ve bunlar için gerekli zemini tesis eden, ettiren bir kimse idi. Hayatı tasavvufun ne kadar güzel olduğunu gösteren ve tasavvufa yapılan tenkitlerin hepsine müşahhas bir cevap mahiyetinde olan bir kimse idi.

0: Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm bedenimi. Arttır nurumu, nurlandır beni.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara, kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse, bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyecekler. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. Sizden biriniz arzu eder mi ki alt tarafından ırmaklar akan ve içinde her çeşit meyvelerden bir miktar bulunan hurmalığı ve üzüm bağı olsun da hem kendisine ihtiyarlık çöküşünden hem de güçsüz ve bakıma muhtaç çocukları varken bu sırada ateşli, kavurucu bir kasırga ortaya çıkıp da bağı kasıp kavursun? Elbette istemez. İşte Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böyle açıklıyor. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini O'nunla çıkardık. Şöyle ki, O'ndan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. O'ndan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

0: başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.
1: Akra, reklam.
2: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
1: Akra, reklam.

Allah'ım, dinimi doğru kıl. O benim işlerimin ismetidir. Dünyamı da doğru kıl. Hayatım onda geçmektedir. Ahiretimi de doğru kıl. Dönüşüm orayadır. Hayatı benim için her hayırda artma vesilesi kıl. Ölümü de her çeşit şerden kurtularak rahata kavuşma kıl.

0: Akra.
1: Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
3: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
0: Akra. Akra. Akra.
4: Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.

Merhabalar sevgili dinleyiciler, Akra'dan hepinize günaydın. 14 Temmuz 2026 Salı'da Güne Merhaba'da beraberiz. İslam The Lifestyle Merkezi, İslam'la buluşmalara vesile oluyor. Bugünün aktaracağımız ilk başlığı, Avustralya'nın Melbourne kentinde Mahmut Esat Coşan Vakfı tarafından hayata geçirilen İslam The Lifestyle Merkezi, ibadet, eğitim ve sosyal yaşamı bir araya getiren yapısıyla İslam'ın evrensel mesajını farklı inançlardan insanlarla buluşturmaya devam ediyor. Avustralya'da Türkler tarafından inşa edilen ilk cami özelliğini taşıyan merkez, çevre dostu mimarisi, sosyal alanları ve İslami bilgilendirme merkeziyle dikkat çekiyor. Merkez bünyesinde faaliyet gösteren İslami Bilgilendirme Merkezi, İslam'ı doğru kaynaklardan tanıtmayı ve ziyaretçilerin sorularına cevap vermeyi amaçlıyor. Hazırlanan yayınlar, dijital içerikler ve tanıtım çalışmaları sayesinde birçok kişi İslam'ı yakından tanıma fırsatı bulurken, merkez aynı zamanda yeni Müslüman olanların şehadet merasimlerine de ev sahipliği yapıyor. İslam The Lifestyle sosyal medya hesaplarında paylaşılan gönderilerde Zach Williams'ın İslam'ı seçmesi büyük bir sevinçle duyuruldu. Yapılan paylaşımda kendisine yeni hayatında bereket, faydalı ilim ve kabul olmuş ibadetler temenni edildi. Merkezde 5 Temmuz'da düzenlenen Halk Günü etkinliği de bir başka anlamlı ana sahne oldu. Etkinlik kapsamında merkezi ziyaret eden Avustralyalı Lachlan Johnson, İslam hakkında bilgi aldıktan sonra Müslüman olmak istediğini ifade etti. Katılımcılar huzurunda imam eşliğinde şehadet getiren Jackson'a, "Seni bugün buraya getiren neydi?" sorusu yöneltildiğinde verdiği tek kelimelik cevapsa duygulandırdı: "Allah." İslam The Lifestyle Merkezi gerçekleştirdiği bilgilendirme faaliyetleriyle farklı inançlardan insanların İslam'ı tanımasına vesile olmaya ve hidayet hikayelerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Heyecanla beklenen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce tarihi Azepler Namazgahı'nda Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İşrak İbadeti buluşması bu yıl 4. kez Elazığ'da düzenlenecek. Sabah ezanıyla başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazıyla devam eden, katılımcılara yapılan ikram

Bayramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferi bu yılda Elazığ'da yaşatılması hedefleniyor. İlmi, irfani, akademik ve sosyal, kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek anlamlı bir programla yad edilecek. Anma programı kapsamında düzenlenecek Doğuş Elazığ İşrak İbareti buluşması için kayıtlar sürüyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosferde buluşturacak program 13 Safer 1448 tarihine denk gelen 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 4'te kılınacak sabah namazıyla başlayacak buluşmada, sabah namazının ardından işrak vaktine kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve çeşitli manevi programlar icra edilecek. İşrak namazının eda edilmesinin ardından yapılacak dualarla program saat 6'da sona erecek. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yat.mec.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Yine buna bağlantılı olarak gönül dostu Ali Mehmet Zahit Kotku hocamız ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan doğumlarının Hicri yıl dönümlerinde de Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Mehmet Zahit Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448 miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Mahmut Esat Coşan ise doğumlarının 91. yılında Hicri 13 Safer 1448 miladi 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü hatim dualarıyla yad edilecek. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz ya da akra.media'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz.

Anadolu'nun atalık tohumları geleceğe miras oluyor. Anadolu'da yüzyıllardır sürdürülen geleneksel tarım kültüründe tohum yalnızca bir üretim aracı değil, aynı zamanda geleceğin ve bereketin simgesi olarak görülüyor. Çiftçiler bir sonraki hasadın güvencesi olan tohumlarını özenle saklıyor, ekim döneminde ise dua ve temenniler eşliğinde toprağa emanet ediyordu. Tohumlar komşular arasında paylaşılırken ticari bir ürün olarak değil, ortak bir değer olarak kabul ediliyordu. Uzmanlara göre Anadolu sahip olduğu zengin bitki çeşitliliğiyle dünyanın en önemli gen merkezleri arasında yer alıyor. Tarımın doğduğu bölgelerden biri kabul edilen bereketli hilalin önemli bir bölümünü oluşturan Türkiye, özellikle Güneydoğu Anadolu'da buğday, arpa ve zeytin gibi pek çok kültür bitkisinin yanı sıra yabani akrabalarına da ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 12 bin doğal bitki türüne sahip Türkiye'de bu türlerin üçte biri yalnızca Anadolu'da yetişiyor. Bu özelliğiyle Anadolu hem biyolojik çeşitlilik hem de tarımsal genetik kaynaklar açısından dünya için stratejik önem taşıyor. Ancak son yarım yüzyılda tarım anlayışında önemli değişimler yaşandı. Geleneksel yöntemlerin yerini hibrit tohumlar, kimyasal gübreler ve yoğun tarım ilaçları alırken, yerel üretim ve doğrudan çiftçiden temin edilen modelde büyük ölçüde küresel tedarik zincirlerine dönüştü. Uzmanlar atalık tohumların korunmasının, biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi, gıda güvenliğinin sağlanması ve gelecek nesillere sağlıklı tarım mirasının aktarılması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Geleneksel tarım uygulamalarının yeniden değerlendirilmesi ve yerel tohumların korunması yönündeki çalışmalarsa her geçen gün daha fazla önem kazanıyor.

Ailece teknoloji kullanımında denge çağrısı. Teknoloji günlük yaşamı kolaylaştırırken uzmanlar kontrolsüz ekran kullanımının aile ilişkileri ve çocukların gelişimini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor. Uzman

İnsanlara göre önemli olan teknolojiyi yasaklamak değil, bilinçli ve dengeli kullanmayı öğrenmek. Uzmanlar teknoloji bağımlılığının bireyin teknolojiyi yönetmek yerine onun tarafından yönlendirilmeye başlamasıyla ortaya çıktığını belirterek, aile bireylerinin ekranlara olduğu kadar birbirlerine de zaman ayırması gerektiğini vurguluyor. Çocukların teknoloji kullanımında anne ve babaların örnek davranışlarının belirleyici olduğunun altını çiziyorlar. Psikolog Profesör Doktor Doğan Cüceloğlu'nun da ifade ettiği gibi çocuklar söylenenlerden çok gördükleri davranışları örnek alıyor. Bu nedenle çocuklara ekran sınırı koyan ebeveynlerin önce kendi dijital alışkanlıklarını gözden geçirmeleri gerektiği belirtiliyor. Uzun süreli ekran kullanımının dikkat süresi, uyku düzeni ve sosyal gelişim üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini ifade eden uzmanlar, yemeklerde telefon kullanılmaması, yatmadan önce ekranların bırakılması ve ailece geçirilen zamanlarda cihazların ikinci planda tutulması gibi ortak kuralların sağlıklı dijital alışkanlıklar kazandıracağını belirtiyor. Uzmanlara göre teknoloji hayatın merkezinde değil, yaşamı kolaylaştıran bir araç olarak kullanılmalı.

Stres ve uykusuzluk kan şekerini yükseltebilir. Kan şekeri denildiğinde çoğu kişinin aklına yalnızca tatlılar, çikolata ve şekerli içecekler gelse de uzmanlara göre şeker tüketmeden de kan şekeri yükselmesi mümkündür. Stres, uykusuzluk, hareketsizlik ve bazı hastalıklar bu durumu tetikleyen başlıca etkenler arasında yer alıyor. İnsan vücudu hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu enerjiyi glikoz üzerinden sağlar ve gerektiğinde dışarıdan şeker alınmasa bile kendi depolarını devreye sokabilir. Özellikle yoğun stres anlarında salgılanan kortizol ve adrenalin hormonları karaciğerde depolanan glikozun kana karışmasına neden olarak kan şekerini yükseltebilir. Bu nedenle kişi tatlı tüketmemiş olsa bile stresli dönemlerde kan şekeri artışı görülebilir. Benzer şekilde beyaz ekmek, pilav, makarna ve patates gibi karbonhidrat içeren besinler de vücutta glikoza dönüşerek kan şekerini yükseltebilir. Uykusuzluksa insülin dengesini bozarak kan şekeri kontrolünü zorlaştırabilir. Ayrıca hareketsiz yaşam tarzı glikozun kaslar tarafından yeterince kullanılmamasına ve kanda birikmesine yol açabilir. Uzmanlar enfeksiyon ve hastalık süreçlerinde de vücudun enerji ihtiyacının arttığını ve buna bağlı olarak kan şekeri seviyelerinin yükselebileceğini belirtiyor. Bu nedenle sağlıklı kan şekeri kontrolünün yalnızca şekerli gıdalardan kaçınmakla sınırlı olmadığı, dengeli beslenme, düzenli uyku, fiziksel aktivite ve stres yönetiminin de büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.

Yeterince temizlenmeyen havuzlar çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor. Yaz tatilinde çocukların havuz kullanımının artmasıyla birlikte uzmanlardan hijyen uyarısı geldi. Profesör Doktor Dilek Yılmaz, yeterince temizlenmeyen ve düzenli denetlenmeyen havuzların çocuklarda çeşitli enfeksiyon hastalıklarına neden olabileceğini belirterek ailelerin havuz seçiminde daha dikkatli davranması gerektiğini söyledi. Profesör Doktor Yılmaz, hijyen koşullarının yetersiz olduğu, havuzların idrar yolu enfeksiyonları, bağırsak enfeksiyonları, göz enfeksiyonları ve dış kulak yolu enfeksiyonları ve çeşitli cilt enfeksiyonlarına yol açabildiğini ifade etti. Bazı vakalarda enfeksiyonların ağır seyredebileceğini belirten Yılmaz, dirençli mikroorganizmaların neden olduğu idrar yolu enfeksiyonları, şiddetli ishal ve ciddi cilt enfeksiyonlarında çocukların hastanede tedavi altına alınabildiğini kaydetti. İshal şikayeti bulunan çocukların hastalık tamamen iyileşene kadar havuza girmemesi gerektiğini belirten Yılmaz, serinlemek amacıyla

üs havuzlarıyla denetlenmeyen su birikintilerine girilmesinin de ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği uyarısında bulundu. Uzmanlar yaz aylarında çocukların güvenli bir şekilde havuzlardan faydalanabilmesi için hijyen kurallarına uyulan, düzenli olarak temizlenen ve denetlenen tesislerin tercih edilmesini öneriyor.

LGS'de tercih maratonu başladı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci ve veli için tercih süresi başladı. Öğrenciler bugünden itibaren e-okul sistemi üzerinden lise tercihlerini yapabilecek. Yerleştirme işlemleri yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilecek. Merkezi yerleştirme kapsamında öğrenciler en fazla 10 okul, yerel yerleştirmede ise en fazla 5 okul tercih edebilecek. LGS tercih işlemleri 27 Temmuz'a kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçlarıyla boş kontenjanlarsa 5 Ağustos'ta açıklanacak.

Evet sevgili dinleyiciler, Akra'da güne merhaba devam ediyor. 0501 630 3030 Akra mobil hattımızı hatırlatmış olalım. Bu hattımızda sizlerle her zaman iletişimdeyiz. Sabah gelen mesajlarınızı da, bu sabah göndermiş olduğunuz mesajlara da şöyle bir bakıyorum. Hemen şöyle birkaç mesaj okuyayım. Sizler de yayında okumamızı istediğiniz mesajlarınız varsa düşüncelerinizi, önerilerinizi paylaşabilirsiniz her zaman diyelim ve bu sabah gelen şöyle mesajlara bir bakalım. Haydar Pehlivanlı dinleyicimiz, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi bütün arkadaşların ve yayın ekibinin üzerine olsun demiş. Kırıkkale'den selamlar demiş Turan Gökbulut. Bir başka mesajımız, selamünaleyküm. Evde, arabada, bulunduğumuz her yerde bize özel gündemiyle ulaşan radyomuzu bize kazandıran büyüklerimize rahmet, destekleyenlere, dinleyenlere, çalışanlara hayırlı, bereketli, şükre vesile olacak günler dilerim demiş. Konya'dan selamlar demiş dinleyicimiz Erol Bey. Çok güzel bir duayla böyle yüzümüzde tebessüm oluşturdu. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yine bir başka dinleyicimiz, biz Akra'yı hem elektriksiz köy ve mezrada şarjımız bitince pilli radyomuzdan, hem internet kanalıyla bilgisayardan, hem araç radyomuzdan, hem cep telefonundan, hem uydudan, kanaldan, televizyondan dinliyoruz. O kadar güzel ki dinlerken dinleniyoruz demiş bir başka dinleyicimiz. İzmit'ten hayırlı bereketli sabahlar diliyor Fatma Güney. Ve uzaklardan, coğrafya olarak uzak ama gönül coğrafyamıza bence yakın. Hayırlı sabahlar güzel vatan Türkiye'mize diye bir dinleyicimiz Avustralya'dan mesaj atmış Fatma Hanım. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Sizlere tabii hayırlı sabahlar diyemiyoruz, hayırlı günler diyoruz size. Sanıyorum orada saat böyle İkindim 5 civarlarında olsa gerek diye tahmin ediyorum. Şöyle kafamdan hızlıca bir düşündüğümde, hayırlı günler diliyoruz. Tüm dinleyicilerimize, mesaj atan arkadaşlarımıza, kulak veren herkese teşekkür ediyoruz. Biz de hayırlı, bereketli bir gün dileyelim. Güne merhaba programına devam edeceğiz. Ama şimdi kısa bir ara verelim. Ardından beraberiz tekrar.

0: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
1: Bir mucit, bir icat. Tarih boyunca İslam dünyasında yetişmiş önemli bilim adamları ve onların icatları bir mucit, bir icatta. Bir mucit, bir icat saatler 13.30'u gösterdiğinde Akra'da.
2: Akra. Güne Merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
3: Evet, Güne Merhaba'da birlikteliğimiz devam ediyor Akra frekanslarında. Şimdi bizi İstanbul'da nasıl bir yol durumu bekliyor trafikteki arkadaşlarımızın detayları öğrenmek için Akra muhabirimiz Büşra Pişkin'deyiz. Alo.

0: Merhabalar, hayırlı sabahlar Hüseyin
1: Merhaba
0: Bey.
1: Büşra Hanım, hayırlı sabahlar, teşekkür ediyoruz. Bugün İstanbul'da arkadaşlarımızı nasıl bir trafik bekliyor, detayları sizden alalım.
0: Evet, hemen başlayalım. Şu an itibariyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %51 seviyelerinde seyrediyor. Bu durum hem Avrupa yakası için hem de Anadolu yakası için %51 seviyelerinde yine. Özellikle de Boğaz geçişlerindeki trafik yoğunluğuna dikkat çekecek olursak, Anadolu yakasında Deyüz Karayolu'nda Gül Suyu'ndan başlayarak Kozyatağı güzergahına kadar ciddi bir yoğunluk söz konusu diyebiliriz. Burada araçlar ağır ilerliyor. Yine TEM otoyolunda ise Sancaktepe gişelerinden sonra TEM bağlantısından itibaren başlayan bir yoğunluk söz konusu. Bu da Ataşehir-Finanskent bölgesine ulaşıldığında bir miktar azalıyor. Ancak yine Acıbadem güzergahına doğru köprü trafiği sebebiyle yoğunluk artıyor. Yine Çamlık Karşıları'ndan başlayarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yollarında ve Beykoz Kavacık çevresinde trafik yoğunluğu söz konusu. Ayrıca Beylerbeyi ve Üsküdar sahil yolunda da Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş bağlantı noktalarında trafik yoğun diyebiliriz. Yine baktığımızda Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise D100 Karayolu'nda Edirne Kapı'dan başlayıp Gayrettepe'ye kadar uzanan hatta bir trafik yoğunluğu söz konusu. Yine TEM otoyolundan baktığımızda Akşamsettin ve 5. Levent çevresindeki yoğunluk yani Seyrantepe ve Huzur yönüne doğru aralıklı olarak etkisini sürdürüyor. Beraberinde öte yandan Esenler Göztepe'den itibaren başlayan bir trafik var. Bu da Bayrampaşa istikametinde Topkapı'ya doğru bu hatta da trafik yoğun. Kağıthane, Bağcılar, Sütlüce, Levent, Şişli ve Beşiktaş çevrelerinde de trafik yoğunluğu söz konusu diyebiliriz. Buralarda birazcık daha belki dikkatli ve sabırlı olunabilir. Yine köprülerdeki durumları tekrar hatırlatacak olursak, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü için yani her iki yaka içinde geçişlerin güzel ve rahat seyrettiğini söyleyebiliriz trafik açısından. Yine baktığımızda Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk var. Köprünün ortalarına doğru devam eden bu yoğunluk devamında açılıyor yol. Yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda ise Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte bağlantı noktası yoğun. Köprüde de köprü çıkışına kadar devam ediyor bu yoğunluk. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise bu yoğunluklar daha hafif seyrediyor diyebiliriz. Yol açık diyebiliriz köprü için. Yine duyurulara bakacak olursak trafiğin yoğunlaşmasına sebep olan D100 Beylikdüzü Büyükçekmece yönünde sağ şerit trafik kazası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Buraya ekipler sevk edildi. Yine Büyükdere Caddesi Maslak Hacı Osman yönünde de sağ şerit bakım onarım çalışması nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Bu da bölgede yoğunluğa sebep oluyor. İstanbul yol durumunu aktardıktan sonra karayollarından aldığımız bilgiye göre yurdun diğer noktalarındaki bazı çalışma yapılan güzergahları paylaşacak olursak Aydın Denizli Otoyolu'nda, Beyşehir Seydişehir Antalya güzergahında, Çanakkale Çan yolunda ve Antalya Manavgat Alanya güzergahlarında yol çalışmaları devam ediyor. Ve bu güzergahlarda daha dikkatli araç kullanılmasını tekrar hatırlatarak başta İstanbul olmak üzere trafik durumunu sizlerle paylaştık. Yine İstanbul'daki trafik yoğunluğunun %51 seviyelerinde şu an halen devam ettiğini bir kez daha hatırlatarak trafik bültenimizi burada noktalıyoruz.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz Büşra Hanım. İyi çalışmalar dilerim.
0: Hayırlı yayınlar.
1: Sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler güne merhabada yol durumunu dinledikten sonra şöyle gazete başlıklarına bakmaya başlayalım. Avrupa'da Haziran sıcakları 10 binden fazla can aldı başlığı dikkatimizi çeken başlıklardan bir tanesi. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından desteklenen Avrupa Ölüm İzleme Ağı 22-28 Haziran arasında rekor sıcak hava dalgası sırasındaki ölüm verilerini yayımladı. Buna göre söz konusu dönemde Avrupa ülkelerinde beklenen seviyeden 10.651 fazla ölüm kaydedildi. Bunların 9.000'den fazlasını 65 yaş ve üzerindeki kişiler oluşturdu. Avrupa'nın birçok bölgesinde Haziran ayının son haftasında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10 dereceye kadar üzerine çıkmıştı. Fransız Meteoroloji Ajansı Meteo France, sıcak hava dalgasının etkisi altındaki çoğunluğu ülkenin batı ve orta kesimlerinde bulunan 37

merkezde İngiltere Meteoroloji Ofisi ve Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu araştırmacıları İngiltere ve Galler'de Mayıs ve Haziran'da görülen rekor sıcak hava dalgalarının ölümlere etkisini analiz etti. Buna göre Mayıs'ta 550 kişinin vefatı aşırı sıcaklarla ilişkilendirildi. Mayıs'ta sıcaklıklar en yüksek 35,1 dereceye kadar çıkmış ve Mayıs ayı için rekor seviye olmuştu. Özellikle Haziran'ın ikinci yarısında yaşanan sıcak hava dalgası sebebiyle 2200 kişinin hayatını kaybettiği tahmin edildi. Geçen ayki sıcak hava dalgasında Met Office üst üste en az 3 kere kırmızı alarm vermiş ve sıcaklıkların sağlık etkilerine karşı uyarmıştı.

Türkiye genç nüfusuyla Avrupa'nın zirvesinde. Türkiye sahip olduğu genç nüfusuyla Avrupa'nın en genç ülkesi olma özelliğini sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 708 bine ulaştı. Bu rakam dünya genelinde 117 ülkenin toplam nüfusundan daha fazla olmasıyla dikkat çekiyor. Türkiye'de gençler 86 milyon 100 bin kişilik nüfusun %14,8'ini oluşturuyor. Dünya genelinde ise yaklaşık 8,2 milyarlık nüfusun 1 milyar 283 milyonu 15-24 yaş grubunda yer alıyor. Böylece genç nüfus dünya nüfusunun %15,6'sına karşılık geliyor. Verilere göre Türkiye genç nüfus büyüklüğü bakımından Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer alırken, sahip olduğu genç insan kaynağıyla eğitim, istihdam ve ekonomik kalkınma açısından önemli bir potansiyel taşımaya devam ediyor.

Sağlık haberlerine bakalım. Dost bakteriler ruh sağlığınızı koruyor başlığı var. Bağırsaklarda yaşayan dost bakterilerin yalnızca sindirimi değil, ruh sağlığını da doğrudan etkilediği belirtiliyor. Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Alparslan Tanoğlu, bağırsaklarınız sağlıklı olduğunda sadece mide bağırsak sisteminiz rahat etmez, aynı zamanda zihniniz berraklaşır, ruhunuz dinginleşir ve bağışıklığınız güçlenir dedi. Tanoğlu ayrıca psikobiyotik olarak adlandırılan özel probiyotik türlerinin depresyon ve kaygı belirtilerinin azaltılmasına katkı sağlayabilecek umut verici bir yaklaşım olduğunu ifade etti. Bağırsak duvarında 100 milyondan fazla sinir hücresi bulunduğunu hatırlatan Tanoğlu, bağırsaklarımız enterik sinir sistemi sayesinde beyinle sürekli iletişim halindedir. Vücuttaki serotoninin yaklaşık %90'ı bağırsaklarda üretiliyor. Bu nedenle bağırsaklarımızdaki değişiklikler ruh halimizi, uykumuzu ve stres düzeyimizi doğrudan etkileyebiliyor dedi. Psikobiyotiklerin ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle bilim dünyasında öne çıktığını vurgulayan Tanoğlu, psikobiyotikler beyin ve ruh hali üzerinde olumlu etkileri gösterilmiş özel probiyotik türleridir. Yapılan klinik çalışmalarda bu bakterileri kullanan kişilerde depresyon ve kaygı belirtilerinin azaldığı, uyku kalitesinin arttığı ve iltihap düzeylerinin düştüğü gözlemlendi. Henüz tek başına bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmese de mevcut tedavilere destek sağlayabilecek umut verici bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor ifadelerini kullandı. Bağırsaklarınızı mutlu edecek 7 öneri şeklinde de haberde bir alt başlık var. Bu kısma bakalım. Profesör Doktor Alparslan Tanoğlu, bağırsak mikrobiyotasını korumak ve dost bakterileri desteklemek için şu önerilerde bulundu. 1. Taze sebze ve meyvelerle lifli beslenin. Taze sebze ve meyveleri, tam tahıl ve baklagilleri tüketin. Lifli gıdalar bağırsaklardaki dost bakterilerin besinidir, destekleyicisidir. 2. Fermente gıdalar tüketin. Kefir, yoğurt,

turşu, boza, şalgam suyu, ekşi mayalı ekmek gibi doğal probiyotikler tüketin. 3 probiyotikler prebiyotiklerle birlikte daha etkili olur. Sarımsak, soğan, pırasa, muz, yulaf gibi prebiyotikler, yulaf gibi prebiyotikler bağırsaklardaki dost bakterileri güçlendirir. 4 psikobiyotik destek, doktorunuza danışarak sağlık durumunuza uygun probiyotik tavsiyeleri kullanılabilir. 5. Stresi yönetin. Sağlıklı beslenme, yürüyüş, kaliteli uyku mikrobiyatayı korur deniliyor. 6. Hekim önerisi olmadan antibiyotik kullanmayın. Gereksiz kullanım mikrobiyotayı bozar. Ve 7. Sağlığınız açısından bir sorun teşkil etmiyorsa bol su için, işlenmiş gıdalardan uzak durun, kilo fazlalığından kaçının.

Evet, klima hasta eder. Klimalar tek başına hastalık yapmaz, ancak yanlış kullanıldığında bazı sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir. Uzmanlara göre düzenli temizlenmeyen klima filtrelerinde biriken toz, küf ve mikroorganizmalar alerjik reaksiyonları tetikleyebilir, solunum yolu şikayetlerini artırabilir. Ayrıca klimanın soğuk havasının doğrudan yüze veya vücuda üflemesi burun ve boğaz mukozasını kurutarak enfeksiyonlara karşı savunmayı zayıflatabilir. Yaz aylarında klima kullanılan ortamlarda sıcaklığın 22-26 derece arasında tutulması öneriliyor.

Son bir sağlık haberi daha. Kalp çarpıntısı, kalbin zaman zaman hızlı veya düzensiz atması her zaman ciddi bir kalp hastalığı anlamına gelmez. Yoğun stres, kaygı, aşırı kafein tüketimi, uykusuzluk, susuz kalma ve bazı ilaçlar da çarpıntıya neden olabilir. Ancak çarpıntıya göğüs ağrısı, nefes darlığı, bayılma hissi veya baş dönmesi eşlik ediyorsa vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Uzmanlara göre özellikle sık tekrarlayan veya uzun süren çarpıntılar mutlaka kardiyoloji değerlendirmesi gerektirir. Vücudun verdiği bu sinyali strestendir diyerek geçiştirmemek önem taşıyor.

Evet, tekrar Akra mobil hattımıza şöyle bir dönelim bakalım. Avustralya'dan Fatma Hanım'ın mesajı üzerine bir Avustralya saat tahmini yapmışım ama bir saat kadar sapmalı olmuş. Kendisi tekrar teşekkür etmiş. Biz de teşekkür ediyoruz. Kenan Aksu. Selamünaleyküm, güne merhaba. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Arkadaşlara çokça selam demiş avcılardan. Ve bir başka dinleyicimiz Konya'dan, en güzel sadaların adresi radyomuzun huzur veren sesiyle güne başlamak, hocalarımızın ufkumuzu açan sohbetini dinlemek, radyomuzun vesilesiyle suni gündemlerden uzak kalmak çok büyük şükür sebebimiz demiş. Arkadaşlara Konya'dan selam demiş Betül Hanım. Ve son bir mesaj daha. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar olsun. İnşallah Allah'ın rahmeti, bereketi, ikramı ve ihsanı bütün arkadaşlarımızın üzerine olsun demiş Şanlıurfa'dan Bekir Bellik. Biz de arkadaşlarımızın bu güzel temennileriyle, güzel dualarıyla birlikte biz de günümüzün bereketlendiğine inanıyoruz diyelim. Şimdi bir kısa bir ara verelim, ardından tekrar beraberiz. Güne merhaba da.

0: Güne Merhaba programı devam ediyor. Hava durumu.
1: Evet, Akra'da Güne Merhaba devam ediyor. Şimdi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne bağlanıyoruz. Bugün bizi nasıl bir hava bekliyor? Detayları oradan alacağız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Metehan Güler telefon attığımızda. Metehan Bey merhaba.
2: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ediyoruz Metehan Bey. Ülkede bugün bizi nasıl bir hava bekliyor? Detayları sizden rica edeceğiz.
2: Tabii ki. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in torozlar mevki, Karadeniz ile Kırklareli, Çankırı, Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
2: Sağ olun, iyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun.
0: Döviz ve altın fiyatları.
1: Evet, bugün serbest piyasada 1 dolar 47, 1 avro 53.56 Türk lirasından. Altının onsu 4030 dolar, gram altın 6095, Cumhuriyet altını ise 41216 Türk lirasından işlem görüyor.
0: Akra'da bugün.

0: Değerli Akra dinleyenleri, Güne Merhaba programının ardından devam edecek olan programları sıralayalım şimdi. Saat 9.30'da günün sohbeti. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Çoşan'ın sohbetlerinden derlenerek hazırlanan bölümler istifadenize sunuluyor. Bugünkü sohbetin konusu İslam'ın sevgi dini oluşu. 9.50 En Güzel Rehber. 10. Son Peygamber ve İslamiyet 10.15 kulağınızdan gönlünüze, 10.50 okudukça, 11.15 radyo tiyatrosu, 12.15 90 saniyede edebiyat, 12.30 dostça bir tavsiye, 13 ana haber. 13.30 ayetlerle günün duası, 14 haberler, 14.15 evlilik okulu, 15 hadisler deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın hadis sohbetlerinden derlenen hadisler deryası. Bugünkü sohbetin konuları alimlerin mertebeleri. 15.40 hadislerle günün duası. 16 haberler ve akra mercek. 16.30 edebiyatımızda Kur'an kıssaları. 17.10 ses, söz, sanat. 18 ummandan inciler. Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotko hocamızın sohbetlerinden derlenerek hazırlanan Umman'dan İnciler bugün de Akra'da olacak. 22 Şehri İstanbul. Evet, böylelikle bir Güne Merhaba programını daha tamamlamış bulunmaktayız. Yarın tekrar aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın, esen kalın.
1: Güne Merhaba programı sona erdi. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa iyilik ve yardımla hakkını verin. Bu Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fihi ala kulli halin ve fi kulli hin. Kema yenbeği li celali vecihihi ve li azimi sultanih. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi eşrefil vera Muhammedin el Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Aziz ve mübarek ve sevgili kardeşlerim, hocamızı cemaatimizin büyük kısmı bilir ve tanır. Bilmeyenler için de bir bilgi olsun diye hatırlatalım. Hocamız rahmetullahi aleyh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evlatlarından idi. Onun mübarek sülalesinden Kafkasya'ya gelmiş seyitlerden, seyit ailesinden idi. Kafkasya'nın eski bir hanlık merkezi olan Noha şehrinde dünyaya gelmiş. Şimdiki adı bu şehrin Şeki kasabası. Hocamız rahmetullahi aleyh, cennet mekan, şemaili, siması, şekli nasıldı diye soranlara bir açıklama olsun diye söylüyorum. Çok heybetli bir kimseydi. Heybeti kadar da sevimli, hoş ve güzel bir kimseydi. Yani derhal bir kalabalığın içinde müstesna olarak dikkati çeken bir güzelliği, heybeti ve cazibesi vardı. Pembe beyaz teni, kırmızı yanakları vardı. Uzun, heybetli sakalı vardı. Güleç bir yüzü vardı. Görenleri kendisine bendeden bir güzel hali vardı. Çok güzel konuşurdu, tesirli konuşurdu ve irticalen konuşurdu. Önceden hazırlanmaya ihtiyaç duymayan bir coşkunlukla konuşurdu. Bilhassa hutbeleri müthiş idi. Yani müthiş kelimesi insanı korkutan, dehşet veren, çok heybetli hutbe irad ederdi. Hocamız hutbede sanki bir başkomutan gibi o kadar heybetli olurdu. Başımızı kaldırıp da konuşurken yüzüne bakmaya cesaret edemeyecek kadar tesiri altında alırdı ve çok güzel konuları işlerdi. Haftalarca bir konuyu işlerdi ve bıktırmadan işlerdi. 3 hafta, 4 hafta, 5 hafta, 6 hafta bir konuyu aldı mı derinliğinden daha derinliğine öyle işlerdi. Bendeniz kardeşiniz, kitaplarda olmayan, kitaplarda görülemeyecek olan, profesörlerin bilmediği, bilemeyeceği çok şeyi kendisinden öğrendim, dinledim. Başkaları da muhakkak öyle görmüşlerdir, dinlemişlerdir. Aynı kanaate gelmişlerdir. Sevgisi yurdun içine, dışına, her tarafa yayılmış bir kimseydi. Nasıl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri, el müminül kaviyyü hayrun ve ehabbu ilallahi minel müminid daifi ve fi küllin hayrun. Yani kuvvetli Müslüman, zayıf Müslümandan daha hayırlıdır. Her ikisi de hayırlı olmakla beraber hem daha hayırlıdır, hem de Allah onu daha çok sever. Allah indinde daha sevgilidir buyurduğu için, yani sadece tasavvufi bir çalışmayla kalmamış, aynı zamanda sosyal ve teknik ve ekonomik çeşitli birçok teşebbüsler ve başlatmış bir kimse olması bakımından bir Balkanların, yani Türkiye ve diğer devletler dahil, en büyük motor fabrikasını kurdurmuştu. Sonra sosyal hayatta pasif bir şekilde yalnız ibadetle meşgul olmayıp aynı zamanda sosyal hayatın tanzimi, cemiyetin yükselmesi için o sahada da

çalışmalar yapılmıştır. Şu noktaya işaret etmek istiyorum ki, yani tasavvuf, efendim işte bir kenara çekilip, terk-i dünya eyleyip, efendim dünyayla meşgul olmamak, pasif kalmak, bu sebepten de böyle olduğundan dolayı da efendim zararlı olmak, başkasının sırtından geçinmek gibi tenkitler yapılıyor. Bunun doğru olmadığının müşahhas misalidir hocamız rahmetullahi aleyh ki, yani evet böyle bir arif idi, manevi makamı böyle yüksekti, şanı, şöhreti hudutlardan böyle cihanın her tarafına yayılmıştı. Memleketin içinden dışından nice halifeleri vardı, nice mühibbanı vardı ama bir taraftan da yani hayat için lüzumlu, İslam'ın kuvvetlenmesi için gerekli, Müslümanların saadeti için, selameti için lazım olan her işte de önder idi ve onları yaptıran, fiilen yapan ve bunlar için gerekli zemini tesis eden, ettiren bir kimse idi. Hayatı tasavvufun ne kadar güzel olduğunu gösteren ve tasavvufa yapılan tenkitlerin hepsine müşahhas bir cevap mahiyetinde olan bir kimse idi. Şimdi Avrupalılar İslam'ı tabii anlasalar anlayanları Müslüman oluyor. Ama menfaati bozulacak olanlar veyahut liyakati olmayanlar İslam'ın kıymetini anlamıyor. Müslümanlığa, hidayete layık olmayanlara Allah bunun kıymetini bildirmiyor. Onu da anlıyorum. Çünkü hidayet Allah'ın bir insana vereceği en kıymetli ikram. Hidayete erdi mi bir insan cennete girecek. Allah sevmediği kimselere de, zalimlere, kafirlere, fasıklara, günahkarlara da bu güzel ikramı vermiyor. Vallahu la yehdil kavmez zalimin. Zalimlere Allah hidayet vermez. Vallahu la yehdil kavmel fasıkın. Fasıklara Allah hidayet vermez. Efendim, İslam'ın bu sevgi dini en başta yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Allah'ın kulları sevmesi ve yuhibbunehu ve kulların Allahu Teala Hazretlerini sevmesi. Başta Allah sevgisi olarak tezahür ediyor. Ama bu sevginin iki istikameti var. Önce Allah'tan kullarına sevgi, sonra kulların gönlünde Allahu Teala Hazretlerine karşı aşkullah, muhabbetullah ateşinin yanması, ona karşı sevginin belirmesi. Allah kullarını niçin seviyor? Allahu Teala Hazretleri kullarını kendisine muti olduğu zaman, itaat ettiği zaman seviyor ve kendisine ibadet ettiği zaman, kendisini zikrettiği zaman seviyor. Ondan sonra o sevgiden kulun gönlünde Allah'a karşı muhabbet hasıl oluyor ve Müslümanlık ilerledikçe, iman kuvvetlendikçe, kul terakki ettikçe Allahu Teala Hazretlerine karşı sevgisi ziyadeleşiyor. Her yaptığı iş Allah rızası için olmaya başlıyor. Yani Allah için almak, Allah için vermek, Allah için kızmak, Allah için sevmek derecesine geliyor. Allah'ı sevmek böylece dinin esası, temeli, aslı, direği oluyor. Tabii nasıl sahabe-i kirama, Peygamber Efendimiz analarından, babalarından yakın idiyse, efendim yolda olan evlat da, yani manevi evlat, yolda olmayan nesep evladından önde gelir. Yani Nuh Aleyhisselam'ın oğlu babasına iman getirmemiş. Gel evladım gemiye gir dediği zaman asi olmuş, peygamberliğini kabul etmemiş. Karısı Nuh Aleyhisselam'a iman etmemiş, zalimlerden olmuş. Lut Aleyhisselam'ın karısı da aynı şekilde asi olmuş. Tamam, asi olursa onun kıymeti yok. Ama onun yolunda yürüyen ötekiler onun evlatlarıdır. Biz de bu mühibban, bu evlatları, evlatlarıyız hocamızın. Tabii bizim okuduğumuz hatimler, çektiğimiz tesbihat, tehlilat, salavat-ı şerifeler elbette hem onun ruhu için okuyoruz,
Hem de eğer onun ruhu için okumasak bile, onun evladı olduğumuz için, onun terbiyesiyle yetişmiş olduğumuz için, bizim sevaplarımızın bir misli, biz ona bağışlasak bağışlamasak da ona gidiyor. Yani milyonlarca müridinin yapmış olduğu amali salihanın misli hocamızın defterine yazılıyor. Hadis-i şeriflerde müjdelendiği üzere. Ayrıca kurmuş olduğu sosyal müesseseler, içtimai müesseseler, efendim daha başka emrettiği vakıflar ve diğer hayrat-ı hasenat, tabii onların da sevapları kabrine gönderiliyor Allah tarafından. Defteri amaline yazılıyor. Arkasında bırakmış olduğu ilim, kitapları, yetiştirdiği, irfana vasıl olmuş olan efendim kimseler, tabii bu ilimler de başkalarına anlatıldıkça hocamızın kabrine sevaplar yağıyor. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki hocamız rahmetullahi aleyhin efendim kabri şerifine ne kadar sevapların her gün nasıl böyle melekler tarafından getirilip defterine yazıldığını, bu feyizlerin seneler geçmesine rağmen bu muhabbetin, bu coşkunluğun neden olduğunu oradan anlayabilirsiniz. Allahu Teala Hazretlerinin rahmeti, ikramatı, ihsanatı daim olsun üzerlerinde. Kabirleri pür nur olsun. Allahu Teala Hazretlerini kabir istirahatlerini müjdad eylesin. Nurlarını, sürurlarını ziyade eylesin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Rabbena tekabbel minna bi hürmeti esrar suretil Fatiha.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir.

0: İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Yad Günleri Hatim Daveti. Mehmet Zahit Kotku hocamızı dualarla anıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448, Miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hatim dualarıyla yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz.
2: En güzel rehber, o iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
3: Kasas Suresi. Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim, insanlığa yol gösteren ibretli kıssalarla doludur. Bu yönüyle dikkat çeken surelerden biri de, geçmişten bugüne dersler sunan Kasas Suresidir. Mekke döneminde nazil olan sure, 88 ayetten oluşur. Mekke döneminde nazil olan bu sure, adını 25. ayette geçen kıssa kelimesinin çoğulu olan Kasas'tan alır. Surenin başında Musa aleyhisselam ve Firavun dönemi anlatılır. Devam eden ayetlerinde Allah'ın Musa aleyhisselamı peygamberliğe hazırlaması, çocukluğu, gençliği, Medyen'e hicreti ve görevini başarıyla tamamlaması, geçmiş peygamber kıssalarının Peygamber Efendimiz'i sabra, merhamete teşviki, hesap gününün hak olduğu, şirkin cezası, Allah'ın ihsan ettiği gece ve gündüz nimeti, Karun'un geçici zenginliğinin aldatıcılığı, kâfirlerle birlikte hareket etmenin yanlışlığı anlatılmaktadır. Zenginliğine güvenerek böbürlenen, insanlara haksızlık eden ve sonunda Allah'ın kendisini servetiyle birlikte yerin dibine geçirdiği Karun, iniş sırasıyla ilk defa Kasas suresinde bahsedilmiştir. Sure, Allah'tan başka ilah bulunmadığını ve onun zatından başka her şeyin helak olacağını bildiren ayetle sona ermekte. Allah ile birlikte başka bir tanrıya yalvarıp tapma, tapınma. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka maddi her şey yok olacaktır. Hüküm ve mutlak hakimiyet sadece O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz.
2: En güzel rehber, o iyi ve doğru.

çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber size neyi verdiyse onu alın. Size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın. Aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Kabe çevresindeki putların yıktırılışı. Kabe'nin çevresinde tapılmak üzere dikilmiş, kurşunla berkitilmiş 360 put bulunuyordu.

0: Peygamberimiz aleyhisselamın yüzüne işaret ettiği put kafasının üzerine, kafasına dokunduğu da yüzünün üzerine yıkılıyordu. Dokunulup da yere yıkılmadık put kalmadı. Bilal-i Habeşi'nin Kabe üzerinde ezan okumasından müşriklerin tedirgin olmaları. Peygamberimiz aleyhisselam öğle vakti girince Kabe'nin üzerine çıkıp ezan okumasını Bilal-i Habeşi'ye emretti. Kureyş müşriklerinin ileri gelenlerinden birçokları öldürülmelerinden korkarak dağların başlarına kaçmışlar ve gizlenmişlerdi. Onlardan eman dileyen bazılarına da eman verilmiş bulunuyordu. Ezan okunduğu sırada Ebu Sufyan bin Harp, Attab bin Esid, Haris bin Hişam ve daha başkaları Kabe'nin yanında oturuyorlardı. Bilal-i Habeşi sesini olanca gücüyle yükselterek ezan okumaya başladı. Kureyşilerden bazıları, "Ey Allah'ın kulları, Kabe'nin üzerinde ezan okumak bu kara köleye mi düştü?" dediler. Bazısı da Allah'ın ona gazap edeceğini ve bu işi değiştireceğini söylediler. "Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür" şehadeti üzerine Ebu Cehil'in kızı Cüveyriye, "Hayatıma yemin ederim ki senin adın sanın yükseldi. Namaz kılarız ama vallahi sevdiklerimizi öldürenleri hiçbir zaman sevmeyeceğiz" dedi. Halid bin Esid, "Kim bu seslenen?" diye sordu. "Bilal bin Rebah" dediler. Halid bin Esid, "Ebu Bekir'in Habeşli kölesi mi?" diye sordu. "Evet" dediler. Halid bin Esid, "Nerede sesleniyor?" diye sordu. "Kabe'nin üzerinde" dediler. Halid bin Esid, "Onu Kabe'nin üzerine Ebu Talha oğulları mı çıkardı?" diye sordu. "Evet" dediler. Halid bin Esid, "O neler söylüyor?" diye sordu. "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür" diyor dediler. Halid bin Esid, "Allah'a şükürler olsun ki babam Üseyd'i öldürdü de ona bu günü göstermemek, şu hoşlanmayacağı sesi işittirmemek lütfunda bulundu" dedi. Esid Mekke'nin fethinden bir gün önce ölmüştü. Haris bin Hişam, "Vallahi onun gerçekten peygamber olduğunu bilseydim muhakkak kendisine tabi olurdum" dedi. Haris bin Hişam'a, "Muhammed'in putları adamlara nasıl kırdırdığını ve şu kara köleyi Kabe'nin üzerinde nasıl bağırttığını görmüyor musun?" denildiği zaman da, "Eğer Allah böyle olmasını istemeseydi elbette onu değiştirirdi" dedi. Süheyl bin Amr, "Eğer Allah buna gazaplanırsa muhakkak onu değiştirir. Eğer buna razı olursa onu yerleştirir" dedi. Ebu Sufyan bin Harp ise, "Ben bir şey söylemeyeceğim. Eğer bir şey söyleyecek olursam şu kumlar söylediğimi Muhammed'e haber verirler" dedi. Cebrail aleyhisselam gelip bunların söylediklerini Peygamberimiz aleyhisselama haber verdi. Peygamberimiz aleyhisselam onların yanına varıp üzerlerine dikildi ve "Ben sizin söylediklerinizi biliyorum. Ey filan sen şöyle söyledin. Ey filan sen şöyle söyledin. Ey filan sen de şöyle söyledin" buyurarak onların söylediklerini kendilerine birer birer haber verdi. Ebu Sufyan, "Ya Resulallah, iyi ki ben bir şey söylemedim" dedi. Peygamberimiz aleyhisselam gülümsedi. Haris bin Hişam'la Attab bin Esid, "Biz şehadet ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün. Çünkü vallahi bu söylediklerimize yanımızdakilerden başka hiç kimse vakıf değildi. Söylediklerimiz sana herhalde Allah tarafından haber verilmiştir" dediler. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Allah kullarını niçin seviyor? Allahu Teala Hazretleri kullarını kendisine muti olduğu zaman, itaat ettiği zaman seviyor ve kendisine ibadet ettiği zaman, kendisini zikrettiği

0: zikrettiği zaman seviyor. Ondan sonra o sevgiden kulun gönlünde Allah'a karşı muhabbet hasıl oluyor ve Müslümanlık ilerledikçe, iman kuvvetlendikçe, kul terakki ettikçe Allahu Teala Hazretlerine karşı sevgisi ziyadeleşiyor. Her yaptığı iş Allah rızası için olmaya başlıyor. Yani Allah için almak, Allah için vermek, Allah için kızmak, Allah için sevmek derecesine geliyor. Allah'ı sevmek böylece dinin esası, temeli, aslı, direği oluyor. Allah'ın sevgisi de birçok sevgileri beraberinde kulun gönlüne getiriyor. O sevgilerden birisi Allahu Teala Hazretlerinin elçisi, gönderdiği Resulü, vazifeli kulu, onu sevmek. Allah'ın elçisi olduğu için sevmek. Allah sevmiş olduğu için sevmek. Allah güzel sıfatlarla tavsif etmiş olduğu için, güzel ahlak ile mütehallik eylemiş olduğu için sevmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini sevmek de buradan oluyor. Demek ki Allah Celle Celaluhu hazretlerini elbette seveceğiz. Çünkü Yaradanımızdır. Her nimetimiz ondandır. Varlığımız ondandır. Tabii. Onun neticesi olarak Allah'ın sevdiği, güzel sıfatlarla bezlediği Resulullah'ı sevmek, o da ayet-i kerime ile hadis-i şeriflerle dinimizin esası olduğu bildirilmiş bir muhabbet şubesi. Yani İslam muhabbet dinidir, aşk dinidir, sevgi dinidir. Önce Allah'a, Resulullah'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yeryüzünde hayatından sonra makamına varis kıldığı, ulumuna varis kıldığı alimler, yani el-ulema'u veresetül enbiya hadis-i şerifinde bildirildiği gibi mürşitler, alim, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan, hadis-i şeriflerde anlatılan alim, coğrafya bilen, tarih bilen, fizik bilen, kimya bilen değil. Allahu Teala Hazretlerini bilen, Resulullah'ı bilen, Kur'an'ı bilen, dini bilen, dünyayı, ahireti, hayrı, şerri, Allah'ın sevgisi yollarını, gazabına uğrayacak sebepleri bilen kimse demek. O ulema, yani mürşitler. Bunları sevmek de Resulullah'ı sevmenin gereği, Allah'ı sevmenin gereği. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Allah'ın Habibi diye, Allah'ın Resulü diye, gönderdiği mübarek insan diye seviyorsak, onun varisleri olan mürşidini kiramı, ulema-i muhakkikini, meşayih-i vasılınimizi de o sevginin tabii bir devamı olarak seviyoruz.
1: Akrab.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Merhaba sevgili dinleyenler, Akra'dan kulağınızdan gönlünüze programından hepinize selamlar, muhabbetler. Yeni bir programda tekrar huzurlarınızdayız. Hepiniz radyolarınızın başına, Akra frekanslarına hoş geldiniz.

Kıymetli dostlar, böylelikle bir kulağınızdan gönlünüze programın daha sonuna geldik. Programımızın bu dakikalarında Hamed Zamani'ye kulak vereceğiz, münacat dinleyeceğiz ve böylelikle sizlere vedamızı gerçekleştirmiş olacağız. Bir dahaki kulağınızdan gönlünüze programında tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, Hakk'a emanet olun.

İsterim kaza ve kaderine rızayı, ahirette sonsuz mutluluğu, cemalini görmeyi, sana kavuşmayı. Koru beni fitnelerden, zalim olmaktan, hak çiğnemekten, affedilmeyecek günah işlemekten. Akra.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek

iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu öyle bir kitaptır ki onda hiç şüphe yoktur. O, müttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşamak, aykırı davranmaktan sakınmak isteyenlere doğru yolu gösteren, öğretendir. Ey insanlar! Rabbinizden size hak peygamber ve Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse ancak kendisi için doğru yola gelmiş olur. Kim de haktan saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir. Andolsun ki biz hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah dilediği kimseyi halis niyet ve salih amellerine göre doğru yola iletir. İşte bu Kur'an bütün insanlara yönelik bir açıklamadır. Takva sahiplerine bir yol gösterme, hidayet ve öğüttür. Biz gerçekten onlara iman edecek herhangi bir topluma doğru yolu öğretici ve rahmet olarak hem de mana ve hükümlerini ilim üzere tam bir bilgi ile geniş geniş açıkladığımız bir kitap getirdik. Resulüm, işte biz böylece emrimizden bir ruh, yani kalplere can veren Kur'an'ı vahyettik. Sen bundan önce kitap nedir, imanın esasları nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kitabı bir nur yaptık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştiririz. Şüphesiz ki sen de elbette doğru yolu gösteriyorsun.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Okudukça eser, Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.

Değerli dinleyenler, bugün yeni bir kitabımıza daha başlıyoruz. Aşkın Diliyle Hazreti Muhammed'in Hayatı. İslam tarihiyle kendisini tanıdığımız merhum Asım Köksal'a ait şiir diliyle yazılmış bir eser bu. Zevkle okuyacağız. Yaratanın adıyla sözlerime başlıyorum. Allah'a çok şükür olsun ki bizi yoktan var eyledi. Süzüp süzüp durultarak kendisine yar eyledi. Doğru yoldan saptıkça biz esirgeyip çekti düze. Nihayetsiz rahmetini bol bol serpti üstümüze. Ayı günü yeri göğü bizim için çalıştırdı. Peygamberler göndererek fazilete alıştırdı. Yüksek temiz duyguları gönlümüze aşıladı. Yaptığımız duaları kabul ile karşıladı. Geceleri bunaldıkça biz kullara açtı sabah. Hiç sönmeyen güneşinin nurlarını saçtı Allah. Ey Allah'ım, bizleri sen doğru yola irşat buyur. Doğru yolun neşesini sezdir, duyur. Yüce Rabbim, dünyamızda bize dirlik düzenlik ver. Ahirette de azabından kurtar, bize esenlik ver. Yanılırsak, unutursak, etme Rabbim muahize. Takatimiz yetişmeyen ağır yükü vurma bize. Affet bizi yarlığa sen, ey Allah'ım bize acı. Her zamanda ve her yerde, sensin bize, sen yardımcı. Pasını sil içimizin, aydınlık ver kalbimize. Gerçekleri öğrenelim, basiret ver Rabbim bize. Hayrı şerri fark edecek, bağışla bir üstün akıl. Bu millete, bu vatana, hepimizi hayırlı kıl. Birimizin acısını hisseylesin bütünümüz. Bir önceki günümüze üstün olsun bugünümüz. Esirge her felaketten ey Allah'ım yurdumuzu. Muzaffer kıl bütün kara, deniz, hava ordumuzu. Hoşnut olsun hepimizden ulu elçin Muhammed'in. Ki onun için kainatı hiç yok yerden var eyledin. Sevdin onu, sevdirdin. Hem Resullere başbuğ kıldın. Onun güzel pak adını arşına sen bir tuğ kıldın. Onu eşsiz Kur'an gibi yeryüzüne tek indirdin. Fezadaki güneşleri yerindirdin, imrendirdin. Beşeriyet dünyasını onun nuru aydınlattı. İnsanlara insanlığı, fazileti o anlattı. Milyonlarca insanların ışığını o taşıyor. Bugün bütün gönüllerde heyecanla o yaşıyor. Aczimi hiç düşünmeden iğne ile kuyu kazdım. Yüce şanlı peygamberin hayatını manzum yazdım. O sonsuz bir denizdi. Yazdıklarım damla kalır. Bir güneşin karşısında zerre nasıl mevki alır? Eserimi sevgilerle, saygılarla yazarken ben, ayırmadım gözlerimi bir an asr-ı saadetten. Nihayetsiz gül bağından seçip aldım bir demet gül. Fakat onu soldurmaya kıyamadı asla gönül. İstedim ki o daima gönüllere koku versin. Sevgilinin o duygulu hayatından duygu versin. Umarım ki bu cüretim hoş görülür, hoşa gider. İhlas ile sarf edilen hangi emek boşa gider? Günahlarım üzerinde bir damla yaş bu eserim. Onu belki eritecek yavaş yavaş bu eserim. Birinci bölüm. Peygamberimiz ve ataları. 6. yüzyıl içinde yaşı henüz 40'ı aşan, temiz yüksek duyguları yüreğinden coşup taşan, az irice gövdesiyle uzun gibi orta boyu, nazik kalbi ince hissi, son derece güzel huyu. Açık geniş alnı ile göze çarpar ekseriya. Siyah parlak gözlerini dikmiştir o bir noktaya. Ridası var omuzunda, Beytullah'a sık sık uğrar. Sakin fakat canlı yürür, sevimli bir vakarı var. En fakir bir kimsenin de selamını karşılar o. Kendisini görenlere sevgi saygı aşılar o. Yurttaşları ondan asla yalan bir söz işitmemiş. O vakte dek hiç kimseyi darıltmamış, incitmemiş. Güvenilir, iyilik

sever, gönlü engin son derece. Dünyanın her safasını saymaktadır o, hep hiçe. Bir kimseden ders görmemiş, almamıştır hiçbir bilgi. İnsanları irşad için gösteriyor büyük ilgi. Hira'daki mağaraya çekilerek bazı gece, dalıyordur ibadete düşünceye o sessizce. Yurttaşları kendisine emin diye at takıyor. En değerli eşyasını herkes ona bırakıyor. Kimsesizler, muhtaç dullar ona ümit bağlıyorlar. Zulüm gören biçareler gidip ona ağlıyorlar. Mekke'deki azılılar ona gayet hürmetkardır. O zat bir gün diyordu ki, putlar yoktur, Allah vardır. Ahiret var, hesap vardır. Eğri yola sapmak yoktur. Mukaddestir can, mal, namus, kötü işler yapmak yoktur. Herkes birer hakka sahip, zulüm yoktur, adalet var. Hakka kulluk etmeyenler çok peşiman olacaklar. Bildiniz mi kimdir bu zat? Rahmeten lil alemindir. Bu önce bir ihtilalci zannedilen el emindir. Budur o ki doğmasıyla kurumuştur Sava Gölü. Budur o ki doğmasıyla yeşerdi hep dünya çölü. Budur o ki doğmasıyla saltanatlar alt üst oldu. Budur o ki doğmasıyla batıllara hak üst oldu. Budur o doğmasıyla söndü şirkin ateşleri. Budur o ki parıltısı sönükletti güneşleri. Budur bütün zalimlerin düzenini yıkan, bozan, budur veren Kur'an ile yeryüzüne çeki düzen. Muhammed'dir, Mustafa'dır, Ahmet Mahmud onun adı. Dilimizin ezberi o, ağzımızın odur tadı. Ona saygı göstermeyen var mı bilmem, kaç kişi var? Onun için çarpınmayan kalbin, tende ne işi var? Yaratıklar arasında yoktur eşi Muhammed'in. Gönülleri aydınlatır hep güneşi Muhammed'in. Abdullah'la Amine'den ilkbaharda doğmuştu o. Bütün Kureyş oymağını sevinçlere boğmuştu o. Doğum yeri Mekke şehri, Medine'de yatar şimdi. Abdülmuttalip dedesi, onun babası Haşim'di. Haşim'inki Abdümenaf, onun babası Kusay'dı. Daha önce gelenleri tarihçiler şöyle saydı: Kilab, Mürre, Kab, Lüey, Galip, Fihr, Malik, Nadr. Ondan önce Kinane ile Hüzeyme ve Müdrike var. Daha önce vardır İlyas, Mudar, Nizar, Maat, Adnan, bundan daha ötesini sapasağlam yoktur sayan. Çok ata var denmişse de bilinmiyor onlar kimdir. En bellisi Kaydar ile İsmail ve İbrahim'dir. İbrahim'le İsmail'i elçi yaptı Cenab-ı Hak. Ötekiler oymaklara birer başkan oldu ancak. Her birinin çehresinde onun sönmez nuru vardı. Hepsi yüksek yaratılmış, faziletli insanlardı. Birkaçının hayatını anlatayım size şimdi. İbrahim pek tehlikeli bir devirde doğmuş idi. Nemrut adlı bir hükümdar insanları eziyordu. Düşünenler gün geçtikçe canlarından beziyordu. Birçokları cahillikle tapmaktaydı yıldızlara, bir kısmı da put yaparak diziyordu sıra sıra. Herkes azıp sapıtmıştı, yoktu doğru yolda giden, kalmamıştı yaradana doğru dürüst kulluk eden. İnsanlar hep gece gündüz kötü işler yapıyordu, korkusundan eğilerek Nemrut'a da tapıyordu. Gizli bir ses İbrahim'e, sen diyordu, hakkı tanı. Genç İbrahim her zerrede sezdi, buldu yaratanı. Yükseldikçe yükselmişti, verdi ona yaratan hız. O bir gece karanlıkta görmüştü bir parlak yıldız. İşte Rabbim bu olmalı yahut Rabbim budur derken batınca, yok sevmem dedi böyle batan şeyleri ben. Sonra ayı doğmuş görüp Rabbim budur ancak dedi. Batınca ay, Rabbim beni doğrultmazsa mutlak dedi. Batınca ay, Rabbim beni doğrultmazsa mutlak dedi. Doğru yoldan azıp sapmış cemaatten olurum ben. Daha sonra görmüş idi güneşi de doğmuş iken, işte Rabbim budur dedi, bu hepsinden daha koca. En sonunda güneş dahi gökyüzünden kaybolunca, vazgeçtim ey kavmim dedi, koştuğunuz şeriklerden, ben yüzümü yeri göğü yaratana çevirdim ben. Allah'a

Vermez bunlar insanlara ne bir fayda ne bir zarar. Fakat benim yüce Rabbim alemleri halk edendir. Beni dahi yaratarak doğru yola iletendir. Bu dünyada odur beni yediren de içiren de. Hastalansam şifa verip derdimi o geçiren de. Odur beni öldürecek, odur beni diriltecek, odur ceza gününde de kusurumu affedecek. Rabbim, bana hikmet bahşet, eyle beni salihlerden, sonrakiler arasında beni iyi, namlı yap sen. İbrahim'in sözlerine kulak asan olmuyordu, gece gündüz kendisini boşa üzdü, boşa yordu. Azer ona, oğlum dedi, mabuduma dil uzatma, benden artık elini çek, canını sen oda atma. Puta tapan gafil baba, İbrahim'i taşlamıştı. O da ondan vazgeçerek başka işe başlamıştı. Bir gün Nemrut, İbrahim'le uzun uzun bahse daldı. Kainatın halıkını unutarak çene çaldı. İbrahim, o Rabbim dedi, yaşatan da öldüren de. Nemrut ona, yaşatırım, öldürürüm dedi, ben de. İbrahim bu söze karşı birdenbire davranarak, şu güneşi şarktan dedi, getiriyor Cenab-ı Hak. Hadi sen de getir onu göreyim garp tarafından. Yuvarlandı yere Nemrut, göğün en sarp tarafından. İbrahim bir fırsat bulup putları hep yere serdi. Bu hal puta tapanlara onulmaz bir yara verdi. Nemrut denen hükümdara anlattılar olan işi, bir ateşe salıverdi İbrahim'i pek çok kişi. Ateş ona soğuk oldu, çünkü Allah korumuştu. Çıktı oddan sağ selamet, herkes donmuş, kurumuştu. İbrahim bu felaketten kurtulunca çıktı gitti. Bir hayırlı oğul versen diye Hakk'a dua etti. Pek ihtiyar yaşta iken bir çocuğu doğmuş idi. Allah onu bu lütfuyla sevinçlere boğmuş idi. İsmail çok kurak fakat mukaddes bir vadideydi. Büyüdü o, babasıyla çalışacak yaşa değdi. İbrahim bir gün oğluna dedi, yavrum ben gece bir rüya gördüm, seni kurban ediyorum. Sen buna ne diyeceksin? Oğlu ona, baba dedi, değil mi ki bunu sana Cenab-ı Hak emreyledi? Kes, bıçağın hayatıma bir son çeksin. İnşallah sabırlılar arasında göreceksin. O zaman her ikisi de eğiverdi Hakk'a boyun. Baba ciğerparesini yatırmıştı yüzü koyun. Ürperirdi ızdırapla yerler, gökler bir kalp gibi. Bu ne takva, teslimiyet, ne itaat bu ya Rabbi. Yüce Allah, ey İbrahim, rüyanı sen yaptın dedi. Ona hemen oğlu için büyük bir koç lütfeyledi. İbrahim'le İsmail'e Hak buyurdu, bir ev yapın, denk tutmayın hiçbir şeyi, bana uyun, bana tapın. Baba oğul çalışarak yükselttiler temelleri. Ya Rab, kabul et dediler yaptığımız amelleri. İçimizi sensin bilen, duamızı sensin duyan. Ey Rabbimiz, bizleri sen eyle daim sana uyan. Soyumuzdan kendin için yetiştir bir muti ümmet. Göster haccın usulünü, tevbemizi sen kabul et. Tevbeleri kabul eden merhametli sensin ancak. Ey Rabbimiz, onlara hep ayatın okuyacak. Kitap hikmet öğretecek, eyleyecek hep tertemiz. İçlerinden bir elçi sal, aziz, hakim, sensin şeksiz. Onların bu duasını Yüce Allah kabul etti. Bir gün Mekke kucağından doğan güneş Muhammed'ti. Mekke şehri çevresinde Cürhimiler yaşıyordu. İsmail bu kabileden bir kız ile yuva kurdu. Tam 12 erkek evlat verdi ona Cenab-ı Hak. Yayılmıştı her tarafa zürriyeti çoğalarak. Allah onu elçi yaptı, yaşadı 140 yıl kadar. Oğulları arasında en çok şöhret aldı Kaydar. Göçebe bir hayat sürdü Kaydar, Hicaz ülkesinde. Ona sık sık konuk gelir, barınırdı gölgesinde. Yoksulların, düşmüşlerin imdadına ulaşırdı. Sürü sürü davarları otlaklarda dolaşırdı. Kilap oğlu Kusay ise küçük yaşta yetim kaldı. Annesi de Şam ilinde oturan bir koca aldı. Kusay, Huleyl Huzai'nin kızıyla evlenmişti. Zeyd

iken önce adı, sonradan Kusay denmişti. Dirayeti sayesinde oldu Kabe muhafızı. Bundan başka üzerinde vardı mühim işler bazı. Her yıl hacca gelenleri ağırlardı, uğurlardı. Kureyş bütün işlerinde Kusay'a başvururlardı. Mekke'de o tek başına bir danışma yurdu kurdu. Bütün milli işler orada müzakere olunurdu. Kusay Kabe örtüsü için halka vergi salmış idi. Ahaliyi toplayarak dinleyiniz beni dedi. Kabe için uzaklardan geliyorlar akın akın. Onlar Tanrı konuğudur. Onlara siz hoşça bakın. Kusay'ın bu sözlerini tuttu hemen her kabile. Ağırlandı hacılar hep sevgiyle, saygıyla. Kusay bütün varlığını hak yoluna koymuş idi. Böylelikle halk da ona bel bağlamış, uymuş idi. Abdümenaf oğlu Haşim, ki Amr idi asıl adı, Mekkeliler kendisini yükseklikle vasıfladı. Derlerdi hem Batha Bey'i, her iş ona sorulurdu. Konukları pek çok gelir, sofraları kurulurdu. Haşim her yıl hacıları karşılayıp ağırlardı. Abdüddar'ın oymağına gidip önce bir başvurdu. Kulak asan olmayınca savaşmaya verdi karar. Baktılar ki işler çetin, kendisiyle uyuştular. Haşim Kabe hizmetinde bulunmayı özlüyordu. Eli gayet açık idi. Her tarafta ünü vardı. Haşim her yıl hac ayında güzel sözler söyler idi. O bir vakit oymağına dinleyiniz beni dedi. Ey Kureyş dernekleri, biliniz ki Arap'ın siz güzel yüzlü, gayet uslu, en şerefli kavmisiniz. Komşusunuz Beytullah'a, bu her kavme nasip olmaz. İsmail'in evladından size mahsus bir imtiyaz. Hacılar hak konuğudur, onlara çok hürmet edin. Üşenmeyin, yorulmayın, hacılara hizmet edin. Eğer gücüm yetmiş olsa onları ben ağırlardım. Bu yolda hiçbirinizden beklemezdim hiçbir yardım. Haşim her yıl Suriye'ye ticarete gidiyordu. Son defaki seferinde Medine'de biraz durdu. Orada Beni Adiler'den Amr'ın kızı Selma ile kurdular bir mesut yuva. Ne yazık ki bir ay bile geçmemişken öldü Haşim. Onu gömdüler Gazze'ye. Selma'dan bir çocuk doğdu. Ad koydular Şeybe diye. Şeybe Abdülmuttalip. Medine'de büyüyordu Haşim'in bu tek andacı. Şeybe denmiş kendisine, akçıl imiş biraz saçı. Şeybe gayet zeki idi, uyanıktı pek küçükten. Derdi, Batha Vadisi'nin efendisi oğluyum ben. Yine böyle övünerek çocuklarla oynuyordu. Biri ona, adın nedir, kimlerdensin diye sordu. Şeybe de bu sorguları cevapladı birer birer. O zat gidip Muttalib'e vaziyeti verdi haber. Muttalip bu ana kadar görmemişken onu bir kez çocukların arasında tanımıştı görür görmez. Yaş boşandı gözlerinden, inip hemen kucakladı. Yavrucuğum seni dedi, bu amcandan kim sakladı? Yeğenini götürmek için müsaade istemişti. Selma ona tereddütsüz, peki abi demişti. Dönüyorken Muttalip'e sormuşlardı bu kim diye. O da gözden sakınarak kölem demişti Şeybe'ye. Muttalib'in bu sözünü hakikat zannelediler. Bundan sonra Şeybe'ye hep Abdülmuttalip dediler. İleride büyük bir zat olacaktır bu derlerdi. Büyük küçük herkes ona pek çok hürmet ederlerdi. Kıtlıklardan bu yavrucuk uğurlu addedilirdi. Hak'tan yağmur dilemeye onun ile gidilirdi. Bütün yüksek vasıflarda o herkesten öne geçti. Muttalib'in ölümünde Kureyş onu önder seçti. Hakim cömert bir zat idi, sakınırdı haksızlıktan. Bütün çoluk çocuğunu öğütlerdi o her zaman. Hira'daki mağaraya çekilerek bazı gece ibadete, tefekküre dalar idi o sessizce.

Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz.

0: Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
1: Akra'da yeni bir program. Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

0: Vaktiyle dağların eteklerine kurulmuş mütevazı bir köyde ilmiyle ve hikmetiyle tanınan Hasan Efendi yaşardı. İnsanlar uzak diyarlardan gelir, onun sohbetlerinde gönüllerini dinlendirirlerdi. Kimi bir derdine çare arar, kimi kalbindeki düğümü çözmeye çalışırdı. Fakat her hikmet sahibinin kapısında bekleyen bir hakikat vardır. Mum dibine ışık vermez. İşte bu sözün manası da bir gün genç talebesi Mustafa'nın zihninde yankılanacaktı.
1: Efendim, bugün yine uzak şehirlerden insanlar geldi. Saatlerce sizi dinlediler.
2: Gelen misafirdir evladım. Misafirin nasibi varsa gönlüne bir damla düşer.
1: Ne tuhaf.
2: Nesi tuhaf?
1: Sizi herkes seviyor. Herkes sizden istifade ediyor. Fakat sizin oğlunuz yıllardır başka şehirlerde geziyor. Ne dergaha uğruyor ne de sohbetlerinize.
2: Bazen en yakındaki, en uzaktaki olur evladım.
1: Nasıl yani?
2: Bir mum düşün. Alevi etrafını aydınlatır. Fakat tam dibinde küçük bir gölge kalır. İşte insan da böyledir. Yakınındakinin kıymetini çoğu zaman göremez.
0: Mustafa bu sözleri işitti ama manasını tam kavrayamadı. Aradan günler geçti. Bir gün köy meydanında yaşlı bir köylüyle karşılaştı.
3: Selamun aleyküm evlat.
1: Ve aleyküm selam amca.
3: Hasan Efendi dergâhta mı?
1: Evet.
3: Allah ondan razı olsun. Geçen yıl oğlumu kaybettiğimde beni ayakta tutan onun sözleriydi.
1: Demek o kadar faydası oldu.
3: Faydası mı? Kalbimin karanlığına kandil oldu evlat.

0: Mustafa düşündü. Köylü haklıydı. Hasan Efendi nice gönüllere ışık olmuştu. Akşam olunca dergaha döndü.
1: Efendim.
0: Buyur evladım.
1: Bugün bir şey fark ettim.
0: Nedir?
1: Siz gerçekten insanların karanlığını aydınlatıyorsunuz.
0: Estağfurullah. Işık Allah'tandır. Biz ancak pencereyi açmaya çalışırız.
1: Ama yine de bir şeyi anlayamıyorum.
0: Sor bakalım.
1: Madem gönülleri aydınlatıyorsunuz, neden en yakınlarınız bundan mahrum kalıyor?
0: Evladım, insan bazen nimetlerin içinde yaşarken onların farkına varamaz. Denizin kıyısında büyüyen çocuk denizin mucizesini unutabilir. Güneşi her gün gören onun değerini düşünmeyebilir. Yakınlık bazen perde olur.
1: Perde mi?
0: Evet. Tasavvuf ehli der ki, mesafe gözden değil, gönüldendir. Bir insan yanındadır ama gönlü uzaktadır. Bir başkası binlerce kilometre ötede olur, fakat kalbi seninle birliktedir.
1: Demek ki mesele görmek değil.
0: Görebilmektir. Bak evladım, peygamberler bile kendi kavimleri tarafından ilk anda anlaşılmamışlardır. Çünkü insan alıştığı şeyi sıradan sanır. Oysa hakikat alışkanlığın örtüsü altında gizlenir.
1: Şimdi anlıyorum galiba.
0: Söyle bakalım.
1: Mum dibine ışık vermez sözü, mumun eksikliğini değil, dibindeki gölgenin halini anlatıyor.
0: Aferin evladım. Hakikat bazen gözümüzün önündedir de biz başka ufuklarda ararız. O gece Mustafa uzun süre düşüncelere daldı. Kendisini yetiştiren anne babasını, yıllardır yanında bulunan dostlarını ve her gün gördüğü nimetleri. İnsan çoğu zaman uzak diyarlarda hazine ararken

Ayağının altındaki cevheri fark edemez. Tasavvuf ehlinin dediği gibi, aradığın şey seni arayandır. Belki de gönlümüzü aydınlatacak ışık çoktan yanı başımızdadır. Yeter ki onu görecek basirete sahip olalım. Ve böylece genç talebe öğrendi ki, mumun ışığı eksik değildir. Eksik olan bazen ışığın kıymetini bilmeyi unutan gözlerdir.

0: Sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.
1: Akra Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501-630-3030.

İnsanın içinde güzel ahlak olmalı. Kötü huylar insanın içinden çıkmalı. Hacı Bektaş-ı Veli.

0: hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
1: Malum mutlu ve huzurlu bir aile hayatı anahtarı iç ve sağlıklı bir iletişimle geçer. Bunun için de aile problemleri çıkmadan önleyecek güçte olan en önemli iksir bana göre hoşgörü iletişimi. İletişim ama bir de hoşgörülü iletişim. Şimdi insan bazen istemeyerek de olsa bir takım sıkıntılar çıkıyor aile içinde. Bu kaçınılmaz. İnsan olduğumuz zaman hata yapmadan bari değiliz. Ama buna göstereceğimiz hoşgörü iletişimi, efendim, sağlıklı bireyin doğal davranışı ve aile içi iletişimin gerçekten temeli. İnsanın kendisine güveni, saygısı, sevgisi, çevresiyle paylaşımı, kendisiyle barışıklığı, tekrar kendisine katlanarak fazlasıyla dönmeyi sağlayan sosyal iletişim, yani hoşgörü iletişimi, hiç şüphesiz bu aile içindeki anne babayla münasebetteki en önemli unsur. Yani yapılan hataları biz hoşgörüsüz bir şekilde davranırsak bu katlanarak devam edecektir. Problemi yerinde zamanında küçülterek çözülürse aile içinde, o zaman o aile bireyleri de bundan etkilenecektir. Bakın ben bir tersinden tutarak, hani hep anne babalar çocuklarına öğüt verir ya. Mesela çocuklar anne babaya ne öğüt der? Şimdi tersine, yani çocuk hani kendisine ne yapılıp ne yapılmayacağını sorduğunda, mesela diyor ki çocuk anne babasına, bana istediğimi verme. Bazen ne yapıp yapmayacağımı bilmek, görmek isterim diyor. Dolayısıyla biz çocuğumuzun bugün işte ben mahrum oldum, o mahrum olmasın, ben marka giyemedim, o giysin gibi onun her şeyini verme bir doyumsuzluğa doğru, bir tatminsizliğe doğru yol açabilir. Çünkü dünyadaki kaynak sınırlı, ihtiyaç sınırsızdır. Yani dolayısıyla bu sınırsız bir ihtiyaca, sınırlı kaynak yetmeyeceğine göre bu isteklere karşı da son derece hem tutarlı, hem sorumlu, hem de tedbirli olmak zorundayız. Mesela yine çocuk anne babasına öğüt verirken diyor ki, emretme yerine tavsiye edersen daha çabuk yaparım diyor. Yani biz mesela emretmeyi çok seviyoruz. Çünkü biz de emirle yetiştiğimiz için. Dolayısıyla burada dolaylı hani yönden tebliğ daha önemlidir. Malumunuz bir hikayede Hazreti Hasan Hüseyin Efendimizin bir hikayesi anlatılır. Bir şadırvanda abdest alırken bir mümin yanlış abdest alır. Onlar da küçüktür tabi, amcaya doğrudan deseler ki amcacığım sen yanlış abdest alıyorsun deseler, onun bir kıymet harbiyesi olmayacak. Ama derler ki işte bu çok güzel bir metottur. Amcacığım biz abdest almak istiyoruz ama doğru mu yanlış mı olduğunu bilmiyoruz. Biz alalım, sen bir takip et dendiğinde çocuklar abdest alır, o adam abdesti kendi yanlışlığını görür. İşte bu gibi metotlar kullanılırsa daha semereli olur diye düşünüyorum. Mesela sözün yanlış ve kötü de olsa tut, yoksa tutarsız olurum. Bakın aynen, yani kişi ailenin aynası çocuk dediğimizde, yani aynen çocuk aileyi yansıtıyor. Dolayısıyla oradaki bütün tutum ve davranışlar, anne babanın neyse çocuğa da o geçiyor. Mesela kıyaslama. Kardeşimle kıyaslar, akıllı olduğumu söylersen o alınır. Onun akıllı olduğunu söylersen beni aptal yerine koymuş olursun. Yine çocuktan anne babaya öğüt. Bir başka öğüt, bırak merdiveni ben çıkayım. Başarıyı öğreneyim. Ve bu şekilde öğrenirim. Her şeyimi sen yaparsan ben neyim? Çünkü bugün ödevleri bile malum, proje ödevleri, başka ödevleri anne babalar yapıyor. Yani bunları sorumluluğu alması bakımından, hayatta başarılı olması, efendime söyleyeyim, gerçek manada aldığı işi bitirmesi bakımından onlara vazifeler verilmesi lazım. Hatalarımı başkalarının yanında yüzüme vurma ve düzeltme, yalnız kalınca söyle ve bunları düzelteyim. Yani bunlar gerçekten böyle baktığımızda bir mutasavvufların sanki bir eğitim metodu gibi. Mesela mutasavvufların eğitim metodunda da benzer şeyler var. Mesela eğitimciler diyor, terbiyeciler, yani bu terbiyeci ailedeki anne baba da olabilir, okulda öğretmen olabilir, efendime söyleyeyim bir herhangi bir yerdeki sorumlu idareci de olabilir. Mesela terbiyeci eğitimci gönül ehli olmalı. Mesela terbiyeci olgun olmalı. Yani insan olgun olursa olgunlaştırır. Yani olgun olmazsa nasıl olgunlaştıracak? Bu gibi yine sabırlı olmalı, efendime söyleyeyim, ve ilahi aşka sahip olmalı. Zaten Mevlana ve diğer mutasavvuflar aşk ile terbiyeciyi aynileştirmişler. Dolayısıyla bunlar son derece önemli şeyler. Bu gibi düsturlar yaparsak çocuklarımızı eğitmede çok başarılı oluruz diye düşünüyorum. Bu manada diğer bir çocuk anne babasının öğütü, kendi aranızdaki meseleleri bana anlatma. Benim için iyi ve doğru yürü. Beni karşılıksız sev ve her halükarda sev. O zaman ben de seni seveyim. Yanıldığım zaman hatamı kabul et. Bu durum sizin hatalı düşündüğünüzde de ben bundan örnek alayım. Yani demek ki onlar da hata yapabiliyor, ben de hata yapabilirim diye bunu kendi kendime ciddi şekilde düşüneyim. Yani bunu demek ki meseleye sadece anne baba yönünden değil de bir çocuğun anne babası yönünden bakıldığında durum daha başka bir şey şekilde arz ediyor. O nedenle bu güzel örnekleri olumlu yönde toplumu inşa etme yönünde olumlu örnekler verirsek olumlu yönde daha fazla gidişat olur diye düşünüyorum.
0: Aile Rehberi programını dinlediniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.

Yad Günleri Hatim Daveti. Mehmet Zahit Kotku hocamızı dualarla anıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448, Miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hatim dualarıyla yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz.

herkes gerçek Müslümanı bulamıyor, göremiyor. Elhamdülillah ben aciz naçiz kardeşiniz ve benim emsalim, ihvanımız böyle bir zatı tanıdık, hocamız. Çok profesörler tanıdım. Çok unvanları şişirilmiş insanlar bilirim. Bilmem kimlere, bilmem kimlere kadar pek çoğunu bilirim. Onlar da beni bilir. Yurt dışından başka kimseleri de bilirim. Kayınpederim olduğu için, hocam olduğu için söylemiyorum. Özlediğiniz zaman, istediğiniz zaman iyi bir Müslüman görsem diye, tam bir Müslüman görsem, dört dörtlük, %100, safi, tam bir Müslüman görsem dediğiniz zaman bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız. Böyle insanların ne kadar az olduğunu anlarsınız aziz ve muhterem kardeşlerim. Peygamber Efendimizin müjdesi var. Böyle olacak. Onun için salih kimseleri sevmemiz lazım. Sevmek için de anlatmak lazım. Ya göreceksin, seveceksin ya da görmeyince ballandıra ballandıra birisi anlatacak da sen de ağzını şapırdatacaksın. Öyle bir insan. Yanında durulmaya doyulmayan bir insandı. Yüzüne bakılmaya doyulmayan bir insandı. Sohbetinin tadına doyulmazdı. Konuştuğu zaman tüylerimiz ürperirdi. Başımızı kaldıramazdık hutbede, hutbe okurken. Öyle heybetliydi ki sanki İslam ordularının başkomutanı gibi hutbedeyken. Kağıt mağıt olmazdı elinde. Kağıt mağıt olmadan irticalen, yani hemen o anda öyle konuşurdu, mest olurduk, mahvolurduk, erirdik, mum gibi erirdik, herkes erirdi. Ali Rıza Saman vardı, meşhur Saman tecvidini filan yazan, meşhur sesi güzel hafız efendim bizzat, Allah rahmet eylesin. Ziyaretine gitmiştik de, işte ben Mehmet Said Efendi'nin damadıyım filan dedi, ilk söylediğim, yani en kendisini etkileyen şey, mübareğin dedi, hutbeleri ne celalli olurdu, ne kadar haşmetli, ne kadar tesirli olurdu, konuşmaları öyleydi.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat

Ey ehli kitap, dininizde taşkınlık etmeyin. Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın Resulü ve Meryem'e ulaştırdığı ol kelimesinin eseri ve Cebrail ile onun tarafından gönderilmiş bir ruhtur. Allah'a ve Resulüne inanın. Allah üçtür demeyin. Kendi faydanıza olarak buna son verin. Allah bir tek ilahtır. O çocuğu olmaktan tamamen uzaktır, münezzehtir. Onun şanı yücedir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah kafidir. Meryem oğlu Mesih İsa bir Resul'den, bir peygamberden başka bir şey değildir. Ondan önce de Resuller gelip geçmiştir. Onun anası da her haliyle dost doğrudur. İkisi de diğer insanlar gibi yer içerlerdi. Bak, ayetleri onlara nasıl açıklıyoruz? Sonra bak, ayetlerdeki hakikatlerden nasıl geri çevriliyorlar? Allah o gün şöyle buyuracak. Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Hani seni Ruhul Kudüs Cebrail ile desteklemiştim. Bu sayede Allah'tan bir mucize ile beşikte yetişkin iken de peygamber olarak insanlarla konuşuyordun. Hani sonra da sana kitabı yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyordun, içine üflüyordun, o da benim iznimle canlanıp kuş oluyordu. Anadan doğma körü ve derisi alacalıyı benim iznimle iyileştiriyordun. Hani benim iznimle ölüyü mezardan çıkartıp diriltiyordun. Hani sen kendilerine, İsrailoğullarına açık deliller, mucizeler getirdiğinde onlardan küfre sapanlar, bu apaçık sihirden başka bir şey değildir demişlerdi de o vakit İsrailoğullarının seni öldürmesine mani olmuştum. Hani havarilere ben ve Resulüme inanın diye ilham etmiş bildirmiştim. Onlar da biz iman ettik. Ya Rab sen şahit ol ki biz gerçekten Müslümanlarız dediler. Havariler ey Meryem oğlu İsa dua etsen Rabbin bize bugün gökten bir maide bir sofra yemek indirebilir mi demişlerdi. O da eğer inanmış iseniz Allah'a saygılı olun. Onun kudretinden ve benim peygamberliğimden şüpheye sapmayın demişti. Onlar inanıyoruz fakat istiyoruz ki ondan yiyelim, kalbimiz rahatlasın, senin peygamberlik iddianda bize doğru söylediğini bilelim ve ona şahitlik edenlerden olalım dediler. Meryem oğlu İsa da dua ederek ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bugün bizim üzerimize gökten bir sofra indir de bizim için hem evvelden gelenlerimiz hem de sonra geleceklerimiz için bir bayram ve senin kudretinden bir ayet, mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın dedi. Allah buyurdu ki, ben şüphesiz onu size indireceğim. Fakat sizden kim bundan sonra inkar ederse hiç şüphe yok ki ben ona kainatta hiç kimseye azap etmediğim şiddetteki bir azap ile azap ederim. Yahudiler Hazreti İsa'yı öldürmek için hile düşündüler. Allah da hilelerini kendi aleyhlerine çevirdi. Allah hile yapanların karşılığını en iyi verendir. O vakit Allah buyurmuştu ki, ey İsa korkma. Şüphesiz ki seni ben içlerinden alıp kendi katıma yükselteceğim. Seni vefat ettirecek benim. İnkar edenlerden de seni kurtarıp arındıracağım ve sana ancak Allah'ın kulu ve peygamberi olarak uyanları kıyamet gününe kadar katımda inkar edenlerin üstünde tutacağım.

0: sonra dönüşünüz ancak banadır. O vakit ihtilaf ettiğiniz hususlarda aranızda ben hükmedeceğim. Muhakkak ki Allah katında İsa'nın babasız dünyaya gelişinin durumu, Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ol dedi, o da derhal oluverdi. Bu gerçek Rabbinden gelmektedir. Artık şüphecilerden olma. İşte İsa hakkında bu anlattıklarımız elbette en doğru haberlerdir. Bilesiniz ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah elbette mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer yine Allah'ın birliğine iman etmekten yüz çevirirlerse, elbette Allah o fesatçıları hakkıyla bilen ve karşılığını verendir. Onların İsa'yı inkar etmeleri, Meryem'e büyük iftirada bulunmaları ve Allah'ın Resulü Mesih, Meryem oğlu İsa'yı biz öldürdük demeleri sebebiyle onları lanetleyip cezalandırdık. Halbuki onlar onu ne öldürdüler ne de astılar. Fakat onlara o sırada asıp öldürdükleri adam tıpkı İsa'ya benzer gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşen Yahudi ve Hristiyanlar bu hususta tam bir şüphe içindedirler. Tahmine uymaktan başka onunla ilgili hiçbir sağlam bilgileri yoktur ve onu kesinlikle öldürmediler. Bunun aksine Allah onu, İsa'yı kendisine yükseltti ve korudu. Allah mutlak galip, yegane hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Bir haberimiz var.

0: Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Benzetme, teşbih. Edebiyatta benzetme, bir şeyi daha etkili anlatmak için onu başka bir şeye dayanarak ifade etme sanatıdır. Şair veya yazar anlatmak istediği duygu ya da görüntüyü okurun zihninde resmederek canlandırmak ister. Bunun için herkesin bildiği güçlü bir varlıktan yardım alır. Benzetmenin yani teşbihin 4 unsuru vardır. Benzeyen, anlatmak istediğimiz şey. Kendisine benzetilen, güçlü, belirgin özellikle olan şey. Benzetme yönü, bu ikisi arasındaki ortak özellik. Benzetme edatı, gibi, sanki, tıpkı gibi kelimeler. Şimdi bunu örneklerle düşünelim. Tam teşbih, benzetmenin tüm öğeleri açıkça ortadadır. Divan şiirinden, Baki'den bir örnekle değerlendirelim. Gül yüzünde şebnem gibi inci taneleri. Gül üzerindeki su damlası inciye benzetilir. Hem görüntü hem parlaklık zihinde hemen canlanır. Sadece benzeyen ve benzetilen kullanılarak yapılmış olan kısaltılmış teşbihler. Teşbihi beli. Bunlar en şiirsel ve en yalın biçimi olarak değerlendirilir benzetmenin. Sadece benzeyen ve benzetilen vardır dedik. Yunus'tan bir şiir. Gönül bir Kabe, insan bir misafir. Bu sözlerde benzetme doğrudan ruha dokunur ve geniş bir anlam alanı açar. Bu yüzden teşbih yani benzetme hem şiirde hem günlük dilde en sık kullanılan ve en etkili söz sanatıdır.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

0: Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz, bize her halimiz hayır olur.
1: Yol arkadaşım Akra, hep yanımda.

Çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif Lam Ra. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz. Andolsun ki onlara içinde ibret alıp da kendilerini küfür ve inattan alıkoyacak şeyler, üstün hikmet bulunan haberlerden niceleri gelmiştir. Fakat onlara gelen uyarılar kendilerine hiç fayda vermiyor. Kur'an'daki her haberin kararlaşmış, gerçekleşecek bir zamanı ve mekanı vardır. Siz de onu artık yakında öğreneceksiniz. Bu Kur'an'ı indirmemizin sebebi, kitaplar yalnız bizden önceki topluluklar, Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Biz ise onların okunmasından hakikaten habersizdik, anlamıyorduk demeyesiniz diyedir. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta. Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Men kade a'ma. Her kim ki bir amaya kılavuzluk ederse, koluna giriyor, gideceği yere götürüyor. Kıyadet, yani ona yol göstermek, tutup da yetmek, yedmek derler ya, bir amayı kim böyle yederse, götürürse, ne kadar? Erbaine hatveten, 40 adım götürürse. Gel bakalım, yeşil ışık yandı, hadi geçelim, nereye gidecektin falanca yere, işte burası filan. 40 adım götürürse bir amayı, iki gözü görmeyen bir kimseyi, 40 adım yederse bir kimse, efendim, kılavuzluk ederse ona, vecebet lehül cennet, ona cennet vacip olur deniliyor bu hadis-i şerifte. Bahane arıyor kuluna ikram etmek için. Bir bahane olsa da ikram etsem diye, o amaya merhamet edip de onu 40 adım götürmeyi de bahane etmeye kadir. Yani hiçbir şey yapmadan birisine cenneti verse sorgu sual mi soracak birisi çıkıp da? Niye buna cenneti verdin? Kimse bir şey diyemez. Fazl-ı kereminden verir. Zaten herkes fazl-ı keremiyle girecek cennete. Yoksa cennetin parasını biriktirip de oradan bir parsel alabilmiş insan gelmiş değil daha dünyaya. Mümkün değil, cennetin hiçbir şeyini alamayız. Bizim kendi maddi imkanlarımızla cenneti almamız mümkün değil. Gene manevi imkanlarla alınıyor.
1: Dostça bir tavsiye.

0: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Zuhruf suresi 1 ila 45. ayetleri dinleyeceksiniz.
1: Zuhruf suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 89 ayettir. 45. ayeti Medine döneminde inmiştir. Zuhruf, altın ve mücevherler anlamındadır. 35. ayetinde Allah'ın insana bunlarla değil, kalbindeki meziyetlere göre değer verdiği anlatılmakta ve sure bu adla anılmaktadır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Apaçık ve gerçeği gösteren kitaba yemin ederim ki, şüphesiz biz onu düşünüp akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an yaptık. Şüphesiz o katımızda bulunan ana kitap Levh-i Mahfuz'dadır. Çok yücedir, çok hikmetlidir. Siz haddi aşan bir kavim oldunuz diye o zikri, Kur'an'ı size göndermekten vaz mı geçelim? Halbuki biz evvelki ümmetler içinden de nice peygamberler gönderdik. Onlara bir peygamber gelmeye görsün, mutlaka onunla alay ederlerdi. Bu yüzden biz, kuvvetçe onlardan daha güçlü olan nice kavmi helak ettik. Öncekilerin misali birçok yerde geçti. Allah'a andolsun ki onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, elbette onları her şeye galip, her şeyi bilen Allah yarattı derler. O Allah ki yeri sizin için bir beşik kıldı ve doğru gidesiniz diye onda yollar ve geçitler var etti. O Allah ki gökten suyu bir ölçüye göre indirmiştir. İndirdiğimiz bu suyla ölü bir memlekete can verdik. İşte siz de böylece diriltilip çıkarılacaksınız. O Allah ki bütün çift ve çeşitleri yaratmış, denizde gemilerden, karada hayvanlardan binekler var etmiştir. Ta ki üzerlerine ve sırtlarına yerleşesiniz, sonra üzerlerine binip yerleştiğiniz zaman Rabbinizin nimetini düşünesiniz ve diyesiniz ki bunu bizim hizmetimize veren Allah'ın şanı pek yücedir. Yoksa biz bunlara güç yetiremezdik. Ve elbette biz Rabbimize dönüp gideceğiz. Her şeyi yaratan Allah olduğu halde, yarattığı kullarından bazısını onun bir parçası saydılar. İnsan gerçekten apaçık bir nankördür. Küfür ve şirk içindedir. Yoksa o, yarattıklarından kızları kendisine alıp oğulları size mi ayırıp seçti? Onların biri, kızlar Rahman olan Allah'a aittir dediği halde, kendisi ise onun doğumuyla müjdelendiği zaman yüzü kapkara olur ve kederinden yutkunup durur. Onlar, kızları süs içinde yetiştiği ve kavga ve mücadeleye açık, müsait olmadığı için mi istemiyorlar da Allah'a nispet ediyorlar, onun olsun diyorlar. Onlar, Rahman'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Yoksa onların yaratılışlarında hazır mı bulundular? Onların bu yalan ikrar ve iddiaları yazılacak ve sorguya çekileceklerdir. Eğer Rahman dileseydi, onları putlaştırıp onlara tapmazdık derler. Onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece inatlarından yalan söylüyorlar. Yoksa kendilerine bundan önce iddialarını içine alan bir kitap verdik de şimdi onlar buna mı tutunmaktadırlar? Hayır. Doğrusu biz babalarımızı bir din, bir yol üzerinde bulduk. Biz de onların izlerinde doğruya erişiriz dediler. İşte böyle senden önce kendilerini batıl kuruntularla aldatan, hangi memlekete inanmayanların akıbetlerinin fecaati hakkında uyarıcı bir peygamber göndermişsek, mutlaka oranın şımarık varlıklıları ona itaat etmeyip sana dedikleri gibi, biz babalarımızı bir din ve bir yol üzerinde bulduk. Biz de onların izlerine uymuş kimseleriz dediler. Her peygamber ben size atalarınızı üzerinde bulduğunuz din ve yaşayıştan daha doğrusunu getirmişsem de mi yine onlara uyacaksınız?" dedi. Onlar da, "Doğrusu biz sizinle gönderilen dini tanımıyoruz," dediler. Bunun üzerine biz de onlardan intikam aldık. İşte bak, yalan sayanların sonu nasıl oldu. Bir zaman İbrahim de babasına ve kavmine demişti ki, "Doğrusu ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Sadece beni yaratan Allah'a ibadet ederim. Çünkü O,

0: beni doğru yola eriştirecektir. İbrahim bunu ancak beni yaratana ibadet ederim cümlesini kendisinden sonrakiler arasında daima kalacak bir söz yaptı. Ta ki insanlar hak dine dönsünler. Doğrusu ben bunları da babalarını da kendilerine hak, kitap ve onu açıklayan bir peygamber gelinceye kadar faydalandırıp yaşattım. Ancak şimdi kendilerine hak, Kur'an geldiği zaman bu bir sihirdir, doğrusu biz onu inkar ediyoruz dediler. Yine onlar bu Kur'an iki memleketten Mekke ve Taif'ten bir büyük adama indirilmeli değil miydi dediler. Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini biz taksim ettik. Bir kısmı diğer bir kısmını işçi edinsin ve bir anlaşmayla birleşip birbirlerine işlerini gördürsün diye bir takım derecelerle kimini kiminin üstüne yükselttik. Rabbinin rahmeti onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Eğer insanların kafirlerin zenginliğinden dolayı onlara imrenip de onlarla kaynaşarak onlar gibi ve onlarla yaşayan birleşik bir tek ümmet, millet haline gelme tehlikesi olmasaydı, Rahman olan Allah'ı inkar edenler için evlerine gümüşten tavan ve üzerine binip çıkacakları gümüşten merdivenler yapardık. Yine onların evlerine de gümüş kapılar ve üzerine yaslanacakları gümüş koltuklar yapar ve onları nice ziynetlerle donatırdık. Bunların hepsi dünya hayatının geçici faydasından başkası değildir. Ahiret saadeti ise Rabbinin katında muttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınanlara mahsustur. Kim de Rahman olan Allah'ın zikri, Kur'an'ı ve hükümlerini görmezlikten gelirse, biz de ona bir şeytanı musallat ederiz ki artık o, onun ayrılmaz arkadaşı olur. Şüphesiz bu şeytanlar onları yoldan çevirirler, onlar da kendilerinin doğru yola erişmiş olduklarını sanırlar. Nihayet arkadaşı yüzünden yoldan çıkan o kimse, bize geldiği zaman o arkadaşına, keşke benimle senin aranda iki doğunun, yani doğu ile batının uzaklığı kadar uzaklık olsaydı, meğer sen ne kötü arkadaşmışsın diyecek. Bugün yakınmanız asla size fayda vermeyecek. Çünkü dünyada sapıp zulmettiniz. Şüphesiz siz azapta da ortaklarsınız denilecek. Resulüm, artık o sağırlara sen mi işittireceksin? Yahut o körleri ve apaçık bir sapıklıkta olanları sen mi doğru yola eriştireceksin? Ey Resulüm, biz seni dünyadan alıp götürsek bile onlardan mutlaka yine intikam alacağız. Yahut onlara vaat ettiğimiz azabı dünyada sana da gösteririz. Çünkü bizim onlara karşı gücümüz yeter. Resulüm, o halde sen sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Muhakkak ki sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Şüphe yok, o Kur'an senin için de ümmetin için de bir öğüttür. İleride hepiniz ona uyup uymadığınızdan sorulacaksınız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimizin ümmet ve alimlerinden sor. Rahman olan Allah'tan başka ibadet edilecek ilahlar var etmiş, onlara tapının, kulluk edin demiş miyiz? Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Zuhruf Suresi 1-45. Ayetleri

Allah'ım, seni hamd ile tesbih ve tenzih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diler ve sana tevbe ederim. Kötülük işledim. Nefsime zulmettim. Beni bağışla. Günahları bağışlayan ancak sensin.

alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

hocamız rahmetullahi aleyh cennet mekanın, tabi bizler evlatlarıyız. Nasıl ki bir mürşidi kamil insana babasından anasından yakınsa, nasıl sahabe

0: Sahabe-i kirama, Peygamber Efendimiz analarından babalarından yakın idiyse, efendim yolda olan evlat da, yani manevi evlat derviş de, yolda olmayan nesep evladından önde gelir. Biz de bu mühibban, bu dervişan, bu evlatlarıyız hocamızın. Tabii bizim okuduğumuz hatimler, çektiğimiz tesbihat, tehlilat, salavat-ı şerifeler elbette hem onun ruhu için okuyoruz, hem de eğer onun ruhu için okumasak bile onun evladı olduğumuz için, onun terbiyesiyle yetişmiş olduğumuz için bizim sevaplarımızın bir misli biz ona bağışlasak bağışlamasak da ona gidiyor. Yani milyonlarca müridinin yapmış olduğu amali salihanın misli hocamızın defterine yazılıyor. Hadis-i şeriflerde müjdelendiği üzere. Ayrıca kurmuş olduğu sosyal müesseseler, içtimai müesseseler, efendim daha başka emrettiği vakıflar ve diğer hayrat-ı hasenat, tabii onların da sevapları kabrine gönderiliyor Allah tarafından, defteri amaline yazılıyor. Arkasında bırakmış olduğu ilim, kitapları, yetiştirdiği dervişler, halifeler, irfana vasıl olmuş olan efendim kimseler, tabii bu ilimler de başkalarına anlatıldıkça hocamızın kabrine sevaplar yağıyor. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki hocamız rahmetullahi aleyhin efendim kabri şerifine ne kadar sevapların her gün nasıl böyle melekler tarafından getirilip defterine yazıldığını, bu feyizlerin seneler geçmesine rağmen bu muhabbetin, bu coşkunluğun neden olduğunu oradan anlayabilirsiniz.
1: Akra.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. İslamlı Lifestyle Merkezi'nde gönüllere dokunan buluşmalar. Avustralya'nın Melbourne kentinde Mahmut Esat Coşan Vakfı tarafından kurulan İslamlı Lifestyle Merkezi, ibadet, eğitim ve sosyal yaşamı bir araya getiren yapısıyla İslam'ın evrensel mesajını farklı inançlardan insanlarla buluşturmaya devam ediyor. Avustralya'da Türkler tarafından inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan merkez, çevre dostu mimarisi, sosyal alanları ve İslami bilgilendirme merkezi ile öne çıkıyor. Merkez bünyesindeki İslami bilgilendirme merkezi, İslam'ı doğru kaynaklardan tanıtmayı ve ziyaretçilerin sorularını cevaplamayı amaçlıyor. Hazırlanan yayınlar, dijital içerikler ve tanıtım çalışmaları sayesinde birçok kişi İslam'ı yakından tanırken, merkez yeni Müslüman olanların şehadet merasimlerine de ev sahipliği yapıyor. Merkezin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Zach Williams'ın İslam'ı seçtiği duyurularak kendisine yeni hayatında bereket, faydalı ilim ve kabul olmuş ibadetler temennisinde bulunuldu. Öte yandan 5 Temmuz'da düzenlenen Halk Günü etkinliğinde merkezi ziyaret eden Avustralyalı Lahley Jackson da İslam hakkında bilgi aldıktan sonra Müslüman olmaya karar verdi. Katılımcılar huzurunda şehadet getiren Jackson, "Seni bugün buraya getiren neydi?" sorusuna tek kelimeyle Allah cevabını verdi. İslamlı Lifestyle Merkezi yürüttüğü bilgilendirme faaliyetleriyle farklı inançlardan insanların İslam'ı tanımasına ve yeni hidayet hikayelerine vesile olmaya devam ediyor. Heyecanla beklenen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce tarihi Azepler Namazgahı'nda Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İşrak İbadeti buluşması bu yıl 4. kez Elazığ'da düzenlenecek. Sabah ezanıyla başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazıyla devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferi bu yılda Elazığ'da yaşatılması hedefleniyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız

Namazının eda edilmesinin ardından yapılacak dualarla program saat 06'da sona erecek. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mec.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Ayrıca gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku ve hocamız, gönül dostumuz mürebbimiz Mahmut Esat Çoşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Mehmet Sait Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında hicri 1 Safer 1448, miladi 15 Temmuz 2026 çarşamba günü, Mahmut Esat Çoşan ise doğumlarının 91. yılında hicri 13 Safer 1448, miladi 27 Temmuz 2026 pazartesi hatim dualarıyla yad edilecek. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Çekut'tan Elazığ'da 20 bin badem fidanı hedefi. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlattığı ağaçlandırma kampanyasını sürdürüyor. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da toplam 20 bin badem fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor. Çekut'ta Elazığ Genç Doğa Spor Kulübü işbirliğiyle hayata geçirilen Çiftçi Hayat Olsun projesi sayesinde uzun yıllardır atıl durumda bulunan araziler kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılıyor. Kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıkan badem ağaçları Keban, Karakaya ve Sivrici çevresindeki taşlık ve kireçli araziler için uygun bir alternatif sunuyor. Proje kapsamında bağışlanan fidanlar bölgedeki çiftçilere ücretsiz olarak teslim edilirken bakımı ise üreticiler üstleniyor. Böylece hem çevrenin korunmasına katkı sağlanması hem de ilerleyen yıllarda badem üretimiyle çiftçilerin gelirinin artırılması ve bölge ekonomisinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Toprağa kök, geleceğe umut sloganıyla sürdürülen kampanya kapsamında her fidanın Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil bir miras olması amaçlanıyor. Çekut, 20 bin badem fidanının toprakla buluşturmayı hedeflediği kampanyaya destek vermek isteyen hayırseverleri Dikili Ağacım Var platformu üzerinden bağış yapmaya davet ediyor. Ailede stres yönetimi. Güçlü aileler sorunlardan kaçmıyor, birlikte çözüm üretiyor. Modern yaşamın getirdiği ekonomik kaygılar, iş yoğunluğu, çocuk yetiştirme sorumluluğu ve dijital dünyanın etkileri ailelerde stresi artırıyor. Uzmanlarsa stresin yok edilmesi gereken değil, doğru yönetilmesi gereken doğal bir süreç olduğunu vurguluyor. Profesör Doktor Acar Baltaş, önemli olanın sorunları ortadan kaldırmak değil, onlarla baş edebilme becerisini geliştirmek olduğunu belirtirken, psikolog John Gottman, güçlü ailelerin hiç tartışmayan değil, anlaşmazlıklar sırasında sevgi ve saygıyı koruyabilen aileler olduğunu ifade ediyor. Profesör Doktor Doğan Ciceloğlu da çocukların aile içinde yaşanan stresle baş etme biçimini anne ve babalarını gözlemleyerek öğrendiğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre ailede stresi azaltmanın yolu birbirini dinlemek, duyguları açıkça paylaşmak, sorunlara birlikte çözüm aramak ve ortak zaman geçirmekten geçiyor. İslam kültüründe de zor zamanlarla mücadelede sabır, şükür, dayanışma ve umut kavramları öne çıkıyor. İmam Gazali, insanın öfkesini ve isteklerini kontrol edebilmesini olgunlaşmanın önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyor. Kur'an-ı Kerim'de İnşirah suresinde yer alan "Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır" ayeti ise zorluklar karşısında umudu korumanın önemine işaret ediyor. Sonuç olarak uzmanların değerlendirmeleriyle geleneksel aile anlayışı ortak bir noktada buluşuyor. Güçlü aileler hiç stres yaşamayan aileler değil, stres ve zorluklar karşısında birbirlerini dinleyebilen, duygularını açıkça paylaşabilen ve sorunlara birlikte çözüm arayan ailelerdir. Çünkü aile olmak, hayatın yüklerinden tamamen uzak bir yaşam sürmek değil, o yükleri sevgi, anlayış ve dayanışma içinde birlikte omuzlayabilmektir.
kalp çarpı

0: çarpıntısını hafife almayın. Uzmanlar kalp çarpıntısının her zaman ciddi bir kalp hastalığına işaret etmediğini, stres, kaygı, aşırı kafein tüketimi, uykusuzluk, susuz kalma ve bazı ilaçların da çarpıntıya neden olabileceğini belirtiyor. Ancak çarpıntıya göğüs ağrısı, nefes darlığı, baş dönmesi veya bayılma hissi eşlik etmesi durumunda vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguluyor. Sık tekrarlayan ya da uzun süren çarpıntıların kardiyoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, vücudun verdiği bu uyarıların strestendir düşüncesiyle ihmal edilmemesi gerektiğini ifade ediyor. Uzmanlardan klima kullanımında doğru ayar uyarısı. Uzmanlar klimaların tek başına hastalığa neden olmadığını, ancak yanlış kullanımının çeşitli sağlık sorunlarına zemin hazırlayabileceğini belirtiyor. Düzenli temizlenmeyen klima filtrelerinde biriken toz, küf ve mikroorganizmaların alerjik reaksiyonları tetikleyebileceği ve solunum yolu şikayetlerini artırabileceği ifade ediliyor. Ayrıca soğuk havanın doğrudan yüze veya vücuda üflenmesinin burun ve boğaz mukozasını kurutarak enfeksiyonlara karşı direnci azaltabileceğine dikkat çeken uzmanlar, yaz aylarında klima kullanılan ortamlarda sıcaklığın 22-26 derece arasında tutulmasını tavsiye ediyor.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Bayburt çevreleri ve Trabzon'un kıyı kesimleri hariç Karadeniz, Kırklareli, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Bölgelerimize göz atalım. Marmara bölgesinde İstanbul 28, Çanakkale 32, Kırklareli 29, Bursa 28 derece. Ege bölgesinde İzmir 34, Manisa 33, Muğla 35 derece. Akdeniz bölgesinde Adana ve Antalya 35, Burdur 33, Hatay 31 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara 30, Çankırı 29, Eskişehir 26, Konya 32 derece. Batı Karadeniz'de Bolu 23, Düzce 25, Kastamonu 22, Orta ve Doğu Karadeniz'de Trabzon 26, Rize 27, Samsun 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum 31, Kars 30, Malatya 37, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa 40, Siirt 38 derece.
1: Yol durumu.
0: Aydın-Denizli Otoyolu'nun 1 ila 3. kilometreleri arasında, Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ila 62. kilometrelerinde, Alaca-Zile yolunun 19 ila 29. kilometrelerinde, Turhal-Zile yolunun 41 ila 47, Bingöl-Solhan yolunun 5 ila 6. kilometreleri arasında, Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28, Çanakkale-Çan yolunun 39 ila 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 47, 1 avro 53.60 Türk lirasından, altının gramı 6.075 Türk lirasından işlem görüyor. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 14.15'te Evlilik Okulu programında evlilikten ümidi kesen eşler konusu üzerine konuşulacak. 16.30'da edebiyatımızda Kur'an kıssaları programında Hazreti Yusuf Aleyhisselam anlatılacak. 17.10'da Ses Söz Sanat programında Hazreti Mevlana'nın hayatı ve yaşadığı dönem üzerine konuşulacak. Saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet sizlerle. 21.50'de En Güzel Rehber. Saat 22'de Şehri İstanbul programını dinleyebilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.

0: Yad Günleri Hatim Daveti. Mehmet Zahit Kotku hocamızı dualarla anıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448, Miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hatim dualarıyla yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz.
1: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: Nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali, bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kalbinin katı olduğundan şikayet etti.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.

0: أم لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا.
1: Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınızda karşınıza çıkan kimseleri iyice araştırın ve size selam verene sırf öldürüp malını alarak dünya menfaati elde etmek niyetiyle sen Müslüman değilsin demeyin. Bilin ki Allah katında bol ganimet vardır. Daha önce siz de zayıf durumdayken bu şekilde imanınızı gizlemekteydiniz de Allah size lütufta bulunmuş, zayıf durumdan kurtarmıştı. O halde karşınıza çıkan kimseleri iyice araştırıp öyle hareket edin. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
0: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
1: Allah rızasının peşinde gidenleri o Resul'le selamet yollarına yönlendirir ve onları izniyle karanlıklardan nura çıkarıp dosdoğru yola iletir.
0: وَإِذَا جَاءَكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
1: Ayetlerimize iman eden kimseler sana geldiğinde onlara de ki: size selam olsun. Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine şart koşmuştur. Şöyle ki sizden kim cahillik edip bir kötülük işler sonra da tövbe edip durumunu düzeltirse şüphesiz ona karşı Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: Ve beynehumâ hicâb. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.
1: Cennet ehli ile cehennem ehlinin arasında bir engel vardır. Araf'ta herkesi simalarından tanıyan kimseler bulunur. Onlar cennet ehline selam olsun size diye seslenirler. Bunlarsa henüz cennete girmemiş fakat girmeyi arzu eden kimselerdir.
0: Da'vâhum fîhâ subhânekallâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm. Ve âhiru da'vâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn.
1: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları: Allah'ım seni tesbih ederiz. Selamlaşmaları da selam diyerek olur. Duaları ise hamd alemlerin Rabbi Allah'adır diyerek son bulur.
0: وَلَقَدْ جَاءَ

0: Şüphesiz elçilerimiz olan melekler İbrahim'e müjde getirip selam dediler. O da selam dedi. Çok geçmeden ikram etmek üzere onlara kızartılmış bir buza eti getirdi.
1: Selamun aleykum bima sabartum fe ni'me ukbeddar.
0: Melekler Allah'a verdiği sözü tutan müminlere selam olsun size. Çünkü siz sabrettiniz. En güzel yurt olan cennet ne hoştur derler.
1: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام.
0: İman edip salih amel işleyen kimseler Rablerinin izniyle içinde ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştirilmişlerdir. Orada onların selamlaşmaları da selam demeleridir.
1: İnnel muttakine fi cennatin ve uyun. Udhuluha bi selamin aminin.
0: Müttakilerse cennette bahçeler içinde ve pınarlar arasında olacaklardır. Ey müttakiler, oralara güven içinde selametle girin.
1: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.
0: Melekler canlarını huzur içinde aldıkları kimselere selam olsun size. Dünyadayken işlediğiniz güzel şeylere karşılık girin cennete derler.
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.
0: Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden diriltileceğim gün selam olsun bana.
1: قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا.
0: İbrahim, sana selam olsun. Senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır dedi.
1: La yesma'un fiha lagwan illa salama ve lahum rizquhum fiha bukratan ve ashiya.
0: Onlar cennette boş söz işitmezler. Sadece selam olsun sözünü işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır.
1: فَأْتِيَاهُ فَقُولَا اِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى.
0: Ey Musa ve Harun! Firavun'a varıp deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını bizimle birlikte salıver. Onlara işkence yapma. Biz sana Rabbinden mucize de getirdik. Hidayete tabi olana selam olsun.
1: قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ.
0: İbrahim'i ateşe attılar. Ne var ki biz, ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol dedik.
1: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.
0: Rahman'ın kulları, yeryüzünde sakin şekilde yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam deyip geçen kimselerdir.
1: أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ ف۪يهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا.
0: İman edip kötülüklerden kaçınanlar, sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar.
1: قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذ۪ينَ اصْطَفَى اَللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُونَ.
0: Habibim, de ki, Allah'a hamdolsun. Seçtiği kullarına da selam.

0: olsun. Allah mı hayırlıdır, yoksa müşriklerin şirk koştuğu şeyler mi?
1: وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ
0: Gönderdiğimiz kitaplara hakkıyla iman edenler, inkarcılardan boş laf duyduklarında bundan yüz çevirirler ve derler ki, bizim amelimiz sadece bizedir. Sizin ameliniz de sadece sizedir. Selam olsun size. Biz cahillerin ardına düşmeyiz.
1: Tahiyyetuhum yevme yelkavnehu selam ve a'adde lehum ecran kerima.
0: Allah ile karşılaştıkları gün müminlere yapılacak merhaba, selam olacaktır. Allah onlara çok değerli mükafat da hazırlamıştır.
1: Selamun kavlen min Rabbir Rahim.
0: Çok merhametli Rab tarafından söylenmiş bir söz olarak selam olsun müminlere.
1: Vesîqallezîne ettekav rabbahum ilel cenneti zumara hattâ izâ câûhâ ve futihat ebvâbuhâ ve kâle lehum hazanetuhâ selâmun aleykum tıbtum. Selamun aleykum tıbetum fedhuluha halidin.
0: Rablerinden sakınmış olan kimseler de zümreler halinde cennete sevk edilecekler. Oraya vardıklarında orası kapıları açılmış halde olacaktır. Cennet bekçileri onlara diyecek ki, selam olsun size, hoş geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere buraya girin.
1: فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: Habibim, sen iman etmeyen topluluklardan yüz çevir ve selam de, geç. Onlar sonra neyin ne olduğunu ileride bilecekler.
1: اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ
0: Selametle cennete girin. Ebedi olunacak gün işte bugündür.
1: اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ
0: Hani melekler İbrahim'in yanına girip selam demişlerdi. O da selam demiş, içinden de bunlar tanınmadık bir topluluk diye geçirmişti.
1: لَا يَسْمَعُونَ ف۪يهَا لَغْوًا وَلَا تَأْث۪يمًا اِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا
0: Cennet ehli, cennette ne boş bir söz, ne de günaha sokan bir şey işitir. Sadece selam, selam sözünü işitir.
1: فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَم۪ينَ
0: Ölen kişi, kutlu kimselerdense ona denir ki, selam olsun sana o kutlu kimselerden.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Ve ma edrake ma leyletul kadr. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
0: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh Rablerinin izniyle nice mühim işten ötürü o gece iner durur. Baştan aşağı selamettir o gece, ta şafak sökünceye kadar.

0: Ayetlerle Salı Günü Duaları.
1: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışlamasına nail olmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. O takva sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarf ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah, iyilik yapan ve güzel davrananları sever.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. İslam The Lifestyle Merkezi'nde gönüllere dokunan buluşmalar. Avustralya'nın Melbourne kentinde Mahmut Esat Coşan Vakfı tarafından kurulan İslam The Lifestyle Merkezi, ibadet, eğitim ve sosyal yaşamı bir araya getiren yapısıyla İslam'ın evrensel mesajını farklı inançlardan insanlarla buluşturmaya devam ediyor. Avustralya'da Türkler tarafından inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan merkez, çevre dostu mimarisi, sosyal alanları ve İslami bilgilendirme merkezi ile öne çıkıyor. Merkez bünyesindeki İslami bilgilendirme merkezi, İslam'ı doğru kaynaklardan tanıtmayı ve ziyaretçilerin sorularını cevaplamayı amaçlıyor. Hazırlanan yayınlar, dijital içerikler ve tanıtım çalışmaları sayesinde birçok kişi İslam'ı yakından tanırken, merkez yeni Müslüman olanların şehadet merasimlerine de ev sahipliği yapıyor. Merkezin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Zach Williams'ın İslam'ı seçtiği duyurularak kendisine yeni hayatında bereket, faydalı ilim ve kabul olmuş ibadetler temennisinde bulunuldu. Öte yandan 5 Temmuz'da düzenlenen Halk Günü etkinliğinde merkezi ziyaret eden Avustralyalı Lahley Jackson da İslam hakkında bilgi aldıktan sonra Müslüman olmaya karar verdi. Katılımcılar huzurunda şehadet getiren Jackson, "Seni bugün buraya getiren neydi?" sorusuna tek kelimeyle Allah cevabını verdi. İslam The Lifestyle Merkezi yürüttüğü bilgilendirme faaliyetleriyle farklı inançlardan insanların İslam'ı tanımasına ve yeni hidayet hikayelerine vesile olmaya devam ediyor. Heyecanla beklenen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce tarihi Azepler Namazgahı'nda Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İşrak İbadeti buluşması bu yıl 4. kez Elazığ'da düzenlenecek. Sabah ezanıyla başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazıyla devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferi bu yılda Elazığ'da yaşatılması hedefleniyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek anlamlı bir programla yad edilecek. Anma programı kapsamında düzenlenecek Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosferde buluşturacak program 13 Safer 1448 tarihine denk gelen 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 04'te kılınacak sabah namazıyla başlayacak buluşmada sabah namazının ardından işrak vakti ne kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve çeşitli manevi programlar icra edilecek. İşrak

coşan, doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Mehmet Said Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448, miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Mahmut Esat Göşen ise doğumlarının 91. yılında Hicri 13 Safer 1448, miladi 27 Temmuz 2026 Pazartesi hatim dualarıyla yad edilecek. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Çekut'tan Elazığ'da 20 bin badem fidanı hedefi. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlattığı ağaçlandırma kampanyasını sürdürüyor. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da toplam 20 bin badem fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor. Çekut'la Elazığ Genç Doğa Spor Kulübü işbirliğiyle hayata geçirilen Çiftçi Hayat Olsun projesi sayesinde uzun yıllardır atıl durumda bulunan araziler kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılıyor. Kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıkan badem ağaçları, Keban, Karakaya ve Sivrici çevresindeki taşlık ve kireçli araziler için uygun bir alternatif sunuyor. Proje kapsamında bağışlanan fidanlar, bölgedeki çiftçilere ücretsiz olarak teslim edilirken, bakımı ise üreticiler üstleniyor. Böylece hem çevrenin korunmasına katkı sağlanması hem de ilerleyen yıllarda badem üretimiyle çiftçilerin gelirinin artırılması ve bölge ekonomisinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Toprağa kök, geleceğe umut sloganıyla sürdürülen kampanya kapsamında her fidanın Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil bir miras olması amaçlanıyor. Çekut, 20 bin badem fidanının toprakla buluşturmayı hedeflediği kampanyaya destek vermek isteyen hayırseverleri Dikili Ağacım Var platformu üzerinden bağış yapmaya davet ediyor. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 14.15'te Evlilik Okulu programında evlilikten ümidi kesen eşler konusu üzerine konuşulacak. 16.30'da edebiyatımızda Kur'an Kıssaları programında Hazreti Yusuf Aleyhisselam anlatılacak. 17.10'da Ses Söz Sanat programında Hazreti Mevlana'nın hayatı ve yaşadığı dönem üzerine konuşulacak. Saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet sizlerle. 21.50'de En Güzel Rehber. Saat 22'de Şehri İstanbul programını dinleyebilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.

şu noktaya işaret etmek istiyorum ki, yani dervişlik, tasavvuf, efendim işte bir kenara çekilip terk-i dünya eyleyip efendim dünyayla meşgul olmamak, pasif kalmak, bu sebepten de böyle olduğundan dolayı da efendim zararlı olmak, başkasının sırtından geçinmek gibi tenkitler yapılıyor. Bunun doğru olmadığının müşahhas misalidir hocamız rahmetullahi aleyh ki, yani evet böyle bir arif idi, manevi makamı böyle yüksekti, şanı, şöhreti hudutlardan böyle cihanın her tarafına yayılmıştı. Memleketin içinden dışından nice halifeleri vardı, nice mühibbanı vardı, ama bir taraftan da yani hayat için lüzumlu, İslam'ın kuvvetlenmesi için gerekli, Müslümanların saadeti için, selameti için lazım olan her işte de önder idi ve onları yaptıran, fiilen yapan ve bunlar için gerekli zemini tesis eden, ettiren bir kimse idi. Hayatı tasavvufun ne kadar güzel olduğunu gösteren ve tasavvufa yapılan tenkitlerin hepsine müşahhas bir cevap mahiyetinde olan bir kimse idi.

0: Gerçek huzur ve mutluluk için evlilik okulu.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Akra'da Evlilik Okulu programındayız. Akra frekanslarına hoş geldiniz. Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamla birlikteyiz. Bugün yine evliliğe dair, aileye dair konuşmaya çalışacağız. Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
1: Hocam bugün irdeleyeceğimiz konuya dair hemen önümüzde size soruya bakarken ben de dinleyicilerimize aktarmış olayım. 3 yıllık evlilik bir çift diyor ki beyefendi, karımla severek evlendik fakat nişanlılık dönemlerimizde de sıkıntılarımız vardı. Nişan attık, sonra tekrar nişanlanıp evlendik. Her kavga zamanında sen zaten benden ayrılmıştın cümlelerinden çok sıkıldım. Konu muhakkak buraya geliyor. Kavgasını edip bitirdiğimiz konulara sürekli geri dönüyoruz. Benim bu evliliğe karşı inancım bitti. Boşanmayı onun teklif etmesini bekliyorum. Her şeyim onun gözüne batıyor. Sosyal hayatımdan rahatsız, insanların beni sevmesinden rahatsız, işime olan sevgimden rahatsız. Destek almayı teklif etmeme rağmen ona da yanaşmıyor. Çıkmazlarla dolu bir noktadayım diye bir sorunla karşı karşıyayız hocam. Neler söylersiniz? Sizin burada dikkatinizi çeken noktalar nereler var?
2: Evet, burada tam tipik modern batıda boşanmanın en büyük sebeplerinden birisidir. Bizde de arttı bu. Modern hayatın kabusu olan bir kriz. Evet. Böyle durumlarda.
1: Sık karşılaşılan bir durum.
2: Evliliklerde böyle 3 aşama var. Birinci aşama romantizm olduğu aşama. İki tarafta birbirine aşıktır. Özellikle nişanlılık, evlilik öncesi dönemde böyle birbirlerine zaman ayırır, gözlerinin içine bakarlar, birbirlerini müthiş rahatlatırlar. Hep devamlı onu hatırlar, onu düşünürler. Evlendikten sonra şöyle oluyor. Erkek o romantizm döneminde o erkek kendi işine veriyor. Kadın kendi çocuklarına veriyor. Birbirlerine yaptıkları yatırım azalıyor. İlgi, sevgi azalmıyor ama ilgi azalıyor. Yatırım azalıyor. Yatırım azalınca bu evlilik şeye benziyor. Bir mangal vardır yani, mangaldaki ateşe. Çok kurcalarsanız yakar. İlgilenmezseniz soğur gider. Sonra. Evlilik soğumaya başlıyor. Çünkü evlilikle ilgilenmiyor. Yatırım yapmıyorsun. Böyle bir başlıyor. Böyle durumlarda soğuyor. Soğuduğu zaman burada o evliliğin ikinci dönemi başlıyor. İkinci aşaması. İkinci aşaması güç çatışmaları, ego savaşları başlıyor. Benim dediğim işte beni sevmiyorsun. Artık bana zaman ayırmıyorsun. Bak eşime ilgimi kıskanıyor diyor mesela.
1: Evet.
2: Yani eşime. Devamlı insanların beni sevmesinden rahatsız.
1: Evet.
2: İşime olan sevgimden rahatsız. Tamam, bu işte tipik kadın davranışı. Aradaki mesafe açılmış demektir bu. Erkek böyle durumlarda evlendi artık. Bir de erkekte şöyle bir düşünce var. Evlendikten sonra tapusunu alınmış gibi görüyor. Artık fazla yatırım yapmıyor. Duygusal yatırımı, yani duygusal olarak garanti görüyor. Tapusu alınmış gibi görüyor. Onun için bu şu anda artık kadında erkekte böyle durumlar yaşamamak için evlenmiyor. Çocuk olursa da bakım evlerine veriliyor çocuk. Bakım evleri müthiş çok. Kadın sığınma evleri müthiş artmış durumda. Yani bu kadın sığınma mevzusu övünecek bir şey değil. Yani burada ne oluyor? En çok mağdur olan kadın oluyor tabii. Kadın erkek savaşları başlıyor. Güç savaşları başlıyor. Kadın erkek savaşları. Bu sefer psikolojik üstünlük yani genellikle erkekte oluyor. Eve ekmek getirdiği için. Öyle olunca erkek bunu ekonomik üstünlüğünü kadını ezmek için kullanıyor. Ve erkek zulmü başlıyor. Onun için kadının ekonomik gücünün olması, banka cüzdanının olması kötü değil. Mesleğinin olması kötü değil. O bu zamanın gerçeği. O için erkeğin kendini frenlemesine sebep oluyor. Ama evliliğin başında kadın çalışacaksa eğer, böyle bir durumlarda erkeğin onun çalışmasıyla ilgili evde her şeyi de adaletle paylaşacak. Hep kadın fedakar olan veren olmayacak. Onun için böyle durumlarda ilk baştan itibaren çalışıyorsa eş öyle yapacak. Çalışmıyorsa eğer kadın ya şey oluyor böyle içine atıyor ya da kıskanç oluyor bu şekilde. Eşini kazanmak için devamlı üzerine gidiyor. Daha da uzaklaştırıyor burada.
1: Yani kıskanç, bu bir eşi kazanma çabası mı hocam?
2: Tabii buradaki şey öyle gözüküyor şu anda. Eşi kaçıyor, kayıyor gidiyor eşim deyip kazanmaya çalışıp onu kimse sevmesin. Sadece eşim bana ait olsun diyor bak. Burada kıskançlık zaten insanın en büyük zaaflarından birisidir bak. insanlığı kaybettiren şey haset, hırs bunlardır en çok. Ha. Şeytanın ilk vasfıdır. Yani şeytanın en büyük özelliği Hazreti Adem'in kıskanmasıdır değil mi? Cennetten kovulma sebebi kıskançlıktır. Yani kıskançlık insanın en büyük zaafı. Kıskançlıktır. Hmm. Haset duygusudur. Yani gıpta ayrı bak. Gıpta güzeldir. Onda var. Bende de olsa der. Kendine bir hedef koyar kişi.
1: Evet.
2: Kendisini başkasıyla kıyaslamaz ama hedefle kıyaslar kendisini kişi. Ama şey olan kişi ne yapar? Kendisini başkasıyla kıyaslar. Böyle kişi. Kendisini başkasıyla kıyaslar. Yani bu çok anne baba da onu yapar hata olarak. Çocuğunu alır bak filanca çocuk ne güzel sen de öyle ol der.
1: Evet.
2: Onu kıyaslar. O kıyastan dolayı onda özgüven düşer. Özgüven düşme sebeplerinden birisi de eğitimde kıyas yolunu kullanmasıdır. Hı. Halbuki yani, pedagojik olarak tavsiye edilen başkasıyla kıyaslayarak çocuğunu büyütmeyin, özgüvenini düşürmeyin. Onu bir hedef koyun onunla kıyaslasın kendini. Buna girdim, buna gitmedim diye ona kıyaslasın. Böyle yapılmayan ailelerde kıskanç kişiler bunu yapamazsa eğer, hı hı, kendisine ben eşimi nasıl evi sevdiririme odaklansın. Hı. Onun yerine eşimi zorla nasıl eve çekerime odaklanıyor. Onun için bu kıskanç tipler genellikle kıskançlık şey gibidir bak. Hepimizde az çok vardır. Kıskançcım değilim diye yalan söylüyordur bak. Hepimizde kıskançlık var. Yani bir üst, ya önem verdiğim şeyin, çok değer verdiğim şeyin fazlasını birisinde görürsek içimizde bir negatif duygu uyanır. Normaldir bu. Hı. Nefsimizde uyanır. Ama eğer kişi kendini eğitmişse kalbi der ki ya bu böyle ama bu adamın böyle iyi tarafları da var der.
1: Hı.
2: Ondan sonra hemen hızlı bir analiz yapar. Nefsini kontrol eder, kalbinin dediğini dinler. Ya bu kimseye baksın, kalbi pırıl pırıldır böyle kimselerin. Ama terbiye ederse bunu kişi. Terbiye etmemişse nefsinin hakimiyetiyle gidiyor buradaki kişi. Ne oluyor? Nefis de ne yapıyor? Bencildir. Hemen benim olsun, sadece benim olsun de diyor. Yani onda yok. Yani mesela başkasında, eşim annesini sevmesin, sadece beni sevsin diyor mesela. Mesela bayramlarda gitmekten rahatsız olur onu.
1: Hmm.
2: Annesiyle telefondan konuşmasından rahatsız olur. Annesinin adı geçince yüzünün gülmesinden rahatsız olur. Yani öyle durumda da çocuk da annesi büyütmüş onu. Yani anneyi babayı terk edemez ki. Halbuki onu bazı da terk ediyor ama yuva için haksızlık yapmış oluyor. Zulmetmiş anneye babayı oluyor. Onun için böyle durumlarda kişinin o ailesiyle...
1: Hmm.
2: Denge kurması lazım. Eşine hayır demeyi başarması lazım burada.
1: Evet.
2: Kıskanç eşlerde bu. Beyefendi, eşi madem böyle ben seni seviyorum. İşte burada sevgi dilinlerini kullanmıyor buralar. Belli yani sevgili.
1: Evet.
2: O evliliğin ikinci dönemi vardı ya. Güç çatışması dönemi. Aha. O ikinci dönemde sevgi dilleri çoğu kullanan kişiler kazanıyorlar.
1: Hı-hı.
2: Ondan sonra üçüncü dönem bağlılık dönemi başlıyor.
1: Hı-hı.
2: Bazı kişiler burada mesela bunu deneme yanılmaya şey başlıyorlar. Ömür boyu, hı-hı, aşk o zaman ortaya çıkıyor. Hı-hı. Onun için yani ömür boyu aşk için şu lazım. Yani aşk evliliğin sebebidir diye söyleniyor. Hayır. Aşk evliliğin sebebi değil, sonucudur.
1: Hı-hı.
2: İyi işbirliği varsa sevgi ve iyi işbirliği varsa eşittir ömür boyu aşk oluyor. İyi, hı-hı, işbirliği yoksa aşk olmuyor. Onun için evlilikte sihirli kelime sevgi değil. Sihirli kelime güven de değil. İşbirliği. Sevgi artı işbirliği eşittir güven oluşuyor. Güven oluştuğu zaman da ömür boyu şey başlıyor. Onun için, hı, evliliğe güven alanı diyoruz biz.
1: Evet.
2: Ama güven oluşması için sevgiyle işbirliğinin birlikte olması lazım.
1: Hı-hı.
2: İlişki yönetimi çalışıyoruz böyle ailelere, hı-hı, bize gelirseniz.
1: Hocam programın sonuna doğru bu olgun aşk ve romantik aşk dediğimiz kısmı biraz sizden dinlemek istiyorum açıkçası. Ama şimdi bu evrelerden konuşmuşken şimdi taraflardan bir tanesi artık hani benim bu evliliğe inancım kalmadı ya diyor. Ama 3 yıllık bir evlilik. Yani bu ilk zamanların daha tartışmalı bir süreç olduğunu biliyoruz. Burada artık biraz ümidi kesmek, yok, için erken bir zaman değil mi?
2: Erkek de burada şey yani bu soruyu soran beyefendi de böyle durumlarda yani problem çözme stili geliştirememiş.
1: Hı hı.
2: Bak ortada bir problem var. Eşi onu seviyor belli. Çok müdahaleci, çok konuluyor diye. Her şeyi belki hatta öyle kıskanç bir eş biliyorum ben. Erkekti bu ama. Erkekti. Gece eşini uyandırıyor uykudan ki rüyanda kimi görüyorsun diyor.
1: Evet.
2: O derece.
1: Aha.
2: Kıskançlık adamı 40 yaşında hezeyandı onun. İlaç alması lazımdı. İlaç almadı. Sonra boşandı. Mahkemeye de beni şahit göstermişler. Hakime gittim, anlattım böyle böyle diye. Hakim güldü. Yani olacak işte ya, hakikaten gülünecek bir şey. Yani güldü, evet. Ve boşandılar tabii. Ama çünkü erkek şey, çünkü tedaviye cevap vermedi. Adam reddediyordu şeyi.
1: Öyle bir durumda bu kadar...
2: Ama bu adamın hayatını, geçmişini araştırdım. Ben nasıl biliyorum? Her türlü pisliği yapan birisi. Hmm. Onun için çok kıskanç. Ben evet. Bu kadar, ben egosu da yüksek. Ya diyor, ben böyle iyi bir insanım. Ona rağmen bu kadar kötülük yaptığıma göre hanım hayda hayda yapar diyor. Devamlı ruhunu bile kontrol etmek istiyor. Evet. Kıskançlıkla şey olan kişi beyninde artık güven alanı bozuluyor. Güven duygusuyla ilgili alan. Evet. Kıskançlık paranoyası başlıyor. Klinik tedaviyle düzeliyorlar. Ve böyle kıskançlık paranoyası sonunda da ya benimsin ya toprağınsın diyor. Bu hastalar klinik vakıflar.

0: kavunlar. Yani şu anda bunların çoğu uzaklaştırma kararı daha da kudurtuyor adamlar. Bu kişilere ciddi yoğun klinik eğitim lazım, rehabilitasyon eğitimi lazım. Bu kişileri alıp bir ay, üç ay rehabilitasyon merkezine koyup, yani öldürme noktasında iki tane hekim böyle bir rapor verirse bu kişinin eşine zarar verme potansiyeli yüksek diye zorunlu rehabilitasyon yapılır onlara. Klinik tedavi yapılır. Orada tedavi olduktan sonra o kişi patolojik kıskançlığı varsa ondan sonra oradan çıkarılır. Onu farkındalık geliştiği zaman. Yani bunlar yani bu yapılmıyor Türkiye'de. Tamamen Batı'nın bulduğu yanlış çözümleri kendi çözümümüz zannediyoruz biz. Yani burada birçok deneme yanılmayla toplum kültürümüz mahvolup gidiyor. Yani birçok. Evet. Yani bunu ama ben yani burada aklını kullanan kişiler işte bu gibi sorularla hakikati bulmaya ve doğru bir metodoloji geliştirmeye çalışıyorlar. Burada da beyefendiye söyleyeceğim. Önce eşinin de şu anda eşiyle olan yaklaşım tarzını değiştirmesi lazım. Şu an ilişkiler şeye dönmüş. Güç savaşlarına dönmüş. Burada yapılacak şey hemen A planı yerine B planı uygulayacak. B planı nedir? Eşinin sevgi dilini kullanmak demiştik. Mesela sevgi dilleri nedir? Hediyeleşme bir sevgi dilidir. İki, takdir, övgü, onay sözleri sevgi dilidir. Yani başka bir şey var. Mesela fedakarlık sevgi dilidir. Hamlet'te var, Shakespeare'in Hamlet'inde. Eşim beni seviyor mu diye soruyorlar. Adam orta çağda yazmış bunu ya. Kalenin üstünde diyor ki eşinin senin için yaptığı fedakarlıklara bak diyor. Seni sevip sevmediğini anlamak istiyorsa. Yani fedakarlık yapıyorsa zaten seviyor demektir. Uykusundan, rahatından, istirahatinden illa yaldız laflarla seviyor demek. Yaldız laflarla seviyorum diyenlerin çoğu zaten böyle bakıyorsun çok yalan söyleyen tipler. Evet. Eşini öyle yapıyor, ondan sonra istediğin gibi davranıyor, eşini kandırıyor. Sonra da patlak veriyor tabii. Evet. Mesela bir diğer sevgi dili hizmet davranışıdır. Hasta olduğu zaman ilgilenmek. Böyle ihtiyacı olduğu zaman hemen fark edip ilgilenmek. Yani bir de fiziksel temas sevgi dilidir. Mesela bir kadın hep böyle kucaklaş, sevilerek böyle yoğun fiziksel temasla sevgi almayı öğrendiyse, eşi de soğuk birisi ise, horoz gibi ise yani böyle sadece cinsellik dokunuyorsa, onun dışında dokunmayan bir eşse kadın sevilmiyor mu zannediyor?
1: Evet.
0: Halbuki kadının beyninde cinsiyet hormonları en yüksek. Erkek görsel olarak cinsel uyarılır, kadın dokunsal olarak cinsel uyarılır. Yani akıllı erkekler eşini, cinselliği ya da dokunmayı eşinin sevgi dili olarak kullanır. Yani birçok öyle durumlarda kadın sevildiğini kolayca anlıyor. Yani sevgi dillerini öğrenmesi lazım. Yani burada birkaç dil bilebilir bu kişi ama sevgi dilini bilmediği için duygusal zekası yerlerde sürünüyor. Mesela Einstein öyle. Deha zekası 160'ın üstünde. Fakat evliliğinin 10. senesinde diyor ki eşine, benimle evliliği götürmek istiyorsan her istediğimi yapacaksın diyor. Bana 3 öğün yemeğimi odama getir diyor. Benden şikayet etme diyor. Madde madde yazıyor bunu. Aha. Karısı da ayrılıyor. Yani karısını köleleştirmek istemiş. Onu bir daha evlenmemiş zaten. Yani onun için yani burada ama bu duygusal zeka düşüklüğü bu. Evliliğe iyi bir örnek değil Einstein.
1: Ama peki hocam Einstein de dese ki yani benim sevgi dilim hizmet anlayışı. Yani, dese,
0: deseydi onu belki şey yapardı karşı tarafta.
1: Başka bir bakış açısı olurdu.
0: Başka bakışlı olarak öyle deseydi işte duygusal zekası olsaydı formül bulurdu orada. Yani eşi bir hiçbir kadın eşini kendi sevdiğinden eminse bırakmaz evliliği yıkmaz. Eşinin kendine sevdiğinden emin. Burada kadını sevdiği belli. Ama erkek ümidini kaybetmiş. Çok tehlikeli bu. O zaman hiç evlenmeyecek. Eğer bu evliliği onarmak için bir şey yapmazsa bir daha hiç evlenmesin beyefendi. Evliliği onarmak için daha evlilik bitmiş değil. Eşi bazı kıskanç eşler eşini kızdırır. İçindeki en kötü parça ortaya çıksın diye. Bu sefer boşanalım o zaman desin. Erkek de daha fırsat arıyormuş. Hani denemek için der, test için. Peki o zaman der. Kadın daha çok çıldırır böyle. Demek ki bak test ettim. Demek ki gerçekten sevmiyormuş beni der. Halbuki burada sevmediğini göstermez onu. Test ediyordur.
1: Evet. Peki hocam yani konu muhakkak nişanlıyken ayrılmamıza geliyor diye hani bir artık paternelerle dönmüş sürekli aynı yere. Kavga da bile. Kavga ne olursa olsun aynı bitirilen konulara tekrar dönme.
0: Tabii yani burada iki tarafta da düşünce katılığı var. kendi doğrularında inatla ısrar ediyorlar. Biz böyle durumlarda bu kişilere gelirlerse eğer bir terapiste çok seçenekli düşünce çalışıyoruz bak. Yani diyoruz ki bak siz böyle, siz şu yöntemi bu yöntemi şu anda evlilik güç çatışmalarına dönüşmüş, kişilik çatışmalarına dönmüş. O halde bu durumda yapılacak şey nedir?

0: ego savaşlarını önlemek için esnek düşünce, kognitif fleksibilite deniyor. Hmm. Onu çalışıyoruz. Yani zihinsel esnekliği çalışıyoruz. O kişiye ya eşim hangi dilden anlar acaba diyecek. Hı-hı. Mesela ona ne yapacak? Çoğu insan böyle iki tane yani böyle yani özellikle ben sevmiyor eşim diye düşünen bir kimse eşinin takdir, övgü, onay sözlerine çok ihtiyacı var bak. Hı-hı. Nebraska Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma var Amerika'da. Diyor ki böyle bir mutlu eşler araştırmışlar. Üç ortak özellik tespit etmişler. Birincisi birlikte zaman geçirme artıyor fazla. İkincisi takdir, övgü, onay sözleri fazla. Ve bu takdir, onay sözleri ben bir Hazreti Şerif duyunca da şaşırdım. Karı koca birbirimize lütufkar davranın diyor ya. İltifatla davranın diyor. Hı-hı. Ne takdir onay sözleri diyor. Yani bunu davran diyorsanız o zaman bak ikinci şart oluyor. Birincisi zaman geçmiyor. Resulullah mesela hayatına bakın yatsıdan sonra devlet işleri bile yapmazmış. Hep Hı-hı. evdeymiş yatsıdan Hı-hı. sonra Resulullah. Yani onun evet. için hayatında belli. Yani bunun için bu özellikler neyi gösteriyor bize? Ya bu üç özellikte bizim kültürümüzde şu anda zayıflamaya başlayan şey birlikte zaman geçirme azalıyor bu eşlere. Baksanız burada da ayrıca vardır. İkincisi de takdir, övgü, onay sözleri. Akıllı eşler olsa burada ne yapar? Ya eşimin bak böyle bir tarafı var ama böyle iyi tarafları da var. Onları da göreyim der. Hı hı. Onu görürse sevgi artıyor o zaman. Yani sevgi artırmanın yönü eşinin olumlu yönlerini de görebilmek. Hı hı. Hep olumsuz yönlerini görerek bir ilişki varsa orada sevgi yavaş yavaş söner. Yani sevgiyi söndüren aklın kötüye kullanımıdır. Söner. Onun için burada durun eşinin iyi taraflarını görecek. Böyle bir durumda ona karşı haksızlık yapmayacağım diyecek. Biraz böyle durumlarda bir sihirli kelime de şey sabır. Evlilikte onun için yani sevgi saygı yetmiyor. Bir şey daha var sabır. Sabırla sadakatle birlikte bir şey daha sabır. Bir de samimiyet ha. Beş şey var evlilikte. Sevgi, saygı, sabır, samimiyet ve sadakat. Burada bu sabır çok önemli. Böyle durumda doğrular yapıp bekleyecek. Doğrular yapıp bekleyecek. Bir müddet sonra eşi test eder. Ha benim eşim beni seviyormuş ya ben haksızlık yapıyorum der. Önerir. Eğer öyle olmasa çatlar kanser olur.
1: Evet.
0: Hasta olur gider. Bir yerden geldiğinden kopar zaten. Böyle gitmez.
1: Peki hocam olgun aşka giden biraz daha konuyu tabii, oraya getireyim. Tabii. Olgun aşka giden yol o sabırdan mı geçiyor?
0: Evet ya çok doğru. Yani işte sevgi artı iyi işbirliği dedik. Bu şeyde zaten aşkın içinde çile var ya. Mevlana ne güzel söylemiş. İçinde acı olmayan, çile olmayan aşk olmuyor. Yani Züleyha'nın aşkını düşün. En sonunda Hazreti Yusuf'a vahiy geliyor evlen diye. Züleyha artık şey yapıyor ben ilahi aşkı buldum diyor sana. İhtiyacım yok sana diyor. Yani o noktaya geliyor. Aşk mecazi aşkı ilahi aşka çeviriyor. Yani Kur'an-ı Kerim'deki en çok şey yapılan hikaye bu. Yani işte o olgun aşktır. Yani tabii bu sebeple reddetmek karşı tarafın olmak değil de tabii burada olgun aşkta ne vardır? Eşinin yani olgun aşkta bir evlilikteki yani bencil aşkta benim dediğim sadece benim kontrolümde olmasın diyor. Ama olgun aşkta evliliğin iyiliği için eşinin yanlışlarına karşı dayanıklık vardır, sabır vardır, tahammülü vardır.
1: Evet.
0: Ama geminin iyiliği, ailenin iyiliği için yani bu senin bu doğru hareketin doğru değil fakat evliliğin iyiliği için buna tahammül Hı. ediyorum ama onaylamıyorum.
1: Sebeplar zaman, farklı hocam değil mi? Yani mesela romantik aşkta şeyi hiç görmüyor, hatayı hiç görmüyor bile. Tamam. Burada görüyor, tamam. kabul ediyor onun
0: için,
1: olabilir.
0: Onun için güzel bir söz var halk arasında. Aşkın gözü kördür kaynanalar olmasaydı diye. Onun için o işte o şey, ilkel aşklardı o. Romantizmin ön planda olduğu aşklarda. Ama romantizme rasyonalizm eklenecek. Romantizme, rasyonalizme eklenirse olgun aşka dönüyor. Kar zarar analizi yapıyor. Doğru kararlar veriyor. Geminin geleceğini düşünüyor ama kendini de ezdirmiyor. Hı-hı. Bu sevgi adaleti sağlıyor evde. Böyle durumlarda ne oluyor? Aşk şey bir aşka dönüşüyor. İşte olgun aşka dönüşüyor. Bir müddet sonra zaten o kişi olgun aşk otomatik hale geliyor.
1: Aha.
0: Otomatik hale geliyor. Yani eşi ona karşı böyle durumlarda yani böyle sevmemek gibi bir imkan kalmıyor. Çünkü Allah, kalpler Allah'a bağlı.
1: Hı hı.
0: Allah, ben eşimi Allah için seviyorum diyorsa olgun aşka doğru gider. Ama dünya için seviyorsa eşini olgunlaşı yakalaması çok zor bir insan. Çünkü fedakarlık gerekiyor.
1: Hı hı.
0: Ancak bu yaptığı zorlukların mükafatını huzur-u ilahide göreceğini bilirse insan bazen ancak sabır

0: sabırlı olabiliyor. Yoksa bazı şeylerde hakikaten sabırlı olmak çok zor. Ama Allah böyle kalbini kendisine yöneltenlere ve fırsatlar veriyor önüne. Fırsat çıkarıyor. Yani ama onun için iyi niyet ve güzel gayretiniz varsa tamamlayıcısı benim diyor. Hadisi kutsi ya. İlahi kelam yani. İyi niyetiniz ve güzel gayretiniz varsa tamamlayıcısı benim. Sadece iyi niyet yetmiyor. Güzel gayret gerekiyor. Bak, güzel gayret lafı da çok manidar.
1: Evet.
0: Güzel gayret yani böyle kötü gayret değil. Kagalayan, gerginlik çıkaran değil.
1: Çözüm odaklı
0: gayret. Evet. Sorun odaklı değil, çözüm odaklı bak yaklaşabilen gayret. Güzel gayret. Kırıp dökmeden yapabilmek. Dengeli bir şekilde adaletli sevgiyi kırıp dökmeden yaşayabilen bir işbirliği kurulursa kazan kazan sistem olacak yani. Evlilikte altın orta nokta diyoruz onun için. Bir adım bir atıyor, bir adım bir atıyor, ortada buluşuluyor. Altın orta nokta evlilik genellikle tahakküm vardır, baskı vardır. Yani ben merkezcilik vardır. Ama altın orta nokta iki tarafta fedakarlık yapar, iki tarafta kazanır. Yani kazan kazan yaklaşımıyla evliliğe yaklaşırsa ya olgun aşk aşk, romantizm, aşk olgun aşka dönüşüyor. Emin ol böyle durumlarda iki tarafında beyni Michelangelo fenomeni dediğimiz bir fenomen oluyor. Michelangelo biliyorsun o Rönesans heykeltıraşlarından Davut heykelini yapmış o. Dev heykel, 15 metrelik heykeli o. En sonunda o kadar direkt herkes hayran oluyor heykeli ve adamın egosu şişmiş öyle. Michelangelo demiş ki, en son Michelangelo diyor ki elindeki çekici alıyor canlan diyor heykele. Canlan diyor Davut heykeli. Canlan diyor, canlanmayınca atıyor. Parmağı kırık o heykelin.
1: Evet.
0: Bir şey başka bir şeyler söylüyorlar kazayla oldu falan diye ama hiç ya aslında kendi bu şekilde kırıyor. Yani onun için o da böyle mükemmel bir eserin arka planındaki böyle bir gerçek var. Onun için Michelangelo döneminde niye deniyor? Heykel ustası yok. İki tarafında beyni heykel gibi değişiyor aynı. Onun kişiliği öbür tüm beyninde heykel gibi var. Onun aklından geçeni okuyor hemen. Mesela anne ile çocuk arasında da vardır. Hiç kimse anlayamaz da çocuğun ihtiyacını anne anlar. Çünkü artık telepatik bir şey oluyor sanki. İlişki oluyor.
1: Evet.
0: Yani susadığını anlar hemen su uzatır mesela eş böyle. Bu tarz eşler. Beyinler konuşmaya başlıyor. Aynen nöronlar var beyinde. Yoğun sevgi olan kişilerde güçlü sevgiler varsa güçlü sevgisi olan iki kişinin beyinleri telsiz internet gibi konuşuyor aynı nöronlar. Aynı nöronlar sadece motor aynı nöron yok. Kol hareketini yapıyor onun kolu. Duygusal aygan nöronlar da var. Beynin ömür. O duygusal aygan nöron onun karşısında duygusal aygan nöron okuyor. Sevildiğini hissediyor. Ya ben bunu seviyorum ama neden anlayamadım diyor. Sebebini bilmiyorum ama seviyorum diyor. İşte bu duygusal aygan nöronlar oluyor. İki taraf. Frekans tuttu diyorlar ya hani izdivaç programlarında var ya.
1: Evet. Değişik isimler koymaya çalışıyoruz hocam.
0: Diyor, frekans diyorlar. Yani bu o aslında aynı nöron.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim.
1: Hepimize olgun aşka erişebilmek dileğiyle diyelim o zaman hocam. Durumu. Ve tabii soruyu soran dinleyicimize de daha vazgeçmek için herhangi bir sebep yok.
0: Çok erken.
1: Gayrete devam. Eyvallah. Güzel gayrete devam. Güzel gayret. Hocam öyle tamamlamış olayım. Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dostlar, bugünkü programımızda yine Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamla birlikteydik. Dinleyicimize aktardığı mesajına cevaplarını, yorumlarını, tavsiyelerini aktardı. Sizin de eğer sorularınız varsa 0501-630-3030 Akra WhatsApp hattımız. Sorularınızı bekleriz efendim. Bir başka programda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların, Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

0: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra.

Ey izzeti bürünerek kendine bayrak edinmiş Rabbim, sen münezzehsin. Mecdi giyip onunla kullarına bolca ikram eden Rabbim, sen münezzehsin. Tesbihin ancak kendisine yakıştığı ve gerektiği Rabbim, sen pek yüce ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Ey fazl, ihsan ve nimet sahibi olan, sen münezzehsin. Mecd ve kerem sahibi, sen münezzehsin. Celal ve ikram sahibi, sen münezzehsin.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr. Ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal:
2: İza alimel alimu felem ya'mel kâne kel misbahi yudî'u linnâsi ve yuhriku nefseh. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Okuduğumuz hadis-i şerifler manası şöyle: İza alimel alimu. Alim bildi mi? Bildiği zaman. Felem ya'mel. Ama bildiğiyle amel etmedi mi? Biliyor ama. Bildi ama, öğrendi ama, duydu ama, okudu ama bildiğini yapmıyor. Bildiğiyle amel etmediği zaman alim, bilip de bildiğiyle amel etmediği zaman kâne kel misbah, kandil gibidir o. O alim kandil gibidir. Ne yapar?

ve ilim öğretmeye ne kadar büyük sevap verdiğini bütün hadis kitaplarından okuyabilirsiniz. Hepsi bunu anlatır. Ama en güzellerinden bir tanesi hocamızın Cennet Yolu kitabıdır. Güzel anlatıyor orada. Bir de İmam Gazali Hazretlerinin İhya-u Ulumiddin kitabının ilk bölümü, 40 bölümdür o, 4 cilt, her ciltte 10 bölüm. Birinci bölümü ilimle ilgilidir. Burada ilmin kıymeti, hangi ilmin şerefli ilim olduğu, hangisinin zaruri olduğu, efendim ilim adamının, alimin ne kadar sevap alacağı, talebenin ne kadar sevap alacağı efendim gibi hususları çok geniş ve güzel bir şekilde anlatır. Onun için ben kendi kendime dedim ki, İlim yoluna giren her talebeye ilk önce İhya-i Ulum'un bu birinci bölümünü okutup iyice belletmek lazım. Bak ilim öğrenmek ne kadar sevaplı. Yılma, üşenme, sabret, geceni gündüzüne kat, Allah'ın rızası kazanmak için çalış, çabala, oku, öğren. Bak ne kadar büyük sevaplar alacaksın. Bak Allah sana ne kadar büyük mertebe vermiş diye öğrenmiş olur. Onun için İhya-u Ulumiddin'in birinci kitabını, Kitabul İlmi böyle okumasını temenni etmiştim. Evet, Allah Celle Celaluhu yanında mertebesi en yüksek olan insan alimlerdir. En yüksek mertebeli Müslüman alimdir. Alimler mücahitlerden ve şehitlerden de üstündür. Ama her şeyin hakikisi var, sahtesi var. Tamı var, yarımı var. Mallar da çeşit çeşit. Kumaşlar da çeşit çeşit. Meyveler de çeşit çeşit. Aynı meyvanın kaliteleri de farklı farklı olabiliyor. Kalite mühim. Vasfı güzel olması lazım. Vasfının tam olması lazım. Alim nasıl olacak? Alim bilgisi bakımından tam olacak. Bir. Bilgisi tam olsa yeter mi? Yetmez. Bildiğini kendi hayatında uygulayacak. Söylediğini yapacak. İnanmış olduğu davaya göre hayatını kendisi tanzim edecek. Hali, yolu, işi, muamelesi ilminin gereğine uygun olacak. Yeter mi? İlmiyle amil olması gene yetmez. İlmini tatbik etse bile yetmez. Nasıl olacak? İlmini tatbik ederken, uygularken, ilmiyle amil olurken aynı zamanda ihlaslı olacak. Halis muhlis niyetli olacak. Dünya için öğrenirse olmaz. Dünya için öğretirse olmaz. Mevki makam için öğretirse olmaz. Şöhret için öğretirse olmaz. Nefsi için öğretirse olmaz. İhlaslı olacak. İhlaslı olduktan sonra tamam olur. Bilecek, bildiğini tatbik edecek, ihlasla tatbik edecek. Onun da yine birçok tehlikeleri vardır, incelikleri vardır. Ama ilmiyle amil olduğu gibi ihlası da olması lazım. İhlas ne demek? Bir şeyi sırf ve sadece Allah rızası için yapmak demek. İhlas bu. Yaptığı şeye başka hiçbir şey, niyet katıştırmamak, niyetinin halis olması, katıksız olması demek. İhlas ne demek? Bir şeyi yaparken ki niyetinin halis olması, %100 olması. Yani ben bu işi yaparken biraz sevap düşünüyorum ama biraz da menfaat düşünüyorum. Biraz sevap düşünüyorum, çok sevap düşünüyorum ama biraz da şöhret düşünüyorum. Biraz sevap düşünüyorum ama biraz da reklam düşünüyorum. Biraz sevap düşünüyorum ama biraz da geçimimi düşünüyorum. Olmaz. Halis olacak ne demek? Katıksız olacak. Bu niyetin içine başka bir şey katılmayacak. Allah rızası için hasbeten lillah olacak. Allah rızası için olacak. Böyle olursa tamam. Böyle olmazsa Allah ihlas ile yapılmayan ibadeti kabul etmiyor. Hadis-i şeriflerde bildirilmiş. İhlas ile yapılmayan ibadeti ibadet bile olduğu halde namaz, oruç, sadaka, hayır, hasenat vesaire ihlas ile olmayınca onu bile kabul etmiyor. Demek ki ibadet yapmak da yetmiyor. İbadeti yapmasını bilecek, ibadeti yapacak, yaparken de halis muhlis niyetli olacak, sırf Allah rızası için yapacak. Ve alim Allah'ın emrini kullara söyleyecek. Allah sevsin. Hakkı söyleyecek, doğruyu efendim Allah rızası için dobra dobra söyleyecek. Hak yolda

Taviz vermemişler. Taviz vermemişler ama bazen insanları kazanmak için bir politika gütmüşler. Bu politika nedir? Bu siyaseti diniyedir. Yani şu adamı kaçırmayayım, şu adamı delirtmeyeyim, şu adamı çileden çıkartmayayım, şu adamı doğru yola usulünce çağırayım. Böyle hop hop birden söylersem bu adam kaçar gider, kaçırtmayayım. Adamın cehenneme ayağının kaymasına sebep olmayayım diye 9 defa yutkunacak, efendim söyleyeceği söze dikkat edecek, yapacağı işe dikkat edecek. Bu böyle. Herkes dikkat edecek. Yani her doğruyu her yerde her zaman pat diye söylemek doğru olmuyor. Bir de emr-i marufun, nehi münkerin usulü, erkanı, prensipleri, siyaseti diniyesi, politikası oluyor. Tabii ona riayet edecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yine sünnet-i seniyyesinden. Mesela Peygamber Efendimiz buyuruyor ki beşşiru ve la tünefiru. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Beşşiru ve la tünefiru. Müjdeleyin. Sevindirecek sözler, müjdeli sözler söyleyin ama nefret ettirecek, korkutacak, ürkütecek sözler söylemeyin. Yessiru ve la tuassiru. Kolaylaştırın. Mümkün olduğu kadar kolaylaştırıcı bir şey efendim içinde olun. Anlatım içinde, davet içinde olun. Ve la tuassiru. Zorlaştırmayın. Yorgunu yokuşa sürmeyin. Adamı yapamayacağı yükün altına sokmayın, kaçırtmayın. Yani bu da bir şey. Birisi çok uzun namaz kılıyormuş, gelmiş şikayet etmişler. Demişler ki bizim imam hocam, işte Peygamber Efendimiz'e, ya Resulallah bizim imam çok uzun okuyor. Çok uzun okuyor. Efendimiz o zaman çok kızmış. Şu şah damarı, şah damarı değil de bu alnındaki ar damarı derler. Şuradaki damarı kızdığı zaman, böyle kızdığı zaman, sinirlendiği zaman kabarırmış, anlarmış herkes simasından Efendimizin sinirlendiğini. O zaman çok sinirlenmiş. E niye sinirleniyor? Yani bu imam uzun namaz kıldırıyordu. Niye sinirleniyor? Cemaati bıktırıyor ya ondan. Bıktırmayacak. Bıktırmayacak, cemaati kaçırmayacak, cemaati şikayet ettirtmeyecek, takati zorlamayacak, bardağı taşırmayacak, efendim çizgiye riayet edecek. Tabii bu nerede olur, nerede olmaz, ne kadar olur, ne kadar olmaz. Allah'ın müsaade ettiği kadar olur, müsaade etmediği çizgide durur. Her koyun kendi bacağından asılacak. Ne dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Kızım ya Fatıma, ya Fatıma Allah'tan kork, Allah'ın emirlerini tut, Allah'a karşı ibadet borçlarını güzel yap. Ben senin babanım, peygamberim diye ümitlenme. Efendim ben sana eğer Allah'ın emrini tutmazsan fayda veremem demedi mi? Dedi. Peygamber kızı Fatıma'ya, ki cennet hatunlarındandır, müeddepti, terbiyeliydi, ibadet ehliydi, efendim cennetlik bir hatundu, ona böyle söylüyorsa Peygamber Efendimiz, o zaman iş çok iyi anlaşılıyor. Aziz ve muhterem kardeşlerim, alim demek ille kafasında kavuk olan, sırtında cübbe olan, efendim makamı olan, rütbesi olan insan demek değildir İslam'da. Bu kürsülerde geçtiğimiz sene hadis-i şerifleri okuduk. Kimin dili dürüstse, kimin kalbi temizse, kimin ahlakı müstakimse, kim sözüne sadıksa o ilimde en derin insandır diyor Peygamber Efendimiz. Alimlik öyle bazı insanlara mahsus bir şey değildir. Sonra ne kadar alim olsa insan bazı şeyleri bilmez. Bazı şeyi ötekisi daha iyi bilir. Onun için demek ki bazı insanlar bir konuda alimdir, bazı insanlar öbür konuda alimdir. Onun için bu hadis-i şerife göre her Müslüman bildiği şeyi tatbik edecek. Bildiği şeyi tatbik etmezse, başkasına anlatır da kendisi yapmazsa gene kendisinin vebali kendi üzerinde kalır. Sorgusu, suali olur. Başkasına nakletmekle iş bitmez. Allah Celle Celaluhu tevfikini cümlemize refik eylesin. Bize gayret versin. Bize izan versin, irfan versin, şuur versin, sevgi versin.
anlayış versin, dini güzel anlayalım, ibadetleri, Allah'ın yolunu güzel öğrenelim ama

bir şey daha versin, öğrendiklerimizi tatbik de edelim. Neyi duyduysak tatbik edelim. Sahabe-i kiramın ahlakını her zaman söylüyordum size. Sahabe-i kiramın, Peygamber Efendimizin ashabının, Rıdvanullahi Teala aleyhi ecmain, bu zamandaki Müslümanlardan çok farkı var. Onlar sahabe. Bu zaman Müslümanları zamane Müslümanı. Onlar sahabe, bunlar zamane Müslümanı. En büyük farklardan birisi neydi? Onlar bir şeyi duydular mı hemen uygulamaya başlarlardı. Hemen. Yani bu bir defa duydu mu insana yeter. Her zaman söylemiyor muyuz? Bedevinin birisi gelmiş Resulullah'a hotbehot. İşte onun görgüsü, bilgisi o kadar. Ya Resulullah bana Müslümanlık nedir anlat demiş. Peygamber Efendimiz de kısaca namaz kılacağını, oruç tutacağını, efendim Ramazan'da hac edeceğini, zekat vereceğini anlatmış. Tamam, tamam demiş. Bunları yaparım. Bunlardan ne az yaparım ne fazla yaparım demiş. Allahaısmarladık. Vedalaşmış gidiyor. Peygamber Efendimiz arkasından buyurmuş ki dediğini tutarsa cennete girer. Allah'ın bize bildirdiği emirlerini biz güzel tutsak hepimiz cennete gireriz. Cennete girmek için daha bilmediğimiz bir takım şeyler var filan diye düşünmeyin yani. Şu anda hepimizin kafasındaki bilgiler iyi, yeterli. İslam'ı az çok biliyoruz ama tatbik etmiyoruz. Emir-i maruf, nehi münker kim bilmez, herkes bilir. Tatbik etmiyor, uygulamıyor, söylemiyor. Bu kadar basit bir şey mesela. Adam bakkala gitmiyor, ekmeği almıyor veya çocuk. Parayı cebine koymuş, sokakta dolanıyor. Babası da kahvaltıya oğlan ekmek getirecek diye bekliyor orada. Çocuk sokakta, olur mu? Basit bir emir söylemedim mi evladım ben sana? Ben bu parayı sana niye verdim evladım? Ekmek al diye verdim baba. Sen ne yapıyorsun şimdi? Sokakta oynuyorum baba, olur mu? Yani Allah'ın emirleri anlaşılmaz şeyler değil ki, anlaşılacak gibi anlatmış Allah. Peygamber Efendimiz'i anlaşılacak şekilde konuşturmuş. Peygamber Efendimiz Arap'ın en fasihi idi, en güzel konuşanı idi, en tatlı dillisiydi. Hem de tane tane konuşurdu. Üç defa söylerdi bazen bir sözü. Anlaşılsın diye, hafızaya nakş olsun diye. Kitabe gibi, efendim taşa yazı yazar gibi kazılsın, aşk hakki olsun diye, efendim nakş olsun diye öyle anlatırdı Peygamber Efendimiz. İslam'ın anlaşılmayan bir tarafı yok ki. Anlaşılıyor da bizimkiler anlamak istemiyor. Yani tutmuyor. Allah'ın emrini tutmuyoruz. Bu bizim 20. yüzyıl Müslümanlığının, zamane Müslümanlığının kusuru. Sahabe Müslümanlığının vasfı neydi? Duyduğunu hemen yapmaktı. O mübareklerin meziyeti buydu. Onlar senden medden bilgisi daha az insanlar olabilir. Nereden bilecek fiziği, kimyayı, matematiği? 5 kere 5'in 25 ettiğini kaç tanesi bilirdi? Bilmezdi belki ama duyduğunu tatbik ediyorlardı. Ne duyduysa Resulullah'tan tatbik ediyorlardı. Birisi tarlada çalışıyordu ortaklardan, ötekisi Peygamber Efendimiz'in mescidine gidiyordu. Akşama kadar Resulullah ne söyledi dinliyordu, gelip anlatıyordu akşamına. Ertesi gün o çalışıyordu, dünkü bu sefer geliyordu camiye, Resulullah'ı o dinliyordu, uyguluyorlardı. İçki haram oldu diye ayet inince herkes küplerini sokaklara döküverdiler. Medine'nin sokaklarından şaldır şuldur şaldır şuldur içki aktı. İçiyorlardı eskiden, hurmadan murmadan meşrubat yapıyorlardı bir şeyler. Alkollü içki içiyorlardı. Yasak deyince döktüler hepsi. Müslüman öğrendiği şeyi tatbik edecek. Bildiğini tatbik etmenin sevabı, fazileti, ecri nedir? Bir insan bildiğini tatbik ederse Allah ona manevi bakımdan bilmediği şeyleri öğretir. Bilmediği ilimlerin kapısını açar. Füyuzat verir, fütuhat verir. Gönlünü açar, kalbini açar, basiretini açar. Efendim, başkasının görmediği şeyi gösterir. Başkasının göremediği şeyi görecek bir hale gelir, manevi hale. Rüyamda böyle olduğunu, olacağını gördüm. Tabii. Neden? Bildiğini tatbik etti mi Allah öyle meziyetler verir insana. Keramet verir yani. Onun için Allah Celle Celaluhu hepimize hayırlı ilimler nasip etsin. Bildiğimizi de yaşamayı, tatbik etmeyi nasip etsin. Yalancı pehlivan olmayalım. Ense kulak yerinde, ortada dolaşıyor ama hiç güreşe gelmez. Hiç gücü kuvveti yok. Öyle olmayalım. Yalancı pehlivan gibi olmayalım. Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin.

Sizin marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti Esrar-ı Suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

0: Reklam. Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri, Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip, uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Akra Reklam. Yad Günleri Hatim Daveti. Mehmet Zahit Kotku hocamızı dualarla anıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku, doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448, miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hatim dualarıyla yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz.
1: Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın.

Allah'ım, alaca hastalığından, akıl rahatsızlığından, cüzzam illetinden ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.

0: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: Ey Allah'ım! Ey gökleri ve yeri yaratan! Ey görünür görünmez her şeyi bilen! Ey her şeyin Rabbi ve sahibi! Senden başka ilah olmadığına şahidim. Nefsimin beni kötülüğe düşürmesinden, şeytanın beni kandırıp kötülüğe ve şirke düşürmesinden sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min şerri ma amilt ve min şerri ma lem a'mel.
1: Allah'ım, yaptığım şeylerin doğuracağı kötülüklerden de, yapmadığım şeylerin doğuracağı kötülüklerden de sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min el hedm ve a'udhu bike min el teraddi ve a'udhu bike min el garaqi vel haraqi vel haram. وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا.
1: Allah'ım, göçük ve yıkıntı altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek bir yerden düşmekten sana sığınırım. Suda boğulmaktan, ateşte yanmaktan ve yaşlılığın getireceği çaresizlikten sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni avuçlarına almasından sana sığınırım. Savaştan kaçarken ölmüş biri olmaktan sana sığınırım. Yılan veya akrep gibi haşerelerin sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bi vecihikel kerim ve kelimatikel tamme min şerri ma ente ahidun bi nasiyetih. وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك.
1: اللهم üstesinden sadece senin gelebileceğin şeylerin doğuracağı kötülüklerden, senin yüce zatına ve kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım. Allah'ım, altından kalkılamayacak borçtan ve bu borç yüzünden günaha girmekten ancak sen kurtarırsın. Allah'ım, senin orduların mağlup edilmez. Sana verilen sözden cayılmaz. Şan, şöhret ve malın sana karşı sahibine hiçbir faydası olmaz. Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim.
0: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmati min gadabihi ve şerri 'ibâdihi ve min hemzâti'ş-şeyâtîn ve en yahdurûn.
1: Allah'ın gazabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların vesveselerinden ve her an yanımda bulunmalarından, Allah'ın kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım.
0: Allahümme inni zalamtu nefsi zulmen kethira ve la yagfiru zhunube illa ent. Fagfir li mağfireten min indik ve arhamni inneke en

0: entel gafurur rahim.
1: Allah'ım, ben senin emirlerini layıkıyla yerine getirmeyerek kendime çok haksızlık ettim. Günahları da ancak sen bağışlarsın. Beni bağışla, bana merhamet et. Çünkü daima bağışlayan ve daima merhamet eden sadece sensin.
0: Allahümme inni es'elukel huda ve't-tuka ve'l-afafe ve'l-gina.
1: Allah'ım, senden doğru yolda olmayı, takva sahibi olmayı, iffetli olmayı ve gönlü zengin olmayı isterim.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel cu' fe innehu bi'sad daci' ve a'udhu bike minel hiyane fe innehâ bi'setil bitâne fe innehâ bi'setil bitâne.
1: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü bu insanı güçsüz bırakan çok fena bir arkadaştır. Emanete hıyanet etmekten de sana sığınırım. Çünkü bu güveni yok eden çok fena bir dosttur.
0: Allahümme inni es'eluke s-sebâte fil-emr ve es'eluke azîmete'r-rüşd ve es'eluke şükre ni'metike ve husne ibadetik ve es'eluke lisânen sâdika ve kalben selîmâ ve a'ûzu bike min şerri mâ ta'lem ve es'eluke min hayri mâ ta'lem ve estağfiruke mimmâ ta'lem inneke ente allâmul gıyûb.
1: Allah'ım, senden beni işlerimde sebatlı, doğrulukta kararlı kılmanı isterim. Senden beni verdiğin nimetlere şükreden ve sana güzel kulluk eden biri yapmanı isterim. Senden doğru bir dil, dürüst bir kalp isterim. Kötü olduğunu bildiğin her şeyden sana sığınırım. İyi olduğunu bildiğin her şeyden bana lütfetmeni isterim. Hakkımda bildiğin her günahtan beni bağışlamanı dilerim.
0: Allahümme inni es'eluke hubbek ve hubbe men yuhibbuk vel amelellezî yubelliğuni hubbek. Allahümme ceal hubbeke ahabbe ileyye min nefsî ve ehlî ve minel mâil bârid.
1: Allah'ım, beni hem seni hem seni sevenleri seven biri yapmanı, bana senin sevgine ulaştıracak ameller nasip etmeni isterim. Allah'ım, seni sevmeyi bana canımdan, çoluk çocuğumdan ve kavurucu sıcakta buz gibi suya kavuşmaktan daha çok sevdir.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, bana faydalı bilgi, helal rızık ve kabul edeceğin amel nasip etmeni isterim.
0: Allahümme ce'alni minet tevvabin ve ce'alni minel mutatahhirin.
1: Allah'ım, beni her daim sana yönelenlerden kıl. Beni temiz kalmaya özen gösterenlerden kıl.
0: Bismillahi tevekkeltu alallah. La havle ve la kuvvete illa billah.
1: Allah'ın adıyla Allah'a güvenip dayandım. Kötülüklerden uzak durmak, iyiliği yapmak ancak Allah'ın yardımıyla olur.
0: Elhamdülillahillezî kefâni ve âvâni ve at'amani ve sakâni vellezî menne aleyye feafdal vellezî a'tâni feajzel. Elhamdülillahi alâ kulli hâl. Allahümme rabbe kulli şeyin ve melîkehu ve ilâhe kulli şey. Eûzu bike minen nâr.
1: Övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. İhtiyacımı O giderir. Beni barındırır, yedirir, içirir. Bana bol bol nimet veren O'dur. Bana fazlasıyla ikramda bulunan O'dur. Her halimden ötürü Allah'a teşekkür ederim. Allah'ım, ey her şeyin koruyup kollayıcısı ve sahibi, her şeyin ilahı, cehennemden sana sığınırım.
0: Elhamdülillahillezî âfâni fî cesedî ve radde aleyye ruhî وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ.
1: Övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bedenime sıhhat ve selamet verir. Her uyandığımda ruhumu bana iade eder. Bana kendisini zikretme imkanını bağışlar.
0: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامٍ.

0: وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ
1: Bütün şeytanlardan ve zehirli hayvanlardan, bütün kem gözlerden Allah'ın kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım.
2: Hadislerle Salı günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. İslam'da Lifestyle Merkezi'nde gönüllere dokunan buluşmalar. Avustralya'nın Melbourne kentinde Mahmut Esat Coşan Vakfı tarafından kurulan İslam'da Lifestyle Merkezi, ibadet, eğitim ve sosyal yaşamı bir araya getiren yapısıyla İslam'ın evrensel mesajını farklı inançlardan insanlarla buluşturmaya devam ediyor. Avustralya'da Türkler tarafından inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan merkez, çevre dostu mimarisi, sosyal alanları ve İslami bilgilendirme merkezi ile öne çıkıyor. Merkez bünyesindeki İslami bilgilendirme merkezi, İslam'ı doğru kaynaklardan tanıtmayı ve ziyaretçilerin sorularını cevaplamayı amaçlıyor. Hazırlanan yayınlar, dijital içerikler ve tanıtım çalışmaları sayesinde birçok kişi İslam'ı yakından tanırken, merkez yeni Müslüman olanların şehadet merasimlerine de ev sahipliği yapıyor. Merkezin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Zach Williams'ın İslam'ı seçtiği duyurularak kendisine yeni hayatında bereket, faydalı ilim ve kabul olmuş ibadetler temennisinde bulunuldu. Öte yandan 5 Temmuz'da düzenlenen Halk Günü etkinliğinde merkezi ziyaret eden Avustralyalı Lahley Jackson da İslam hakkında bilgi aldıktan sonra Müslüman olmaya karar verdi. Katılımcılar huzurunda şehadet getiren Jackson, "Seni bugün buraya getiren neydi?" sorusuna tek kelimeyle Allah cevabını verdi. İslam'da Lifestyle Merkezi yürüttüğü bilgilendirme faaliyetleriyle farklı inançlardan insanların İslam'ı tanımasına ve yeni hidayet hikayelerine vesile olmaya devam ediyor. Heyecanla beklenen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce tarihi Azepler Namazgahı'nda Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İşrak İbadeti buluşması bu yıl 4. kez Elazığ'da düzenlenecek. Sabah ezanı ile başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazı ile devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferi bu yılda Elazığ'da yaşatılması hedefleniyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek anlamlı bir programla yad edilecek. Anma programı kapsamında düzenlenecek Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosferde buluşturacak program 13 Safer 1448 tarihine denk gelen 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 04'te kılınacak sabah namazıyla başlayacak buluşmada sabah namazının ardından işrak vaktine kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve çeşitli manevi programlar icra edilecek. İşrak namazının eda edilmesinin ardından yapılacak dualarla program saat 06'da sona erecek. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Ayrıca gönül dostu alim Mehmet Said Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan, doğumlarının Hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Mehmet Said Kotku hocamız, doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448, miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Mahmut Esat Coşan ise doğumlarının 91. yılında Hicri 13 Safer 1448, miladi 27 Temmuz 2026 Pazartesi hatim dualarıyla yad edilecek. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki linke tıklayıp

0: toprakla buluşturulması hedefleniyor. Çekut'la Elazığ Genç Doğa Spor Kulübü işbirliğiyle hayata geçirilen Çiftçi Hayat Olsun projesi sayesinde uzun yıllardır atıl durumda bulunan araziler kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılıyor. Kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıkan badem ağaçları, Keban, Karakaya ve Sivrice çevresindeki taşlık ve kireçli araziler için uygun bir alternatif sunuyor. Proje kapsamında bağışlanan fidanlar, bölgedeki çiftçilere ücretsiz olarak teslim edilirken, bakımı ise üreticiler üstleniyor. Böylece hem çevrenin korunmasına katkı sağlanması hem de ilerleyen yıllarda badem üretimiyle çiftçilerin gelirinin artırılması ve bölge ekonomisinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Toprağa kök, geleceğe umut sloganıyla sürdürülen kampanya kapsamında her fidanın Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil bir miras olması amaçlanıyor. Çekut, 20 bin badem fidanının toprakla buluşturmayı hedeflediği kampanyaya destek vermek isteyen hayırseverleri Dikili Ağacım Var platformu üzerinden bağış yapmaya davet ediyor. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 14.15'te Evlilik Okulu programında evlilikten ümidi kesen eşler konusu üzerine konuşulacak. 16.30'da Edebiyatımızda Kur'an Kıssaları programında Hazreti Yusuf Aleyhisselam anlatılacak. 17.10'da Ses Söz Sanat programında Hazreti Mevlana'nın hayatı ve yaşadığı dönem üzerine konuşulacak. Saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet sizlerle. 21.50'de En Güzel Rehber. Saat 22'de Şehri İstanbul programını dinleyebilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Haberleri aktardık. Bültenimize Akram Ercek'le devam ediyoruz.
1: Akram Ercek.
2: Akram Ercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda farkındalıktan söz edeceğiz. Günümüzde sıkça duyduğumuz kavramlardan olan farkındalık ne anlama geliyor? Hangi türleriyle önem kazanıyor? Ve düşünme biçimleri üzerindeki etkileri neler? Farkındalık, insanın çevreyi ve kendisini algılaması için var olan bir şeyi var olarak görmesi, işitmesi, algılamasıdır diyebiliriz. Etrafımızdaki, dünyadaki algılayabildiğimiz her şeyi, canlı cansız, bunları fark edebiliyoruz. Kendi iç organlarımızın değişikliklerini, kendi kendimizi fark edebiliyoruz. Aslında farkındalık, insanın gerçeği, var olan gerçeği anlaması, şuuruna ermesi ve bu bilinçli olması için söylenen bir kavram. Tıbbi anlamda farkındalığı, bilinçli, şuurlu olmanın, yani aklı başında olmanın en önemli özelliği olarak değerlendirebiliriz. Mesela bir kişi muayene edildiğinde evvela şuur ve bilinç muayenesi yapılır. Ve bunun da en önemli öğeleri o kişinin kişiye yere ve zamana farkındalığını anlamaktır. Bunlar sağlıklı olmanın en temel göstergeleridir. Bir insanın sağlıklı olması için önce kendisini tanıması ve kendisinin farkında olması lazım. Farkındalık türlerini ise kişiye, yere ve zamana şeklinde sınıflandırabiliriz. Kişiye farkındalıkta önce kendi kişiliğinin, kendi varlığının farkında olması, kendisini tanıması, sonra diğer kişileri de tanıması gerekir insanın. En yakın olduğu, en iyi bilmesi gereken kişileri tanıması gerekir. Kişinin yerle ilgili de farkındalığının olması lazım. Mesela şu an buradayız, şu ülkede, şu şehirde, şu bölgede, şu apartmanda diye bütün bunların farkında olmamız doğal olarak olması gereken en temel farkındalıklardan. Zaman için farkındalığı en üst aşama olarak söyleyebiliriz. Kişi yer ve zaman olarak değerlendirdiğimizde zaman daha soyut. Kişinin mesela ruh sağlığı bozulduğunda veya bilinci herhangi bir sebeple etkilendiğinde önce zamanı olan farkındalığı bozuluyor. Zamanın farkında olamıyor. Bir bebeğin, çocuğun gelişme aşamalarına bakarsak önce kişiyi fark eder ve kişiyi tanımaya başlar bebek. Önce annesini tanır, babasını tanır, insanları birbirinden ayırt etmeye başlar. En sonsa zamanı olan farkındalık gelişir. Tıp, insanı biyolojik, psikolojik ve sosyal bir varlık olarak kabul ediyor ve sağlığı da insanın hem biyolojik, hem psikolojik, hem de sosyal

sel olarak sağlıklı olması diye tanımlıyor. Kişiye farkındalığı bu şekilde ayrıntılandırırsak, kişi önce bedenin farkında olmalı. Bir yandan yeteneklerini bilip o şekilde kullanmalı. Diğer yandan da sınırlarını, sınırlılıklarını bilip ona göre davranmalı. Bedenimizin farkına varmak üzerinde biraz daha düşünürsek, sağlığımızın, beden sağlığımızın farkında olmalıyız ve kıymetini bilmeliyiz. Çünkü insan pek çok şeyin ancak yok olduğunda farkına varabiliyor. Varken, devamlı gözümüzün önündeyken, o zaman farkına varamıyoruz ve dolayısıyla kıymetini de anlayamıyoruz. Mesela sağlıklıyken sağlığımızın farkına varamıyoruz. Ancak hasta olunca bunu anlayabiliyoruz. Halbuki biraz dikkatli düşünürsek, bedenimizle ilgili özellikleri düşünürsek, bedenle ilgili ne kadar çok işlevimizin olduğunun farkına varabiliriz. Bedene farkındalık, sağlığımızı bozan şeylere dikkat etmeyi de içermeli. Bunun için beslenmemize dikkat etmemiz gerekir. Sağlıklı beslenme, beslenme miktarımız, katkı maddeleri gibi sağlığımızı bozabilecek şeylerle mi besleniyoruz gibi bunların hep farkında olmamız gerektiğini düşünmeliyiz. Akrede katıldığı bir programda bu bilgileri paylaşan Profesör Doktor Ali Savaşçilli farkındalıkla ilgili bilgilerini aktarmayı sürdürüyor. Biz de bu notlara yer veriyoruz. İnsan psikolojik bir varlık aynı zamanda. Psikolojik varlık deyince duygularını, düşüncelerini, davranışlarını ve algılamalarını daha çok buna katıyoruz. Duygularımızın farkında olmalıyız. Sevmemizi belirleyen şeyler neler? İnsan neyi sever, neyi sevmeyiz? Sevdiğimiz bir insanı niçin seviyoruz? Sevmiyorsak bir insanı niçin sevmiyoruz? Bunların çoğu kez farkında olmuyoruz. Farkında olmadan bu duygular bizde gelişiyor. İnsan tamlığı sever diyorlar mesela. Yani her şeyin tam olmasını, eksiksiz olmasını sever. Duygu bir yandan hayatın tadı tuzu gibi. Pek çok şey duygularla yapılabilir hale geliyor. Mesela bir çorbanın üzerine baharat tuz koymadan içmek yavan kalırken, üzerine biraz baharat eklenince çok tatlı hale geliyor. Duygular da sanki hayatta böyle yapılabilen şeylere bir anlam katıyor ve bizim için cezbedici hale geliyor. Farkındalık konusuna değiniyoruz. Bilinçli tercihler bağlamında devam edelim konuya. Farkındalığı bilinçli tercih yapmak olarak değerlendirdiğimizde tabii düşünerek aldığımız kararları hayata geçirebilmek. İnsanın düşüncelerini davranışa geçirebilmesi ayrı bir şey. Mesela bir arabanın motoruna insan duygularını benzetebiliriz. Bir arabanın motoru ne kadar güçlü olursa o kadar iyidir diyebilir miyiz? Güçlü motor arabaya hız kazandırır. Daha ağır yük taşınmasını sağlar. Yokuşa geldiğinde zor şartlarda yokuşta kalmayıp aracın yoluna devam etmesini sağlar. Fakat arabanın motorunun gücünü arttığı nispette direksiyon hakimiyeti zorlaşır bu sefer. Belki ideal araba güçlü bir motoru olan ve onunla orantılı direksiyon ve fren gaz hakimiyetini sağlayabilecek bir sistem olmalı. İnsanın güçlü olması tek başına yetmiyor. İrade, gereğinde frene basmak veya gaza basmak da önemli tabii. Direksiyon hakimiyetiniz çok iyi olabilir. Yolu çok iyi biliyor olabilirsiniz ama gaza basmadığınız sürece hiçbir işe yaramaz. Yani o kadar güçlü motor çalışmadan orada durur. O irade eğitiminin de olması gerekiyor. Mesela oruç, insanın frene basmak konusunda özellikle yardımcı olan belki en önemli irade eğitimlerinden biri. Kritik analitik düşünce anlamında şöyle bir örnek vardır. Olağan, sıradan, alışılageldik düşünce, düşünme şeklinin başkalarının çizdiği bir haritada ve onların koyduğu kurallara göre güzergahta hareket etmek, seyahat etmek, yolculuk etmekken, kritik analitik düşünce ise kendi yol haritanı, rotanı çizmektir. Kritik analitik düşünmeyi, doğru güzergahı belirleme ve hangi yöne hareket edeceğimizi bilinçli olarak yapma şeklinde düşünebiliriz. Farkındalık üzerine bazı notlardan söz ettik programımızda değerli dinleyenlerimiz. Bu notları Farkındalığın Farkında Mıyız başlığıyla Akramedya'da ve Akramedya'nın Kritik Analitik Düşünme Haber kategorisindeki içerikleri arasında da bulabilirsiniz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.

Allah'ım, kalbime nur verip aydınlat. Kabrime nur verip aydınlat. Önüme nur verip aydınlat. Arkama nur verip aydınlat. Sağıma nur verip aydınlat. Soluma nur verip aydınlat. Üstüme nur verip aydınlat. Altıma nur verip aydınlat. Kulağıma nur verip aydınlat. Gözüme nur verip aydınlat. Saçıma nur verip aydınlat. Derime nur verip aydınlat. Etime nur verip aydınlat. Kanıma nur verip aydınlat. Kemiğime nur verip aydınlat. Allah'ım, nurumu büyüt. Bana bir nur ver. Benim için bir nur kıl.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

Selamların en güzeliyle sizleri selamlayarak programımıza başlıyoruz efendim. Yusuf güzelliği, yırtılan gömlek, rüya yorumu, kuyuya atılma, kanlı gömlek, Yusuf'un güzelliği karşısında kadınların parmaklarını kesmesi, Züleyha'nın karşılıksız aşkı, kardeş kıskançlığı, zindan, Yakup'un sabrı, evlat kokusu, köle olarak satın alınma. İşte bütün bunlar Doğu Mesnevilerinde, divan edebiyatında, giderek klasik edebiyatımızın tümünde motif, mazmun ve imge olarak yer alıyor. Neredeyse tüm yazarların, şairlerin en büyük başvuru kaynağı haline gelmiş Yusuf kıssası. Evet, programımızın en başında Hazreti Yusuf'tan bahsetmeye başladığımız zaman demiştik ki edebi eserlerdeki o sembol ve imgeler Yusuf'un şahsında kaderin insan hayatındaki belirleyici rolünü ve kaderin çizdiği olaylar akışında kişinin duruşunu belirleyen veya belirleme sıkıntısı çeken insanın binlerce yıllık hikayesini yeni bir düzleme taşıyor modern hikayelere dönüp baktığımızda. Ve yine demiştik ki arayan insan arketipi, yola çıkan, yolculuğu anlatılan. Rus düşünür Vladimir Propp'un dediği gibi, masallar üzerine yaptığı çalışmasında dediği gibi, kahraman evinden, yurdundan ayrılır ve bir şey aramaya, kendine dair sorgulamalarına başlamaktadır. İşte bu hani kasaba, kent, tren yolları, konak yerleri gibi yolculuk terimleriyle kahramanın sürekli yollarda oluşu vurgulanır. Yolun bir arayış, bulma, kavuşma, ayrılış, bir yere menzile varma, bir yerden veya menzilden uzaklaşma anlamlarıyla kurulan o mecazi, metaforik bağlantılar, yol kelimesinin tasavvufi karşılığı olan tarik, istikamet kavramları ve bunlarla ilişkili metaforlar yol alegorisini modern eserin temel izleyi haline dönüştürüyor.

Evet, Hazreti Yusuf'un kıssasını incelerken mutlaka şunu da hatırlatma ihtiyacı hissettim. Rasim Özdenören'in Kuyu adlı hikayesini mutlaka okumak lazım efendim. Hikayenin kahramanı Yusuf, kendinin bildi bileli bağımsız bağımsız, daha isabetli söylenirse başıboş duyumsamıştı. Zaman zaman başıboş olmakla özgür olmak arasında bir fark bulunması gerektiğini düşündüğü de olmamış değildi. İşte böyle. Yani öylesine gidiyordu, yürüyordu. Birilerinin kendisine dur hemşerim diyeceği yere kadar yürüyecekti. Evet, bu hikayenin kahramanı Yusuf'un yolculuğu böyle anlatılıyor. Mecrasını arayan bir su gibi akarken akıp gitme, yolun bir başka mecazi anlamını, dünya hayatını çağrıştırıyor. O sefer hali, dini tasavvufi literatürde çok önemli bir kavram. Dünya hayatı bir sefer, gerçek yurda, ahiret mekanına varılınca nihai hedefe ulaşılmış olacak. Ve yine sefer, hicret, kötülüklerden, kötü güçlerden uzaklaşma imkanı aslında. Tasavvufi inanışa göre asıl hicret nefsini, içindeki kötücül gücü ardında bırakabilmek, oradan çıkıp gidebilmek. İşte modern edebiyatta işte Rasim Özdenören'in Kuyu adlı hikayesini buna örnek olarak verebiliriz. Yol ve yolculuk hikayesi bu çerçevede şekillenebiliyor.

kıssa sadece modern Türk edebiyatında değil, batıda da sanatın ve edebiyatın ilgi kaynağı olmuş yüzyıllarca ve hala devam ediyor. Resim, müzik, tiyatro, edebiyat onu hep gündemine almış efendim. Örneğin Handel, Yusuf ve Kardeşleri Mısır'da adlı bir oratoryoyu, Richard Strauss, Yusuf efsanesini besteliyor. Thomas Mann'ın Yusuf ve Kardeşleri adlı romanında Yusuf ile Züleyha yorumlanıyor ama tabii kitap mukaddes yorumu çerçevesinde ki bir değerlendirme olduğunu unutmamak lazım bu batıdaki bakış açısının genel itibariyle. Arap, İran ve Türk dillerinde de çok sayıda Yusuf ile Züleyha hikayesi yazılmış. Şairler, hikayeciler yazdıkları bu şiirlerde, hikayelerde mutlaka bu kıssaya göndermelerde bulunmuşlar. Bu hikayelerde Kur'an'daki aktarılanlara bağlı kalınmakla beraber bazen bu hikayenin çerçevesinin dışına çıkılmış, hikayeye farklı uzantılar katılmış, destan, masal motiflerinden bağlantılar yapılmış. Dünya edebiyatının birçok yerinde ve çok farklı zamanlarda Yusuf kıssasının çok etkin bir şekilde insanlar tarafından okunduğunu, incelendiğini görüyoruz. Aslında Yusuf kıssasının her dönemde insanlara söyleyeceği bir şeylerin olmasında da şaşılacak bir şey yok diyor Necip Tosun. Doğu'nun Hikaye Kuramı adlı eserinde diyor ki, çünkü insan her yerde, her zaman Yusuf gibi sürekli sınanmaktadır. Erdemle zillet, zindanla taht, zorlukla kolaylık, yükselişle düşüş hep iç içe olarak hayatı kuşatmıştır. İnsan gerçeği ve rüyayı aynı anda yaşamakta, tüm rüyalar yorumlanmayı beklemektedir. Aşk her daim insanın rüsva olmasını beklemekte, arzular gerçeğin sert yüzünde paramparça olmaktadır. Tüm ihanetler en yakınından gelmekte, kanlı gömlekler diğer dostlara dağıtılmaktadır. Kıssanın her dönem yaşıyor olması nedeni budur demiş Necip Tosun Doğu'nun Hikaye Kuramı'nda. Evet, bu güzel kitabı da edinerek bütünlüklü bir okuma yapabilirsiniz efendim.

0: Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında.
1: Akra.

Allah'ım, kötü ahlaklı olmaktan, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şu muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada daimi kalacaklardır. Mesud olanlarsa cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça hiçbir zaman kesilmeyen bir lütuf olarak orada ebedi kalacaklardır.

Allah'ım, kafirlikten ve fakirlikten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

0: bilim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat başlıyor.
1: Merhaba sevgili Akra dinleyenleri, efendim yine sizlerle beraberiz. Değerli dinleyenler, hemen hemen her evde, her yerde adı sıkça anılan, sözlerinden, eserlerinden bahsi olan bir değerli büyüğümüz, büyük aşık, aşıklar piri, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi. İstedik bu konuyu işleyelim. Muhterem hocamız Emin Işık buradalar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Hocam bir büyük umman, bir büyük derya. Aşk denince kalemin, kelamın dillerden düştüğü ve kulaçların atıldığı bir derya. Anlat anlat bitmiyor. Oku oku bitmiyor. Okudukça, anlattıkça çoğalıyor. Böyle sözü size bırakıyoruz.
2: Evet. Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi, daha önceki adı Belhi'dir.
1: Belhi.
2: Evet. Yani Konya'dayken Belhi diyorlardı. Vefatından sonra işte Rumi diyorlar. Evet, Belhi 1207 tarihinde doğdu. 30 Eylül 1207. Sahih rivayetlere göre, yani araştırmalar neticesinde varılan tarih, kararlaştırılan tarih budur. Belhi şimdiki Afganistan'ın kuzeydoğu bölgesinde, kuzey kısmında, yani Özbekistan sınırına yakın bir yerde, o tarihte Harzemşahların baş şehri, İpek yolu üzerinde büyük bir ticaret merkezi, büyük bir güzergah ve baş şehir tabi kültür merkezi, ulemanın, meşayihin bulunduğu. Hazreti Mevlana'nın babası Sultanül Ulema adıyla yad olunan Muhammed Bahauddin Veled o şehirde doğuyor. Annesi Harzemşahlar sülalesinden. Yani Mevlana'nın baba annesi padişah Harzemşahlar sülalesinden, yani saraydan gelmiş. Dedesi Hüseyin Hatip. Çok yine ilmiyeden müderris bir zat. Hitabeti de şey, yani üstün derecede fasahatla, belagatla olduğu için o unvanı vermişler ve saraydan kız vermişler. İşte Mevlana'nın baba annesi oluyor tabi. Dedesi Hüseyin Hatip, öyle yukarı doğru işte 5-6 nesil, ben şecereyi söylemesi uzatmaya gerek yok. Hazreti Ebu Bekir'e dayanıyor soyları bir tarafıyla. Ama kendisi ben Türk'üm diyor. Yani gerçi Farisi söylerim ama ben Türk'üm diyor kendisi. Annesi Mümine Hatun, Sultan Veled'in şeyi, Bahauddin Veled'in hanımı. Büyük annesi, yani baba annesi saraydan. Yine ulemadan bir zattır, ilmiyeden, eşraftan bir ailenin kızıdır. Çok iyi bir kadın Mümine Hatun. Belli oluyor zaten, çilekeş bir kadın. O tarihte Belk Moğol tehdidi altında. Ceyhun Nehri'nin doğusundaki bütün Türkistan illeri Moğolların işgali altına girmiş. Mevlana'nın doğduğu yıllarda Moğollar iki defa Belk'i almak üzere, Belk üzerine hücuma geçmişler. Fakat Celaleddin Harzemşah veya işte Harzemşahlar ordularının gücüyle tekrar Ceyhun Nehri'nin doğusuna atılmışlar, yani geri püskürtülmüşler. Belk her zaman için üçüncü bir hücumu bekliyor. İşte Mevlana böyle bir tarihte doğuyor, dünyaya geliyor. Zaten 1212'de Belk'i terk ediyorlar. Ailecek, 70 kişilik kadar bir kafile, işte babası, yakın akrabaları, Hazreti Mevlana'nın abisi var Alaaddin ve talebeleri, yakın talebeleri, kısım akrabalarıyla böyle 70 kişinin üstünde bir kafileyle Belk şehrini terk. Belk şehrinin terk edilmesine bir tane sebep gösteriyorlar. Mesela Sipahsalar'da diyor ki işte bir yerde iki sultan olmaz. Ya o şehri terk etsin demiş. Titiş var, Sultan Muhammed Titiş o zaman Belk hükümdarı. Yahut ben bu şehri terk edeyim demiş. Bu biraz şey, uyduruk bir bahane gibi geliyor. Yani bu biraz kırgınlıklar var. Gerçi sarayla arasında eski şey yok, muhabbet falan. yok bir limonilik dediğimiz biraz gerginlik var.
1: Sultan Veled'in.
2: Sultan Veled'le saray mensupları, bilhassa daha çok vezirler ve saraya yakın ulema sürekli Sultan Bahaeddin Veled'e karşı bir tavır içindeler. Onun da sebebi şu, Fahreddin Razi o devirde büyük bir ünvan, tabii büyük ünlü bir alim, daha çok akli meseleler üzerinde dini yorumluyor. Yani dini akılla izah etmeye çalışıyor. Sultan Veled de tabii şeyler tasavvuf ekolüne mensup. Onun da hocası Necmeddin-i Kübra, Kübreviye tarikatının kurucusu. Necmeddin-i Kübra Aynül Hayat diye bir tefsiri var. Tasavvufi bir tefsirdir. Çok önemli bir tefsir ve büyük bir zattır. Hatta şöyle bir rivayet var. Fahreddin Razi ona intisap için geliyor. Necmeddin-i Kübra'ya. 3 gün diyor misafirlikten sonra buyur. Ne emrediyorsun, ne istiyorsun deyince. Fahreddin gibi bir büyük alimi bizim dergahımızda ağırlamak bizim için şeref olur ama ne istiyorsun? Ben diyor size intisap etmek istiyorum diyor. Ama bakarız diyor. Feda edemeyeceğin neyin var diyor dünya malı olarak. Çok zengin Fahreddin Razi. Büyük bir, çok zengin bir doktorun, tabibin kızını almış, hekimin. Kayınpederinden ve kendi ailesinden çok büyük bir servet.

0: Sesay, belki Belk'in o zamanki şeyin Rey şehri, şimdiki Tahran, eski Tahran yani. Razi demesinin sebebi o. Rey şehrinin en zengin ailelerinden. Diyor ki malımı, mülkümü, evladımı, evimi, yerimi, evlat her şeyi terk edebilirim. Ama yazdığım tefsiri diyor terk edemem. Ha diyor şimdi yakaladık. O yazdığın tefsiri diyor git Ceyhun nehrine at. Ondan sonra gel biz seninle konuşalım diyor. Aman efendim diyor, kıymayın ona bir ömür verdim diyor. Yok diyor bu şey değil yani şaka değil. Bu yol böyle ister. Bu yolun şartı budur diyor ama kısmetiniz bizde değilmiş gidip başka yerden arayabilirsiniz. Yine bir gün Necmeddin-i Kübra böyle müritleriyle beraber sohbet halindeyken bir ara şöyle bir irkiliyor, gözünü yumuyor. Bir 8-10 dakika o halde devam ediyor. Sonra oh elhamdülillah diye gözünü açıyor. Etrafındakilerle dikkatle bekliyorlar. Ne oldu efendim diyorlar. Şu anda diyor Fahreddin diyor sekerat halindeydi. Şeytan gelmiş ona soruyordu. Sen Allah'a nasıl inanırsın diyordu. O da bunun cevabını vermekte güçlük çekiyordu. Ben de gittim onun kulağına fısıldadım. Dedim ki Hazreti Muhammed gibi inanırım de şeytanı def et.
1: Allah Allah.
0: O da o cevabı verdi ve aramızda ne de olsa 3 günlük bir hak hukuk var. Yardım ettik diyor. İmanla gitmesine, selametle imanla gitmesine yardımcı olduk diyor. İmanını kurtardık diyor falan böyle beraber Allah'ın izniyle. Böyle bir durum. İşte Moğol orduları Necmeddin-i Kübra'nın bulunduğu şehri almaya işgale geldiği zaman diyorlar ki ona talebeleri hocam işte siz dua edin de bu belayı Allah def etsin falan. Hayır diyor. Takdiri ilahi diyor bu bela garp illerine kadar gidecektir bu felaket.
1: Batıya doğru
0: Batıya
1: uzayacak
0: doğru
1: gidecek.
0: evet. Siz diyor bize düşen şu anda bize düşen şey buna karşı müdafaa etmektir. Peygamberin yaptığını yapıyor. Haydi silahlarınızı alın. Moğollara karşı savaşacağız. 300 kişi talebesiyle beraber o şehrin savunmasında kendisi de şehit oluyor. Bize şimdi diyor cihat vazifemiz. Şu andaki vazifemiz cihattır. Öyle. Öyle bir adam yani. Çok kıymetli bir veli, güçlü, nazar sahibi bir insan böyle yani şimşek gibi bir şey buna rağmen işte böyle ama adamları var ya şimdi kraldan fazla kralcılar var zaten o tarihte 1209'dur şeyin Fahreddin Razi'nin vefatı yani Mevlana'nın doğumundan 2 sene sonra Fahreddin Razi vefat etmiş ama onun taraftarları Belk şehrinde şey ediyorlar hava estiriyorlar böylece yani ikinci sebep de Moğol tehdididir. Tabi zaten göç başlamış. Bütün Türk illerinden, Türkistan illerinden batıya doğru kılıç artığı, kılıçtan kurtulanlar, kendini kurtaranlar batıya doğru can atmak üzere. Kafileler halinde sürekli göçler, aylarca, yıllarca süren bir göç hareketi başlamış. Hali vakti yerinde olan biraz erken davranan kılıcını pırtısını toplayıp batıya doğru göç ediyor. Moğol tehdidi altında. Zaten sürekli haber geliyor. Sonra Moğolların aldığı şehirlerde yani işgal ettikleri şehirler fethetmek diye dilim varmıyor onun için.
1: Yağmacılık.
0: Yağmacılık, talan, korku, tehdit. Yani teslim olsan kurtulacağın belli değil. Şöyle göze batan bir tarafın varsa yani biraz ilim ehliysen, biraz göz dolduruyorsan sosyal tarafı bakımından eşraf dediğimiz, ulema dediğimiz işte aydın dediğimiz kesimi zaten hepsini kılıçtan geçiriyor. Köylü, kentli, sağda solda ekip biçenler belki tarlada falan onlara belki fazla bir şey olmuyor ama şehirler talan ediliyor, yıkılıyor. Böylece İşte kafile uzatmayalım harekete geçiyor. O bir felaket yıllarıdır. Yani Mevlana olmuş kendiliğinden oturduğu yerde böyle mantar gibi bitmiş değil ki. Mevlana'nın da yolculuğu 9 sene sürüyor. Yani 8-9 sene süren bir yolculuk. Berk'ten kalkıyorlar. 1212 Nişabur'a geliyor kafile. Nişabur'da Feridüddin Attar misafir ediyor.
1: Mantık-ı
0: Tahir'in
1: Öbür Eser
0: sahibi kendisi.
1: Sahibi.
0: Esrarnameyi veriyor. Küçük bir risale. Bunu sen diyor sonra okursun diyor. Yazmış Esrarname'nin bir nüshasını Mevlana'ya hediye ediyor. Ve bu çocuğa dikkat edin diyor.
1: 5 yaşlarında.
0: 5 ay, 5,
1: Biraz daha
0: 6
1: geçse 6
0: yaşında. Belki o zaman
1: yaşlarında.
0: 6-7 yaşındadır. Nişabur'a geldikleri
1: Ya,
0: zaman.
1: Esrarname.
0: Oradan Bağdat'a geliyorlar. Bağdat'ta bizzat halife tarafından misafir ediliyorlar. Konuklar ediliyorlar. ve halife görüşüyor. Yine Menakıb-ül Arif'inde Sultan Bahaüddin Veled Sultanül Ulema, o Moğolların doğu illerinde yaptığı, ama orada bir yanlış var, eksik yahut da bir zuhul diyeceğim, Belh'in alındığını anlatıyor. Çünkü Belh alınmadan çıktılar, yani Belh'in alındığını görmedi. Ama öteki şehirlerde yapılan mezalimi fasih bir dille diyor şeye anlattı, halifeye. Ve halife başladı ağlamaya diyor.
1: Abbasi Halifesi,
0: Bağdat'ta. Ama orada Siperserler'de bir yerde diyor, Belh'in diyor, Belh'te yapılan mezalimi anlattı diyor. Ama Belh şehri onlardan çok sonra, Bağdat'tan sonra alınıyor yani Moğollar tarafından. Fakat Türk illerinde yaptıkları mezalimi herkes biliyor zaten. Birkaç ay Bağdat'ta kaldıktan sonra hac mevsimi yaklaşınca Mekke'ye gidiyorlar. Hac vazifesini yapıyor. Medine'ye geliyorlar. Medine ziyaretleri yapılıyor. Oradan Şam üzerinden Şam'a geliyorlar. Şam'da işte biliyorsunuz şeyle görüşüyorlar. Muhiddin Arabi ile. Muhiddin Arabi de diyor ki Allah Allah diyor. Bir nehir koca bir deryayı arkasından sürüklemiş götürüyor diyor. Yani Sultan Bahaüddin Veled'i nehire, Mevlana'yı da denize benzetiyor. Bu çocuk diyor başka bir hal var bu çocukta falan. İşte o zaman da 9-10 yaşlarında olması lazım yani en fazla.
2: İrfan geleneğinin izinde ses, söz, sanat.
0: Tabii Şam'dan sonra Halep'e geliyorlar. Halep'ten Malatya'ya, Malatya, Erzincan, Erzincan'dan bizzat Karaman Bey'inin Atabek, tabii onlar da vilayet valiler Atabek durumundadır. Selçuk, Anadolu Selçukluları Atabey'inin daveti üzerine Erzincan'dan, ama her gittikleri şehirde bazen birkaç ay, bazen bir iki sene ikamet ediyorlar. Mesela Malatya'da iki sene kaldıkları rivayet söyleniyor. Erzincan'da bir hayli, bir seneden fazla ikamet ediyorlar. Bunlar hasılı 1219 senesinin sonuna doğru Karaman'a geliyor. 1212-1219. 7,5-8 sene süren bir yolculuk. Yani 5-6 yaşında işe başlayan çocuk ve dersler devam ediyor. Mevlana bu yolculuk içerisinde her gün dersini takip ediyor. Babasından, hocalarından, özel hocalarından dersler, sadece Mevlana değil tabii, bütün ailenin çocukları dersleri de sürekli bu sefer halinde. Ama Mevlana bu kendisi gezerken, giderken o yoldaki sefaleti de görüyor. Yani insanların nasıl sıkıntı içerisinde, nasıl korku içinde yaşadıklarını bizzat görerek yaşıyoruz. Onun için Mevlana'daki müşahedeler dikkate dayalı şeylerdir. Çok keskin bir görüş sahibi ve çok düzgün tespitleri vardır. Söylediği şeylerde %100 isabet vardır. Öyle bir durum. Sultanül Ulema unvanı da şeye, Mevlana'nın babasına bizzat bir rüya üzerine veriliyor. Rüyasında Peygamber Efendimiz'i görüyor. Sen Sultanül Ulema'sın, bundan sonra sana Sultanül Ulema denilecek diyor. Peygamber Efendimiz böyle müjdeliyor. Ertesi sabah, daha Berk'teyken tabii, 300'e yakın Müslüman, yakın çevreden işte talebelerden, cemaattan, tanıdıklardan kendisine gelip rüya gördüklerini, hatta birkaç tanesinin rüyasını dinledikten sonra, efendim biz sizi akşam rüyada gördük, ha, peygamberimiz size de mi tembih etti bana Sultanül Ulema denmesini falan diyerek, daha rüya sahipleri rüyalarını anlatmadan bu gördükleri rüyayı onlara söyledi diyor. Sonra 6-7 sene kalıyorlar, demek ki 19-28, 9 sene kalıyorlar. Larende denilen o günkü Karaman. Bugünkü Karaman'da, o günkü Larende adıyla. Orada Mümine Hatun, Mevlana'nın annesi vefat ediyor. Arkasından abisi Alaaddin vefat ediyor. Zaten türbeleri orada şimdi. Maderi Mevlana diye. Mevlana'nın annesinin türbesi. Orada tabii Bahaüddin Veled de, Sultanül Ulema da bir hayli yaşlanmıştır. O tarihte 80 yaşının üstündedir, 85 yaşında. Alaaddin Keykubat Konya'ya davet ediyor. Israrla haber gönderiyor. Onlara medrese yapıyor, yer hazırlıyor. Bizzat Alaaddin Keykubat'ın misafiri olarak şeye geliyorlar. 1228 Konya'ya gelişleri. 19 demek 9 sene kadar da Konya şeyde kalıyorlar.
1: Karaman'da.
0: Karaman'da kalıyorlar. Tabii yaşlı Bahaüddin Veled, Sultanül Ulema, 1232, 4 sene sonra babasını kaybediyor. Mevlana o zaman işte kaç yaşında olur?
1: 1207, 1230.
0: O 25 yaşında olur.
1: 25
0: yaşında. Yani tam 25 yaşındayken babasını kaybetmiş oluyor. 18 yaşlarında, 19 yaşlarında annesini kaybetmiş oluyor. Babası yine kendisini Gevher Hatun, babasının talebelerinden birinin aşağı yukarı Mevlana ile aynı yaşıt. O kızla evlendiriyor Gevher Hatun'la. Ve Gevher Hatun'dan iki tane oğlu oluyor. Büyük oğlu işte bizim Bahauddin Veled ama biz ona hep Sultan Veled diye ikinci Veled yani ikinci Sultan Veled.
1: Dedesi.
0: Dedesinin adını taşıyan Sultan Veled Muhammed Bahauddin Veled'tir aslında. Zaten Mevlana Bahauddin diye söylüyor. Hep ona öyle hitap ediyor. Orada doğuyor. İkinci oğlunun adına da ölen abisinin adını veriyor.
1: Alaaddin.
0: Alaaddin diyor. Mevlana Konya'ya gelip yerleştiği zaman babasının yine hem dostu hem talebelerinden Burhaneddin Muhakkik-i Tirmizi Hazreti Mevlana'ya sahip çıkıyor. Bu işte 1232'den 1240'lara kadar 6-7 sene Mevlana ile beraber. Yani Mevlana
1: Seyyid Burhaneddin
0: bilinen. Seyyid'dir efendim.
1: Kayseri'de.
0: Kayseri'de türbesi olan şu anda. Zaten işte bu Mevlana artık senin bana ihtiyacın yok diyor. Ondan sonra Seyyid Burhaneddin Tirmizi Kayseri'ye gidiyor. Mevlana kendisini daha hür, daha rahat hissettiğini. Ondan sonra da işte Şems-i Tebrizi ile karşılaşıyorlar. Şems-i Tebrizi ile büyük bir hadisedir. Sanki böyle yıllarca kalmış gibi. Hepsi 17-18 aydır ya, 1,5 senedir. Şems ile Mevlana'nın şey yani 1244 senesinde böyle Eylül'ün de sonunda karşılaşıyorlar. İşte 1246'nın başında Şems terk edip tekrar gidiyor. 2 sene kayboluyor. Tekrar geliyor. Tekrar geldi. İkinci gelişinde zaten fazla şey olmuyorlar. Çünkü Mevlana Şems'ten sonra Mevlana eski Mevlana olmuyor. O devirde tabii 1237 Alaaddin Keykubat büyük oğlu Gıyasettin, ikinci Gıyasettin tarafından bizzat zehirlenerek öldürülüyor Kayseri'de. Alaaddin Keykubat zamanında biraz bayağı nefes almış millet, işine gücüne bakmış. Kervanlar çalışıyor, kervansaraylar yapılmış, tamir ediliyor, yollar düzgün, asayiş tedbirleri alınmış, soygunlar yok, önlenmiş falan. 46'ya kadar. Ondan sonra 2. İzzettin Keykavus, kardeşler arasında bu sefer şeyler başlıyor. Bir taraftan da Moğollar orduları yavaş yavaş geliyor işte Erzincan, Sivas vesaire falan almış Sivas'ta zaten. Bu kuşatma sırasında Hazreti Mevlana'nın 40 gün geceleri damlara çıkıp o ayazda Allah'a dua ettiği, Allah bu şehri korusun dediği, dua ettiği, niyaz ettiği Menakıb-ül Arif'inde anlatılıyor. Böyle bir keşmekeş içinde geçiyor. Böyle gerek siyasi bakımdan, gerek askeri bakımdan Mevlana'nın içinde yaşadığı hayat bu. Evet.
1: Hocam Allah razı olsun. Sağ olasın. Sağ olasınız. Şükranlarımızı sunuyoruz dinleyicilerimize.
0: İnşallah o yoldan bize feyizler gelir.
1: Allah razı olsun. Değerli dinleyenler, Hazreti Pir'i, o dönemi konuştuk, konuşmaya çalıştık. Muhterem hocamız Emin Işık Beyefendi ile. Şimdilik bu kadar. Hoşça bakınız zatınıza. Allah'a ısmarladık.
2: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi. Akra.

Allah'ım, işlenecek günahlara engel olan, sana karşı duyacağımız bir korku nasip eyle. Kendisiyle bizi cennete ulaştıracağın, kendisiyle dünya musibetlerini bizim için kolay kılacağın, yakinden bir parça nasip eyle. Bize hayat verdiğin müddetçe kulaklarımızı, gözlerimizi ve gücümüzü bizim için faydalı kıl. Soyumuzdan gelenler için de faydalı kıl. Zulmedenlere karşı bize yaptıklarının misliyle mukabele eyle. Düşmanlık yapanlara karşı bize yardım eyle. Dinimizle ilgili hususlarda bize musibet verme. Dünyayı en büyük gayemiz eyleme ve ilmimizi de sadece dünyaya has kılma. Bize merhamet etmeyen kimseleri bize musallat eyleme.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler! Siz de ona salatu selam edin, onun şanını yüceltmeye ve ona tam bir teslimiyete özen gösterin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca cennetin bekçileri onlara, "Size Allah'tan selam olsun, tertemizsiniz, artık ebedi olarak buraya girin," diyecek. Cennetlikler, "Bize verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirasçı yapan Allah'a hamdolsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş," diyecekler.

Reklam. Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri, Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Akra Reklam.

Allah'ım, hayrımızı arttır. Bizi iyilik yönüyle noksanlaştırma. Bize ikram et. Bizi zillete düşürme. Bize ihsanda bulun. Bizi mahrum etme. Bizi tercih et. Düşmanlarımızı bize tercih etme. Allah'ım, bizi razı kıl. Bizden razı ol.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî illâ billâh aleyhi tevekkeltü ve ileyhi. Neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abdühü ve habibühü ve resûlühü. Allahümme fasalli ve sellim ve barik ala hadan nebiyyil karim ve rasulü seyyidü senezi azim zil kalbir rahim seyyidina Muhammeden ve alihi ve sahbihi ecma'in.
2: İzâ râeyte min ahike selâti kısâlin tarcü el hayâ vel emânete tessuk ve izâ lem terahum felâ tarcü. Sadaka Rasulullah fîmâ kal. En-nizâfetü ve husnül hulk ahlakın, imanın kemalin en büyüklerinin kemali imanın, azamı kemalel iman. İmanın kemalin en yüksek tabakalarındandır. Nizâfetü

Biz daima yanlış anlamaktayız. Üstlerimizin, başlarımızın, evimizin vesairemizin gayet temiz, güzel olması, bu bizim nezaketimizden ileri geliyormuş gibi zannederiz. Bu nezaket umumidir. Bu tabii hepimizin yapması lazımdır. Pisliği kimse sevmez. Pislik iyi bir şey değildir. Fakat mutlak olan temizlik dış temizlik değildir. İç temizliğidir. Çünkü dış insanların gözünün gördüğü şeylerdir. Dışı insanlar görür yani. Biz insanlara karşı süsleniriz. İnsanların ayıplamasından çekiniriz biz kendimiz. Onun için kendimize lazım gelen nezaketi yapmaya çalışırız. Ama iç alemine bakan, içi kontrol altında bulunduran Allah Celle Celaluhu'dur. Biz insanlardan uzak olduğumuz zamanlar çok olur. Evimizde oturduğumuz bizi kimseler görmez. Yalnız kaldığımız zamanlar bizi kimse görmez. Geceleri bizi kimse görmez. Fakat Allah Celle Celaluhu'nun nazarından gaib olduğumuz bir an yok. Yani insan asıl nezafeti iç aleminde yapması lazımdır. Herkesinki değil, kendisini yaratan Halik-i Zülcelal'ın nazarındaki pis huyları. İç alemi demek pis huylar, kötü ahlaklar, çirkinlikler. Baştaki bir haset, riya, hırs, buğz, zulüm, emsali. Ve bunun korkar bunu denmesin bana diyerekten belki kıçar çekilir yapmaz. Fakat bir kibir denilen şey var ya, gururlanma, büyüklenme, üstünlenme şeyler. Bunu hiç sayarız biz değil mi? Fakat bundan zerre miktar insanda bulunursa onun cennete girmeyeceğini söylemiş. La yedhul cennet men kâne fî kalbihi miskâle zerretu minel kibz. Miskâ zerre yani ufak ufak. Sana haset hiç saymıyız değil mi? Haset ne olacak? Günah mı ki sanki? Ama el haset يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْخَطَبِ. Haset, iyilikleri, sevapları öyle yer ki, ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi, onun defteri avalinde hasenat diye bir şey kalmaz. Bir tanecik işte size söyledim. Bunun için diş, iç alemi, diş aleminden daha mühim ve daha ehemmiyetlidir. Bunun için hepimize lazım olan iç alemini gözetlemek, oraya kötü ahlakı daha minicikken kovma, yetiştirme, onu yetiştir. Çalışmak hepimizin vazifesi, babanın vazifesi, evladında dikkat, kendisi de mücahede edecek, nefsini böyle ıslah etmeye çalışacak. Onun için şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buyruğuna bakınız. İnsanlara ne güzel bir ders veriyor. Herkes cemiyet hayatında birbiriyle görüşmek, tanışmak, bilişmek mecburiyetinde ve zaruretindedir. Bundan dolayı sen kendine bir dost, bir arkadaş bulmak istediğin vakitte o arkadaşının üç hasletine dikkat et. Çok değil. Üç hasletine dikkat et. Onu da o üç hasleti görürsen onu kendine dost edin. Onunla görüş, konuş, derdini ona anlat, meşveret et. Menfaat olur sonundan. Hayır olur sana. Birçok huylar var. 70'i mi tecavüz? Fakat küp olarak Cenab-ı Peygamber şu üçü söyledi. Bu üçü bir insanda bulunursa ötekilerini çeker getirir kendisine. Mıknatıs gibi. Nasıl mıknatıs başkalarının etrafını topluyor. Bu da üç huy bu adamda bulunur mu? Diğer iyi huyları da cezbeder, çeker. O adam tükemmül eder, iyi bir adam olur netice itibariyle. Etrafına da hayırlı olur, kendine de hayırlı olur. Müttakilerden olur, her şeyden olur. Bunlardan birincisi haya olarak söyledi efendim. Haya en mühim bir şeydir. En mühim nimettir. Bunun için Efendimiz ilk önce el haya dedi. Bunu diğer bir hadisinde yok mu? İzâ len testehî tesnâ maş. Bir kere hayasızlığı ele aldın mı? Ne istersen yapan. Çekinme hiçbir şeyden. Çünkü kök elden gitti. Kalbi insanın öldükten sonra ne yarar artık? Kalbi gitmiş bir insan işte ne yapabilirse kâr odur yani. Ne istersen onu yap diyor. Pas, ne maaşı, serbestsin, ruhsun, ne yaparsan yap. Bu çok mühim bir derstir yani. فَلِبَاسُهُ الْحَيَا. Bizim libasımız bu olduğu gibi soğuktan korur, sıcaktan korur, ayıplardan da korur bizi, ayıplarımızı da örter.
Onun için bu libas bize lazım. Bu libas

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.

Allahu Teala Hazretleri insanların suretlerine bakmıyor, zahirlerine bakmıyor, mallarına, mevkilerine, makamlarına bakmıyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْزُرُ اِلَى سُوَرِكُمْ وَاَجْسَانِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْزُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَاَمَالِكُمْ Gönüllerine bakıyor ve yaptıkları amellere bakıyor. Hangi niyetle ne amelleri yaptığına bakıyor. يَنْزُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ Gönüllere bakıyor. Kalp gönül demek. Yani şu tık tık atan kalp herkeste var. Kafirde de var, münafıkta da var, cahilde de var, gafilde de var. Ama gönül, yani müminin gönlü, imanla nurlanmış olan gönül kıymetli. Hocamız Allah'ın bize verdiği çeşitli nimetleri sayarken

En çok Allah sana gönül gibi bir nimet vermiş kardeşim derdi. Sana bir gönül nimeti vermiş Allah. Niye bu gönlünü nurlandırmıyorsun, çalıştırmıyorsun? Niye gönül gözünü açmıyorsun? Niye kalbini efendim safileştirmiyorsun? Niye Allah'ın sevgili kulu olmaya çalışmıyorsun? Yani bu imkan sana verilmişken niye böyle olmaya çalışmıyorsun diye söylerdi. Aziz ve muhterem kardeşlerim, biliyorsunuz ve görüyorsunuz, hayat kimseye kalmıyor. Her şey boş. Hocamız da böyle söylemiş. Her şey boştur. Her şey boştur. Bütün iş Allah'ın sevgili kulu olmaktır. İnsan Allah'ın sevgili kulu oldu mu, o zaman işler değişiyor.

okudukça eser Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.

Değerli dinleyenler, bugün yeni bir kitabımıza daha başlıyoruz. Aşkın Diliyle Hazreti Muhammed'in Hayatı. İslam tarihiyle kendisini tanıdığımız merhum Asım Köksal'a ait şiir diliyle yazılmış bir eser bu. Zevkle okuyacağız. Yaratanın adıyla sözlerime başlıyorum. Allah'a çok şükür olsun ki bizi yoktan var eyledi. Süzüp süzüp durultarak kendisine yar eyledi. Doğru yoldan saptıkça biz esirgeyip çekti düze. Nihayetsiz rahmetini bol bol serpti üstümüze. Ayı günü yeri göğü bizim için çalıştırdı. Peygamberler göndererek fazilete alıştırdı. Yüksek temiz duyguları gönlümüze aşıladı. Yaptığımız duaları kabul ile karşıladı. Geceleri bunaldıkça biz kullara açtı sabah. Hiç sönmeyen güneşinin nurlarını saçtı Allah. Ey Allah'ım, bizleri sen doğru yola irşat buyur. Doğru yolun neşesini sezdir, duyur. Yüce Rabbim, dünyamızda bize dirlik düzenlik ver. Ahirette de azabından kurtar, bize esenlik ver. Yanılırsak, unutursak, etme Rabbim muahize. Takatimiz yetişmeyen ağır yükü vurma bize. Affet bizi yarlığa sen, ey Allah'ım bize acı. Her zamanda ve her yerde, sensin bize, sen yardımcı. Pasını sil içimizin, aydınlık ver kalbimize. Gerçekleri öğrenelim, basiret ver Rabbim bize. Hayrı şerri fark edecek, bağışla bir üstün akıl. Bu millete, bu vatana, hepimizi hayırlı kıl. Birimizin acısını hisseylesin bütünümüz. Bir önceki günümüze üstün olsun bugünümüz. Esirge her felaketten ey Allah'ım yurdumuzu. Muzaffer kıl bütün kara, deniz, hava ordumuzu. Hoşnut olsun hepimizden ulu elçin Muhammed'in. Ki onun için kainatı hiç yok yerden var eyledin. Sevdin onu, sevdirdin. Hem Resullere başbu kıldın. Onun güzel pak adını arşına sen bir tuğ kıldın. Onu eşsiz Kur'an gibi yeryüzüne tek indirdin. Fezadaki güneşleri yerindirdin, imrendirdin. Beşeriyet dünyasını onun nuru aydınlattı. İnsanlara insanlığı, fazileti o anlattı. Milyonlarca insanların ışığını o taşıyor. Bugün bütün gönüllerde heyecanla o yaşıyor. Aczimi hiç düşünmeden iğne ile kuyu kazdım. Yüce şanlı peygamberin hayatını manzum yazdım. O sonsuz bir denizdi. Yazdıklarım damla kalır. Bir güneşin karşısında zerre nasıl mevki alır? Eserimi sevgilerle, saygılarla yazarken ben

ayırmadım gözlerimi bir an asr-ı saadetten. Nihayetsiz gül bağından seçip aldım bir demet gül. Fakat onu soldurmaya kıyamadı asla gönül. İstedim ki o daima gönüllere koku versin. Sevgilinin o duygulu hayatından duygu versin. Umarım ki bu cüretim hoş görülür, hoşa gider. İhlas ile sarf edilen hangi emek boşa gider? Günahlarım üzerinde bir damla yaş bu eserim. Onu belki eritecek yavaş yavaş bu eserim. Birinci bölüm. Peygamberimiz ve ataları. 6. yüzyıl içinde yaşı henüz 40'ı aşan, temiz yüksek duyguları yüreğinden coşup taşan, az irice gövdesiyle uzun gibi orta boyu, nazik kalbi ince hissi, son derece güzel huyu. Açık geniş alnı ile göze çarpar ekseriya, siyah parlak gözlerini dikmiştir o bir noktaya. Ridası var omuzunda, Beytullah'a sık sık uğrar. Sakin fakat canlı yürür, sevimli bir vakarı var. En fakir bir kimsenin de selamını karşılar o. Kendisini görenlere sevgi saygı aşılar o. Yurttaşları ondan asla yalan bir söz işitmemiş. O vakte de hiç kimseyi darıltmamış, incitmemiş. Güvenilir, iyiliksever, gönlü engin son derece. Dünyanın her safasını saymaktadır o. Hep hiçe. Bir kimseden ders görmemiş, almamıştır hiçbir bilgi. İnsanları irşad için gösteriyor büyük ilgi. Hira'daki mağaraya çekilerek bazı gece, dalıyordur ibadete düşünceye o sessizce. Yurttaşları kendisine emin diye at takıyor. En değerli eşyasını herkes ona bırakıyor. Kimsesizler, muhtaç dullar, ona ümit bağlıyorlar. Zulüm gören biçareler gidip ona ağlıyorlar. Mekke'deki azılılar ona gayet hürmetkardır. O zat bir gün diyordu ki, putlar yoktur, Allah vardır. Ahiret var, hesap vardır. Eğri yola sapmak yoktur. Mukaddestir can, mal, namus. Kötü işler yapmak yoktur. Herkes birer hakka sahip. Zulüm yoktur, adalet var. Hakka kulluk etmeyenler çok pişman olacaklar. Bildiniz mi kimdir bu zat? Rahmeten lil alemindir. Bu önce bir ihtilalci zannedilen el emindir. Budur o ki doğmasıyla kurumuştur Sava gölü. Budur o ki doğmasıyla yeşerdi hep dünya çölü. Budur o ki doğmasıyla saltanatlar alt üst oldu. Budur o ki doğmasıyla batıllara hak üst oldu. Budur o doğmasıyla söndü şirkin ateşleri. Budur o ki parıltısı sönükletti güneşleri. Budur bütün zalimlerin düzenini yıkan, bozan. Budur veren Kur'an ile yeryüzüne çeki düzen. Muhammed'dir, Mustafa'dır, Ahmet Mahmud onun adı. Dilimizin ezberi o, ağzımızın odur tadı. Ona saygı göstermeyen var mı bilmem, kaç kişi var? Onun için çarpınmayan kalbin, tende ne işi var? Yaratıklar arasında yoktur eşi Muhammed'in. Gönülleri aydınlatır hep güneşi Muhammed'in. Abdullah'la Amine'den ilkbaharda doğmuştu o. Bütün Kureyş oymağını sevinçlere boğmuştu o. Doğum yeri Mekke şehri, Medine'de yatar şimdi. Abdülmuttalip dedesi, onun babası Haşim'di. Haşim'inki Abdümenaf, onun babası Kusay'dı. Daha önce gelenleri tarihçiler şöyle saydı. Kilab, Mürre, Kab, Lüey, Galip, Fihr, Malik, Nadr. Ondan önce Kinane ile Hüzeyme ve Müdrike var. Daha önce vardır İlyas, Mudar, Nizar, Maat, Adnan, bundan daha ötesini sapasağlam yoktur sayan. Çok ata var denmişse de bilinmiyor onlar kimdir. En bellisi Kaydar ile İsmail ve İbrahim'dir. İbrahim'le İsmail'i elçi yaptı Cenab-ı Hak. Ötekiler oymaklara birer başkan oldu ancak. Her birinin çehresinde onun sönmez nuru vardı. Hepsi yüksek yaratılmış, faziletli insanlardı. Birkaçının hayatını anlatayım size şimdi.
İbrahim pek tehlikeli bir devirde doğmuş idi. Nemrut adlı bir hükümdar insanları eziyordu. Düşünenler gün geçtikçe canlarından beziyordu. Birçokları cahillikle tapmaktaydı yıldızlara, bir kısmı da put yaparak diziyordu sıra sıra. Herkes azıp sapıtmıştı, yoktu doğru yolda giden, kalmamıştı yaradana doğru dürüst kulluk eden. İnsanlar hep gece gündüz kötü işler yapıyordu, korkusundan eğilerek Nemrut'a da tapıyordu. Gizli bir ses İbrahim'e, "Sen," diyordu, "hakkı tanı." Genç İbrahim her zerrede sezdi, buldu yaratanı. Yükseldikçe yükselmişti, verdi ona yaratan hız. O bir gece karanlıkta görmüştü bir parlak yıldız. İşte Rabbim bu olmalı yahut Rabbim budur derken batınca, "Yok, sevmem," dedi, "böyle batan şeyleri ben." Sonra ayı doğmuş görüp, "Rabbim budur ancak," dedi. Batınca ay, "Rabbim beni doğrultmazsa mutlak," dedi. Batınca ay, "Rabbim beni doğrultmazsa mutlak," dedi. "Doğru yoldan azıp sapmış cemaatten olurum ben." Daha sonra görmüş idi güneşi de doğmuş iken, "İşte Rabbim budur," dedi, "bu hepsinden daha koca." En sonunda güneş dahi gökyüzünden kaybolunca, "Vazgeçtim ey kavmim," dedi, "koştuğunuz şeriklerden. Ben yüzümü yeri göğü yaratana çevirdim ben. Allah'a denk koşanlardan, müşriklerden oldum uzak." Kavmi ona uzun uzun çene çaldı, kurdu tuzak. Fakat Allah İbrahim'i yetiştirdi, elçi yaptı. İnsanları doğru yola çıkardıkça onlar saptı. İbrahim, "Ey babam, kavmim, putlardan vazgeçin," dedi. "Aklınızı toparlayıp hakkı artık seçin," dedi. "Şu kör sağır putlarınız bilmem ki ne işe yarar. Vermez bunlar insanlara ne bir fayda ne bir zarar. Fakat benim yüce Rabbim alemleri halk edendir. Beni dahi yaratarak doğru yola iletendir. Bu dünyada odur beni yediren de içiren de. Hastalansam şifa verip derdimi o geçiren de. Odur beni öldürecek, odur beni diriltecek, odur ceza gününde de kusurumu affedecek. Rabbim, bana hikmet bahşet, eyle beni salihlerden, sonrakiler arasında beni iyi, namlı yap sen." İbrahim'in sözlerine kulak asan olmuyordu. Gece gündüz kendisini boşa üzdü, boşa yordu. Azer ona, "Oğlum," dedi, "mabuduma dil uzatma, benden artık elini çek, canını sen oda atma." Puta tapan gafil baba İbrahim'i taşlamıştı, o da ondan vazgeçerek başka işe başlamıştı. Bir gün Nemrut İbrahim'le uzun uzun bahse daldı, kainatın halıkını unutarak çene çaldı. İbrahim, "O Rabbim," dedi, "yaşatan da öldüren de." Nemrut ona, "Yaşatırım, öldürürüm," dedi, "ben de." İbrahim bu söze karşı birdenbire davranarak, "Şu güneşi şarktan," dedi, "getiriyor Cenab-ı Hak. Hadi sen de getir onu göreyim garp tarafından." Yuvarlandı yere Nemrut, göğün en sarp tarafından. İbrahim bir fırsat bulup putları hep yere serdi. Bu hal puta tapanlara onulmaz bir yara verdi. Nemrut denen hükümdara anlattılar olan işi. Bir ateşe salıverdi İbrahim'i pek çok kişi. Ateş ona soğuk oldu. Çünkü Allah korumuştu. Çıktı oddan sağ selamet. Herkes donmuş, kurumuştu. İbrahim bu felaketten kurtulunca çıktı gitti. "Bir hayırlı oğul versen," diye Hakk'a dua etti. Pek ihtiyar yaşta iken bir çocuğu doğmuş idi. Allah onu bu lütfuyla sevinçlere boğmuş idi. İsmail çok kurak fakat mukaddes bir vadideydi. Büyüdü o, babasıyla çalışacak yaşa değdi. İbrahim bir gün oğluna dedi, "Yavrum, ben gece bir rüya gördüm, seni kurban ediyorum. Sen buna ne diyeceksin?" Oğlu ona, "Baba," dedi, "değil mi ki bunu sana Cenab-ı Hak emreyledi? Kes, bıçağın hayatıma bir son çeksin. İnşallah sabırlılar arasında göreceksin." O zaman her ikisi de eğiverdi Hakk'a boyun. Baba ciğer paresini yatırmıştı yüzü koyun.
Ürperirdi ızdırapla yerler, gökler bir kalp gibi. Bu ne takva, teslimiyet, ne itaat.

saat bu ya Rabbi. Yüce Allah, ey İbrahim, rüyanı sen yaptın dedi. Ona hemen oğlu için büyük bir koç lütfeyledi. İbrahim'le İsmail'e Hak buyurdu. Bir ev yapın, denk tutmayın hiçbir şeyi, bana uyun, bana tapın. Baba oğul çalışarak yükselttiler temelleri. Ya Rab, kabul et dediler yaptığımız amelleri. İçimizi sensin bilen, duamızı sensin duyan. Ey Rabbimiz, bizleri sen eyle daim sana uyan. Soyumuzdan kendin için yetiştir bir muti ümmet. Göster haccın usulünü, tevbemizi sen kabul et. Tevbeleri kabul eden merhametli sensin ancak. Ey Rabbimiz, onlara hep ayatın okuyacak. Kitap hikmet öğretecek, eğleyecek hep tertemiz. İçlerinden bir elçi sal, aziz, hakim, sensin şeksiz. Onların bu duasını Yüce Allah kabul etti. Bir gün Mekke kucağından doğan güneş Muhammed'di. Mekke şehri çevresinde Cürhimiler yaşıyordu. İsmail bu kabileden bir kız ile yuva kurdu. Tam 12 erkek evlat verdi ona Cenab-ı Hak. Yayılmıştı her tarafa zürriyeti çoğalarak. Allah onu elçi yaptı. Yaşadı 140 yıl kadar. Oğulları arasında en çok şöhret aldı Kaydar. Göçebe bir hayat sürdü Kaydar Hicaz ülkesinde. Ona sık sık konuk gelir, barınırdı gölgesinde. Yoksulların, düşmüşlerin imdadına ulaşırdı. Sürü sürü davarları otlaklarda dolaşırdı. Kilap oğlu Kusay ise küçük yaşta yetim kaldı. Annesi de Şam ilinde oturan bir koca aldı. Kusay, Huleyl Huzai'nin kızıyla evlenmişti. Zeyd iken önce adı, sonradan Kusay denmişti. Dirayeti sayesinde oldu Kabe muhafızı. Bundan başka üzerinde vardı mühim işler bazı. Her yıl hacca gelenleri ağırlardı, uğurlardı. Kureyş bütün işlerinde Kusay'a başvururlardı. Mekke'de o tek başına bir danışma yurdu kurdu. Bütün milli işler orada müzakere olunurdu. Kusay Kabe örtüsü için halka vergi salmış idi. Ahaliyi toplayarak dinleyiniz beni dedi. Kabe için uzaklardan geliyorlar akın akın. Onlar Tanrı konuğudur. Onlara siz hoşça bakın. Kusay'ın bu sözlerini tuttu hemen her kabile. Ağırlandı hacılar hep sevgiyle, saygıyla. Kusay bütün varlığını hak yoluna koymuş idi. Böylelikle halk da ona bel bağlamış, uymuş idi. Abdümenaf oğlu Haşim, ki Amr idi asıl adı, Mekkeliler kendisini yükseklikle vasıfladı. Derlerdi hem Batha Bey'i, her iş ona sorulurdu. Konukları pek çok gelir, sofraları kurulurdu. Haşim her yıl hacıları karşılayıp ağırlardı. Abdüddar'ın oymağına gidip önce bir başvurdu. Kulak asan olmayınca savaşmaya verdi karar. Baktılar ki işler çetin, kendisiyle uyuştular. Haşim Kabe hizmetinde bulunmayı özlüyordu. Eli gayet açık idi, her tarafta ünü vardı. Haşim her yıl hac ayında güzel sözler söyler idi. O bir vakit oymağına dinleyiniz beni dedi. Ey Kureyş dernekleri, biliniz ki Arap'ın siz güzel yüzlü, gayet uslu, en şerefli kavmisiniz. Komşusunuz Beytullah'a, bu her kavme nasip olmaz. İsmail'in evladından size mahsus bir imtiyaz. Hacılar hak konuğudur, onlara çok hürmet edin. Üşenmeyin, yorulmayın, hacılara hizmet edin. Eğer gücüm yetmiş olsa onları ben ağırlardım. Bu yolda hiçbirinizden beklemezdim hiçbir yardım. Haşim her yıl Suriye'ye ticarete gidiyordu. Son defaki seferinde Medine'de biraz durdu. Orada Beni Adiler'den Amr'ın kızı Selma ile kurdular bir mesut yuva. Ne yazık ki bir ay bile geçmemişken öldü Haşim. Onu gömdüler Gazze'ye. Selma'dan bir çocuk doğdu. Ad koydular Şeybe diye. Şeybe Abdülmuttalip. Medine'de büyüyordu Haşim'in bu tek andacı. Şeybe denmiş kendisine, akçıl imiş biraz saçı. Şeybe gayet zeki idi, uyanıktı pek küçükten. Derdi, Batha Vadisi'nin efendisi oğlu.

çocukluyum ben. Yine böyle övünerek çocuklarla oynuyordum. Biri ona adın nedir, kimlerdensin diye sordu. Şeybe de bu sorguları cevapladı birer birer. O zat gidip Muttalib'e vaziyeti verdi haber. Muttalip bu ana kadar görmemişken onu bir kez çocukların arasında tanımıştı görür görmez. Yaş boşandı gözlerinden, inip hemen kucakladı. Yavrucuğum seni dedi, bu amcandan kim sakladı? Yeğenini götürmek için müsaade istemişti. Selma ona tereddütsüz, peki abi demişti. Dönüyorken Muttalip'e sormuşlardı bu kim diye. O da gözden sakınarak kölem demişti Şeybe'ye. Muttalib'in bu sözünü hakikat zannelediler. Bundan sonra Şeybe'ye hep Abdülmuttalip dediler. İleride büyük bir zat olacaktır bu derlerdi. Büyük küçük herkes ona pek çok hürmet ederlerdi. Kıtlıklardan bu yavrucuk uğurlu addedilirdi. Hak'tan yağmur dilemeye onun ile gidilirdi. Bütün yüksek vasıflarda o herkesten öne geçti. Muttalib'in ölümünde Kureyş onu önder seçti. Hakim cömert bir zat idi. Sakınırdı haksızlıktan. Bütün çoluk çocuğunu öğütlerdi o her zaman. Hira'daki mağaraya çekilerek bazı gece ibadete, tefekküre dalar idi o sessizce.

Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanlar dünyada Allah'a ibadet ve itaat etmeden çeşitli çile ve güçlüklerle, bazen de verilen bol mal ve refahla imtihan edilmeden sadece inandık demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar?

0: Yad Günleri Hatim Daveti. Mehmet Zahit Kotku hocamızı dualarla anıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448, Miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hatim dualarıyla yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz.
1: Akra dinliyorsunuz.

Gurbet Sohbetleri. Hayırlı akşamlar değerli Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyorum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Hamden kesiren tayyiben mübareken fihi ala külli halin ve fi külli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Fadlul alime alel abid seb'ine derece. Beyne külli derece teyni hasrul feresi Es-seri'il mudmari mi'ete amin ve zalike inne şeytane yeda'ul bid'ate linnâsi fe yubsiruhel alimu fe yenha anha vel abidu mukbilin ala ibadetihi la yeteveccehu leha ve la ya'rifuha. Alimin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiğine göre abid üzerine üstünlüğü 70 derecedir. Alim ne demek? Dini bilgileri bilen, bilgili, efendim fakih insan demek. Abid ne demek? Yatıp kalkıp boyuna ibadet eden, ibadete düşkün Müslüman kul demek. Tabi ibadet etmek güzel. Namaz kılmak, ibadet etmek, efendim her birisine ne kadar sevap alıyor. Ama dinini bilen alimin o abid üzerine üstünlüğü 70 derece. Ma beyne külli dereceteyni, bu 70 derecenin her birisinin ikisi arası, efendim, süratli bir atın hızlı hızlı koşmasıyla 100 yıllık yol. Dıgıdık, dıgıdık, dıgıdık, dıgıdık, 100 yıl bir gün değil, 360 gün değil, 100 yıllık yol her iki derecenin arası. Alim o kadar üstün. Neden? Çünkü diyor Peygamber Efendimiz, ve zalike, enne şeytane yedeul bid'ate linnas. Şeytan insanlara bir bid'at sokuşturur. Müslümanların arasına dinde olmayan bir şey sokuşturur, yutturur. Sünnete uygun değil bid'at, efendim bir şeyi, Allah'ın sevmediği bir şeyi sokuşturur Müslümanların arasına. Millet de onu dinin aslı sanarak, esası sanarak efendim yalan yanlış şeyi yapacak yani. Din böyle böyle bid'atlar gire gire bozulacak. Fe yubsiru hal alimu. Alim bunu görür. Yo, böyle şey olmaz. Bu sünnete aykırı, böyle bir şey yok. Bu yanlış. Doğru bir iş yapılmıyor der. Fe yenha anha. İnsanları bunu yapmaktan men eder. Yapmayın, aman ha, bu doğru bir şey değil. Kim çıkarttı bu adeti? Olmaz böyle şey der. Yaptırtmaz, dini kurtarır. Bid'atı işletmez, dini kurtarır. Dini karışıklığa uğramaktan, bozulmaktan kurtarır. Vel abidu mukbilun ala ibadetihi. Öbür taraftaki abid ise namazındadır, ibadetine yönelmiştir. Yatar kalkar, namaz kılar. La yeteveccehu leha, bu bid'atı görmez, yönelmez o bid'atın düzeltilmesine. Efendim ve la ya'rifuha, onun bidat olduğunda, cahil olduğundan, alim olmadığından keşfedemez, anlayamaz. Böylece bidatlar yayıla çoğala, din çığırından çıkar. İkinci hadis-i şerif. Fuddiltu alel enbiya'i bi hamsin. Bu üstü ilen nasi kafeten. Ve zekhertu şefaati li ümmeti ve nusirtu bir ru'bi şehren emami ve şehren halfi. Ve cu'ilet liyel ardu mesciden ve tahura ve uhullet liyel ganaimu ve lem yuhallu kabeli. Taberani rivayet etmiş bu hadis-i şerifi. Peygamber Efendimiz diyor ki fuddiltu alel enbiya'i bi hamsin. Başka peygamberlerden Allah beni 5 vasıfla mümtaz ve üstün kıldı. Onlara 5 yönden daha üstün kılındım. Taftil olundum. Daha faziletli eyledi Allah beni. Nedir? Bu üstü ilen nasi kâffeten. Ben bütün insanlara peygamber gönderildim. Kâffeten. Tüm dünyada kaç kıta varsa, ne kadar insan varsa hepsine peygamber gönderildim ben. Ötekiler? Kimisi Beni İsrail'e gönderildi, kimisi oraya gönderildi, kimisi şu şehre, kimisi şu bölgeye. Çünkü o zaman ulaşım ve iletişim imkanları onu gerektiriyordu. daha fazla

ümmetime. Başkalarına bu kadar geniş bir şefaat hakkı verilmiş değil. Peygamber Efendimiz şefaat edecek, şefaat edecek, şefaat edecek, ümmeti kurtulacak, kurtulacak, kurtulacak. Şefaati li ehli kebairi min ümmeti. Ümmetin günahkarlarına, kusurlularına, ama mümin, hatası, eksiği, kusurlu var, bizim gibi pür hata, pür günah, şefaat edecek, affedecek. Allah-u Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz'in şefaatine erenlerden eylesin. Başkasına bu imkan yok. Resulullah Efendimiz'in şefaatleri çok. Ha, duyarsınız, o zaman sımsıkı durun, uyanık olun, sakın ha gerilemeyin. Şefaati var Peygamber Efendimiz'in. Şefaati inkar eden bir kavim var. Onlara tabi olan Türkiye'de de bir takım insanlar var. Peygamber Efendimiz'in şefaati var. Ben şefaatimi şeye sakladım. Elimde tuttum, şefaat edeceğim. Ümmetim, ümmetim diyecek, Allah-u Teala Hazretlerine niyaz edecek, ümmetini kurtaracak. Mevlid'de bir beyit var, çok hoşuma gidiyor. Okunan yerlerinden değil. Mevlid'in bazı kısımlarını, seçme kısımlarını okuyor Mevlid anlar. Baştan sona her tarafını okumuyorlar. Atlanılan kısımlarda Peygamber Efendimiz'in çocukluğunu anlatan bir bölümü var. Doğum bölümünden sonra, viladet bahrinden sonra. Orada Peygamber Efendimiz'in daha beşikteyken konuştuğu ve ümmetim, ümmetim dediği naklediliyor. Şimdi Süleyman Çelebi bu rivayeti kitaplardan öğrendi ya, alim adam ya, mübarek cennetlik, Allah şefaatini erdirsin. Diyor ki, ol beşikte diler idi ümmetin, o peygamber beşikteyken Allah'tan ümmetini diliyordu, affet ya Rabbim ümmetimi diye. Ol beşikte, daha küçükken, beşikteyken daha peygamber olmadan ümmetimi affet ya Rabbi diyordu. Ol beşikte diler idi ümmetin, sen kocaldın, terk edersin sünnetin. Sen ihtiyarladın, gittin, sünnetini terk ediyorsun. Ha, o beşikteyken seni düşünüyor, sen ihtiyarladın, koca herif oldun, kazık gibi, yalı kazığı gibi, sünnetine hala terk ediyorsun ha, diyor. Çok hoşuma gidiyor. Çok güzel yakalamış. Böyle edebi bir beyit yani. Ezberlenecek bir şey, güzelmiş. Evet, Peygamber Efendimiz şefaatini alıkoymuş, elinde tutmuş, şefaat edecek ümmetine. Çok şefaatleri var, hem bir yerde değil. Mahşerde çok şefaatleri var. Sıra sıra, zamanı geldikçe, zamanı geldikçe efendim şefaatler edecek. Mesela millet bunalacak mahşer yerinde ter içinde beklemekten, ya şu mahkeme-i kübra kurulsa da ehli cennet cennete gitse demeye başlayacaklar. Çok bunalacaklar. Kimse gık diyemeyecek. Herkes gelecek, yalvaracaklar peygamberlere. Yalvaracaklar, yalvaracaklar. Hepsi diyecek ki bugün ben bunu söyleyemem. Bugün ben korkuyorum diyecek. Peygamber Efendimiz'e gelecek ahali, ya Muhammed şefaat eyle de şu hesap görülsün de ehli cennet burada daha sıkışmasın, efendim cennete gitsinler diye, efendim mahşer halkının mahkeme-i kübrada hesabı görülmesinin başlaması için. Çünkü binlerce yıl dizüstü bekleyecekler. Cenab-ı Hakk'ın divanında binlerce yıl dizüstü bekleyecekler. Diz çöküp efendim, ve terâ külle ümmetin câsiyeten. Bütün ümmetleri nasıl görürsün? Diz çökmüş görürsün. Câsiye ne demek? Diz çöker vaziyette. Öyle hürmet ifade eden bir şekil. Ayakta böyle kasılarak durmak değil. Diz çökmüş, yalvarma vaziyetinde yani. Peygamber Efendimiz ileri varacak, Arş-ı Rahman'ın önünde secde edecek, Cenab-ı Hak'tan hesabın görülmesini şey yapacak. Bir şefaat bu. Daha başka, daha başka, daha başka. En sonunda da cehennemi hak etmiş ümmetinden şefaat edecek, kurtaracak. Bu benim ümmetim ya Rabbi. Şöyleydi, böyleydi diye affolacak. Peygamber Efendimiz şefaat edecek. Alimler şefaat edecek. Şehitler şefaat edecek. Ondan sonra da adam suçlu. Götürülüyor. Götürülürken orada cennetliklerden birisine bakacak, tanıyacak. Ya filanca diyecek, bana şefaat et. Niye? Beni tanımadın mı? Tanımadım. Yahu diyecek, hani dünyadayken bir kere sen çok susamıştın da bizim evin önünden geçiyordun, bizim bahçenin önünden geçiyordun da su istedin de ben de sana bir su verdim, içtin de Allah razı olsun.

Dedin ya işte ben oyum. Ya öyle mi? O da ya Rabbi diyecek, bu bana dünyadayken bu su vermiş bu. Bunu affediver diyecek. Çünkü artık kurtarmış başı cennetlik. Allah ona su verdi diye bunu da kurtaracak. Böyle şeyler olacak yani. Böyle işler var. Allah-u Teala Hazretleri bizi efendim azaba, kahra, gazaba uğramadan doğrudan doğruya cennete girenlerden eylesin. Efendimiz'e komşu eylesin. İkinci sıfatı bu. Bütün insanlara, cinlere peygamber gönderildi bir. Şefaati elinde şefaat edecek şefaat şeyi var. Selahiyeti verilmiş kendisine. Peygamber Efendimiz şefaat edicidir. Yani şefiül müznibin. Günahkarların şefaatçisidir. Bir de eşşefiül müşeffa'dır. Müşeffa ne demek? Senin şefaatin makbul et bakalım hadi. Ne söylersen kabul edeceğim denilen kimse. Peygamber Efendimiz hatırı yeterli şefaatçi. Allah'ın sevgili peygamberi Habibullah. Onun için önemli. Şefi el müşeffa. Şefi ve şefaati makbul şefaatçi. Şefaati ne itibar olunan şefaatçi. Sonra nusirtu bir ru'bi şehren emami ve şehren halfi. Bir ay mesafe önüme, bir ay mesafe arkama kadar bir aylık mesafedeki düşmana Allah benim korkumu kalbine düşürür, ciğerini yakar. Öyle düşmanıma korku düşürmekle Cenab-ı Hakk'ın yardımına mazhar kılındım. Daha yanına varmadan Peygamber Efendimiz herifin yüreği ağzına gelir. Bir ay mesafedeki. Neden? Peygamber Efendimiz'e Allah öyle bir meziyet ve selahiyet vermiş de onun için. Korkusu yüreğini hoplatıyor bir ay ötedeki düşmanı. Heybetli. Sonra ve cüylet diyel ardu mesciden ve tahura. Yeryüzünün her tarafı bana namaz kılınacak bir yer olarak, mescit olarak efendim olabilir diye müsahhar kılındı ve temizleyici malzeme olarak da kabul olundu toprak, yeryüzü benim için. Çünkü biz toprakla temizleme diye bir şey var. Bir de toprakla teyemmüm abdesti alıyoruz. İki dert, bir niyet, yüzüne ve ellerine sürmek oldu. Abdestli gusüllü. Suyu olmayan yerde teyemmüm. Neyle? Toprakla. Toprak veya toprak cinsinden bir şey. Tuğlaya da vursan olur, toprağa da vursan olur, kuma da vursan olur. Hasta yatağında kıpırdayamıyor. Kan revan içinde, sargılar içinde bilmem ne. Nereden kalkacak da abdest alacak? Alamaz. Teyemmüm yapacak. Mazereti var. Tamam. Önüne iki tane tuğla getirirsin veya birazcık kum getirirsin. Kuma elini vurur, şöyle çırpar, bir yüzüne şey yapar, bir daha vurur, efendim ellerini mesheder. Oldu efendim abdestli, kıl namazı. Kılar. Allah toprağı temizleyici kıldı ve mescit kıldı. Biz de işte gidiyoruz Avustralya'da. Ondan sonra namaz vakti geldi mi, çekiyoruz arabaları kenara. Efendim kıbleyi tayin ediyoruz. Ezanı okuyoruz, namazı kılıyoruz. Çatılı, bahçeli, salonlu, sandalyeli, masalı, mabet arıyor muyuz? Yok. Toprağın neresinde olsa namazı kılarız. Büyük bir nimet. Yeryüzü bizim mescidimiz. Mescit kılındı Peygamber Efendimiz'e ve temizleyici kılındı. Sonra ve uhullet liyel ganaimu velem tuhal kabli. Benden önceki peygamberler de harpte alınan ganimetler helal değildi. Alamazlardı, kullanamazlardı. Bana ganimet helal eyledi Allah. Helal kılındı. Kaç oldu şimdi? Bütün insanlara peygamber kılındı. Bir. Şefaat hakkı var. İki. Korku salıyor Allah düşmanlarının yüreğine. Üç. Yeryüzü ona mescit ve temizleme malzemesi kılındı. Dört. Ve ganimetler de helal kılındı bizim ümmete. Ganimet. Ganimet de helal. Gaziler arasında değiştirilir. İkinci Viyana'yı kuşatmaya gitti Müslümanlar. Kırım'dan da 40 bin kişilik Kırım ordusu geldi. Romanya üzerinden 40 bin kişi. Osmanlı ordusu geldi. Belgrad'dan şeyler geldi filan. Viyana muhasara edildi. Katerinberg tepesi üzerine paşa çadırını kurdu. Viyana böyle halı gibi ayağının altında böyle fethedilecek. Hangi akıllı, nereden ne oldu da niye söylediyse dedi ki sadrazam, dedi ki

Şehir alındığı zaman yağmalanmayacak, ganimet alınmayacak. Böyle şey yok. Savaşıldığı zaman ganimet alınır. Ganimetin %80'i, 5'te 4'ü yani, gaziler arasında taksim edilir. Artık onlar aldıkları ganimetlerle yurtlarına öyle dönerler. Milyoner, milyarder olarak dönerler. Efendim, %20'si, yani 5'te 1'i, pencüyeki, pencik diyorlar. Yani humusu devlete ganimet olarak kalır. Başkomutan olmaz böyle şey dedi. Darılttı şeyi, Kırım ordusu, ya öyle mi dedi, bilmem ne, yürüdü geri gitti 40 bin kişi. Az değil. Orduda 40 bin silahlı, atlı, çevik, efendim, kuvvet gidiverdi. Düşman bu vaziyeti görünce, efendim, kuvvetli hazırlanmış zaten. Saldırdı, maldırdı. İkinci Viyana bozgunu. Osmanlı ordusu geri çekildi. Yoksa Viyana'nın böyle evlerinin, mahallelerinin, sokaklarının görüldüğü tepeye, Katerinberg tepesine otağı kurmuştu paşa. Alınacaktı. Evet deseydi, işte artık kader, Allah'ın emrinin, dinin, ahkamının bilinmemesi. وَعَلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهُ خُمُسَهُ Ayet-i kerime var. O ayet-i kerimeyi bilmezsen, dinin ahkamına uymazsan, yanlış hareket edersen, Allah o zaman emrinin tutulmamasını sevmez. Allah bizi kendisinin dininin ahkamına tam uyanlardan eylesin. Ahkam-ı ilahiyeyi çiğnemekten, bizi şeytana uymaktan, nefse uymaktan, dünyaya kapılmaktan, yanlış hesaplar yapmaktan korusun. İyi Müslüman olarak yaşayalım. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varalım. İyi Müslüman olana, tam Müslüman olana Allah yardım eder. Her iş, her yerde, her zaman yardım eder. Ummadığı yerde yardım eder. Efendim, tevekkül edeni korur, kurtarır. Allah bizi sevdiği, koruduğu, kurtardığı, yardım ettiği, muvaffak ettiği, muzaffer ettiği, galip ettiği, mesut ettiği kullarından eylesin. El-Fatiha.

0: Gurbet Sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Hayırlı akşamlar dileriz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

gönül hun oldu şevkinden. Özündeki imanı daha fazla saklamaya devam edemeyen Diyamendi, Mesnevi'nin feyziyle Yaman dede oluverir. Hazreti Peygamber'e Nâ-i Şerif'ten aldığı ilhamat ile bu eseri vücuda getirmiştir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal tokluğu değil, gönül tokluğudur.

hocamızı bilen, tanıyan, ona erişen insanlar bilirler. Her kardeşimiz kendisi geldiğinde, gittiğinde hocamız cennet mekan rahmetullahi aleyhin çeşitli güzel hallerini, iltifatlarını görmüştür. Hocamız ehli Kur'an'ı çok severdi. Herkesle ayrı bir muhabbet bağı vardı. Her şeyi zarif idi. Medine-i Münevvere'de 1979 senesi haccında rahatsızlanmıştı. Geldi, burada ameliyat oldu. Rahatsızlığının tehlikeli bir hastalık olduğunu biliyorduk. Fakat ameliyat iyi geldi. Elhamdülillah onun arkasındaki Ramazan'ı sıhhatle, afiyetle, ayakta hatimle teravihi kılarak burada eda etti. O Ramazan'da bize emretti. Hocalarımızdan, büyüklerimizden, silsilemize mensup Abdülhalik-i Gücdevani Hazretlerinin dili Farsçaymış. Onun bir nasihatlerini ihtiva eden risale bulmuştuk kütüphanede. Vefat ederken vasiyetlerini orada kaydetmiş. Onları yeniden bir kağıda yazın bakalım diye bize emir buyurdu. Ramazan'da onları hazırlattı. Kendisi de içine bazı cümleler ilave etti. Biz anlayamadık. O çok zarif yapardı yaptığı işi. Yani kendisi doğrudan doğruya vasiyet değil de işte o tarzda hocalarının, büyük hocalarından birinin vasiyetini yeniden tanzim ettirmek suretiyle vasiyetini öyle yapmış oldu gibi geliyor bana. Tekrar hac mevsimi geldi. Bir önceki hac mevsiminde hasta imiş idi. Tekrar hac mevsimi geldi. O ikinci hac mevsiminde elhamdülillah gittiler. Haccı ifa ettiler. Günahlardan, efendim, her türlü şeylerden hac, biliyorsunuz, insanı arıtan. Hacı mebrurun cennetten başka bir karşılığı yoktur. İki hac arasındaki bütün günahların affına sebep olur. Kıymetli bir ibadet. Onu da yaptı. Yani benim bildiğim her sene hacca gitti. İşte bu hacını da yaptıktan sonra bir perşembe günü geldi. Rahatsızlığı arttı. Bir dahaki perşembe günü, yani haftasında öğleye doğru böyle başında bekleşiyorduk. Uyur gibiyken anladık ki birden şöyle gevşeyiverdi şeyi, dudakları. Anladık ki dünyasını değiştirdi.

Allah'ım, senden kulun ve peygamberin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin istediği hayırları isterim. Kulun ve peygamberin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sığındığı şeylerden de sana sığınırım. Senden cenneti ve ona yaklaştıracak söz veya ameli nasip etmeni isterim. Cehennem ateşinden ve ona yaklaştıran söz veya amelden de sana sığınırım. Senden benim için takdir eylediğin her kaza hükmünü bana hayırlı kılmanı dilerim.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Kasas Suresi. Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim, insanlığa yol gösteren ibretli kıssalarla doludur. Bu yönüyle dikkat çeken surelerden biri de, geçmişten bugüne dersler sunan Kasas Suresidir. Mekke döneminde nazil olan sure, 88 ayetten oluşur. Mekke döneminde nazil olan bu sure, adını 25. ayette geçen kıssa kelimesinin çoğulu olan Kasas'tan alır. Surenin başında Musa aleyhisselam ve Firavun dönemi anlatılır. Devam eden ayetlerinde Allah'ın Musa aleyhisselamı peygamberliğe hazırlaması, çocukluğu, gençliği, Medyen'e hicreti ve görevini başarıyla tamamlaması, geçmiş peygamber kıssalarının Peygamber Efendimiz'i sabra, merhamete teşviki, hesap gününün hak olduğu, şirkin cezası, Allah'ın ihsan ettiği gece ve gündüz nimeti, Karun'un geçici zenginliğinin aldatıcılığı, kâfirlerle birlikte hareket etmenin yanlışlığı anlatılmaktadır. Zenginliğine güvenerek böbürlenen, İnsanlara haksızlık eden ve sonunda Allah'ın kendisini servetiyle birlikte yerin dibine geçirdiği Karun, iniş sırasıyla ilk defa Kasas suresinde bahsedilmiştir. Sure, Allah'tan başka ilah bulunmadığını ve onun zatından başka her şeyin helak olacağını bildiren ayetle sona ermekte. Allah ile birlikte başka bir tanrıya yalvarıp tapma, tapınma. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka maddi her şey yok olacaktır. Hüküm ve mutlak hakimiyet sadece O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, İnsanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

İza kalleytü mül farda. Beş vakit namaza şamil. Farz namazları kıldıktan sonra fekulu deyiniz fi akabbi külli salatın. Her kıldığınız namazın arkasından deyiniz. Aşve merrat on kere. Ne deyiniz? La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir deyiniz. Bir dakika süre. Yüktebü lehu minel ecir. Namazın ecri başka. Namazın ecrinden başka. Bunu söylediğinden dolayı alacağı ecir. Keenneme a'teke rekabeten. Bir köleyi azat etmenin sevabı neyse bunu söyleyip de namazdan ayrılmanın sevabı da öyle olur. Bu kadar sevabı. İzâ salleytümüz subah. Sabah namazlarını kıldıktan sonra kıldığınız vakitte. Febze'û ile dua. Duaya ilca edin. Yani yapışınız, yalvarınız haddinizin en son noktasına kadar isteyiniz, sürat ediniz yalvarmada. Ve bakiru fi talebil havaiç. Hacetlerinizin şeysini talebinde de erken de böyle yalvarmalar yapınız. Ne deyiniz? Efendimiz'dir. Allahümme barik. Bir ümmeti fi bükûrâ. Ya Rabbi benim ümmetimin bu sabah vaktini mübarek et onlara. Hem namazını kıl arkasından da ya Rabbi beni namerde muhtaç etme. Çoluk çocuğumun nefakasını rızkını bol ver de. Beni de muhtaç etme de. Dediğin kadar de be. Neler geliyorsa içinde ne ihtiyaçların varsa söyle. Hepsini Cenab-ı Hak ihsan eder.

Şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı başlıyor.

0: Akre FM stüdyolarından Şehri İstanbul programından merhabalar değerli dinleyenlerimiz. Yeni bir programla tekrar sizlerle birlikteyiz. Şehri İstanbul'u gezip dolaşmaya devam ediyoruz. İstanbul'un tarihi ve bugününde yolculuklar yapmayı sürdürüyoruz. Bugünkü programımızda ise yine bir çırpıda İstanbul turuna çıkacağız. Saraylar, kasırlar, ticari binalar ve külliyelerden söz edeceğiz. Şehri İstanbul'a hoş geldiniz.
1: Şehri İstanbul. İstanbul, şehir ve medeniyet. İstanbul kültürü, İstanbulluluk, İstanbulsuzluk.
0: Efendim bir çırpıda İstanbul gezimize devam ediyoruz. Haluk Dursun'un notlarından bilgilerle şimdi de saraylara göz atalım hızlıca.

Osmanlı döneminde şehrin gelişim ve dönüşümündeki en önemli olay, fetihten sonra birçok yapının camiye çevrilmesi ve hemen yeni külliyelerle yeni sarayların yapılmasıdır. İlk saray Beyazıt Meydanı'ndadır. Şimdi İstanbul Üniversitesi'nin olduğu alan eski saray olarak tabir edilir. Ancak bugün ayakta değildir. Topkapı Sarayı'nın inşası ve genişlemesi Fatih döneminde 1478'den itibaren başlayıp Abdülmecit dönemine kadar devam eder. 700 dönümlük bir alanı kaplar. Daha sonra tarih sırasıyla kâgir olan saraylardan ayakta kalan Dolmabahçe, Beylerbeyi, Yıldız ve sonraki dönemde Çırağan saraylarını sayabiliriz. Çırağan Sarayı'nın 19. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen, Boğaz kıyısına sıralanmış ve padişah kızlarına tahsis edilmiş 6 adet saraydan oluşan bölümleri vardır. Bunlara da Feriye Sarayları denir. Dolmabahçe Sarayı'nda aynı büyüklükte yan yana dizilmiş binalar arasında ana binalar dışında harem, veliaht köşkü, agabat köşkleri gibi büyük ve taş, şehzadegan köşkleri gibi ahşap, camlı köşk, alay köşkü gibi bağımsız birimlerde bulunur. Topkapı Sarayı aynı şekilde Divan-ı Hümayun, mutfaklar, hazine, harem, eğitim kurumları, mescitlerle Revan Köşkü, Bağdat Köşkü, Sepetçiler Kasrı, Mustafa Paşa Köşkü, Mecidiye Köşkü, Alay Köşkü ve en eskisi olan Çinili Köşk gibi bağımsız birimlerden oluşur. Yıldız Sarayı da yine değişik dönemlerden kalma binaların bir araya gelmesiyle oluşmuş. Büyük ve küçük mabeyn, harem, yaveran dairesiyle çift kasrı, maltebe çadır ve Şale Köşkü, Cihannema Köşkü, Şehzade Köşkü, Küçük Kebap Köşkü gibi köşklerle tamamlanır. Hatta aynı komplekse askeri kışlaları ve Ertuğrul Tekke gibi dine binaları da ilave edebiliriz. Çırağan Sarayı yandığı için özgün ve orijinal mimarisini değil, yeniden yapılma sonrasındaki yeniden yapılan halini yansıtıyor. Sultanahmet Meydanı'nda Kanuni döneminden kalma İbrahim Paşa Sarayı da son derece önemli bir Osmanlı sivil mimari saray örneğidir ve günümüzde Türk ve İslam eserleri müzesi olarak kullanılmaktadır. Saraylardan sonra kasırları gezelim. Saraylar dışında ikinci sırada yer alan büyük resmi binalar hanedan mensuplarına ayrılan kasırlardır. Aynalı Kavak Kasrı, Küçük Su Kasrı, Ihlamur, Balmumcu, Tophane, Kalender, Beykoz, Maslak kasırları bunların örnekleri arasında bulunuyor. Ayrıca hediye sıfatıyla tanınan Kavalalı Mehmet Ali Paşa ailesince yaptırılan Çubuklu Bildiyar Edile Hediye Kasrı, Mustafa Reşit Paşa'nın yaptırdığı Baltalimanı Kasrı da önemli yapılar arasında bulunuyor. Padişah kızları için yapılmış olup ayakta kalan binalardan, Boğaziçi'nde bir ara Osmanlı Meclisi Mebusan binası olarak da kullanılan, Fındıklı'da Cemile ve Münire Sultan saraylarıyla, Kandilli'de Adile Sultan Sarayı önemli yapılar arasında. Topkapı Sarayı içerisinde de Revan Köşkü, Bağdat Köşkü, Sepetçiler Kasrı, Alay Köşkü, Mecidiye Kasrı, Dolmabahçe Sarayı'nın Alay Köşkü ve Camlı Köşkü yine bu tür tarihi mekan örnekleri arasında. Kasırların ayrıca dikkat çekici ocakları var. Sepetçiler Kasrı'nın ocağı, Topkapı Sarayı'nın ocakları, köşk ocakları en güzel ocak örnekleri arasında sıralanıyor. İstanbul'un devlet ve kamu binalarını, askeri binalarını sıralayacak olursak yine hızlıca, Osmanlı döneminde yapılmış ve şehrin önemli binalarını meydana getirerek kente özgünlük katmış olan büyük kamu binalarından askeri niteliktekiler, Anadolu yakasında Selimiye Kışlası, Çengelköy'ünde Süvari Kışlası ya da Kuleli Askeri Kışlası, Kalyoncular, Taksim'de Taş Kışla, Bakırköy'de Reşadiye, Davutpaşa Kışlaları, Maçka Silahhanesi, Harbiye Kışlası ve Kasımpaşa'daki Bahriye Nezaretine ait olan kışlalardır. Talimhanelerin yer aldığı Çengelköy ve Taksim talimhaneleri de unutulmamalı.
Son Osmanlı Bakanlar Kurulu'nun toplandığı bugün valilik binası olan Bağbali, İstanbul'un en önemli binalarından birisidir. Ayrıca İstanbul'da Sirkeci'de Büyük Postane, Sultanahmet'te bugünkü tapu dairesi olan Defter-i Hakani, yine Sultanahmet'te Ticaret Mektebi, Haliç Sütlüce Mezbahanesi ki bugün Haliç Kongre Merkezi, bugün Cağaloğlu Erkek Lisesi olan Duyun-u Umumiye İdaresi binası, Bağbali'de bugün Osmanlı Devlet Arşivi olan Hazine-i Evrak binası, bunlar da eski tarihi binalar arasında bulunuyor. Ayrıca Haydarpaşa ve Sirkeci garlarını da saymadan geçmeyelim. İstanbul'da kayda değer yapılar grubu içerisinde eski büyükelçilikler de belirtilmeli. Bunlar arasında Cağaloğlu'nda İran, Beyoğlu'nda Rusya, İngiltere, İsveç, Hollanda, Venedik, Almanya ve Fransa elçilik binaları gibi tarihi özelliğe sahip mekanlar bulunur. Diğer taraftan eski İstanbul'daki ilk toplu ulaşım örneği olan Karaköy'den Beyoğlu'na

bakımından çok yoğun bir kent olduğu bilinmektedir. Özellikle deri işlemeciliğinde Debahane, saraçlık ve kavaflık mesleğinin gelişimini ortaya çıkarmıştır. Tarihi Yarımada'da Kapalı Çarşı genelinden başlayarak içindeki müstakil bedesten ve hanları öncelikle işaret edebiliriz. Ayrıca büyük külliyelerin ticari bölümü olan Arastalardan günümüze gelmiş en güzel örnek Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı'dır. Külliyeler içinde yer alan Arastalar arasında Sultanahmet Arastası, Beyazıt Külliyesi Arastası, Damat İbrahim Paşa Külliyesi Arastası, Eminönü ve Ayasofya Arastası örnekleri sayılabilir. İstanbul'da belirli bölgelerde de antika çarşıları bir diğer adıyla bit pazarları bulunmaktadır. Horhor Antikacılar Çarşısı, Çukur Cuma Antikacıları, Çağlayan Antikacıları, Kuledibi ve Üsküdar Antikacıları. Ayrıca Beyazıt Meydanı'nda ve Topkapı'da da bit pazarları kurulmaktadır. İstanbul'un eski hanlarından ve ticari merkezlerinden Fatih Bedesteni, Çemberlitaş'ta Vezir Hanı, Beyazıt'taki Simkeşani Amire ve Süpürgeciler Hanı, Eminönü'nde Zindan Han, Karaköy'de Rüstem Paşa Han ve Kervansarayı, Süleymaniye'de Valide Han sayılabilir. Şehrin ticari binaları arasında Üsküdar Paşa Limanı'nda 3. Selim döneminden kalma Zahire depolarını belirtebiliriz. 1880'de kurulan Yedikule Hava Gazı Fabrikası, 1833'te açılan Feshane, Yıldız Çini Fabrikası, 1913 tarihli Silahlara Elektrik Santrali, Topkapı Sarayı avlusundaki Darphane-i Amire gibi tesisler İstanbul'un ticari özelliğe sahip önemli tarihi binalarından. Bir enerji kaynağı olarak İstanbul'un tarihi gazhanelerini de unutmamak gerekiyor. Bunlar Dolmabahçe, Kadıköy, Yedikule gazhaneleri. Osmanlı döneminde ordunun barut ihtiyacını karşılama görevi yapanlar baruthanelerdi. İstanbul'da Ayasofya, Kağıthane, Şehremini, Azatlı, Unkapanı baruthaneleri, Bakırköy civarındaki baruthane-i amiri bu yapılara verilebilecek örnekler arasında. Eski Zahire Borsası da 1. Abdülhamit dönemi eseri olarak Bahçekapı'da yer alıyor. Şehrin ticari canlılığı, sahilde Unkapanı, Yağkapanı, Balkapanı, Balık Ali gibi büyük hallerden başlayarak yukarılara doğru Sultanhamam, Tahtakale, Mahmutpaşa taraflarında yoğunlaşırdı. Ayrıca her esnaf çeşidi kendi ismini taşıyan sokaklarda faaliyet gösterirlerdi. Saraçhane, bakırcılar, çakmakçılar, sedefçiler, hasırcılar, kalafatçılar, yeminiciler gibi. Ticaret merkezleri satış yapılan ürüne göre de isim alırdı. Balık pazarı, çiçek pazarı, tavuk pazarı, baharatçılar gibi. Ayrıca İstanbul'da belirli semtlerde önemli pazarlar kurulur ve onlar da halk tarafından bilinip takip edilirdi. Tophane'nin Salı Pazarı, yine Kadıköy'ün Salı Pazarı, Fatih'in Çarşamba Pazarı, Karaköy'ün Perşembe Pazarı gibi. Kitap alışverişi ise Beyazıt Meydanı'ndaki Sahaflar Çarşısı'nda olurdu. Bu arada şehrin eski köprüleri olan Galata, ki ilk köprü 1845, bugünkü 1992 tarihli eski Galata Köprüsü şu an Haliç'te ve Unkapanı köprüleri, ilki 1836, bugünkü 1940 tarihli ve 1973'te açılan Boğaziçi, 1988'de açılan Fatih Sultan Mehmet köprülerini de unutmamak gerekir. İstanbul'un mevcut en yakın kervansarayı olan Sokullu Kervansarayı Büyükçekmece'dedir. Yine şehre girişi sağlayan Büyükçekmece ve Küçükçekmece köprüleriyle batı yönünden Çobançeşme Köprüsü ve doğu yönünden Kadıköy'de Bostancı Köprüsü ayakta kalan taş köprü örneklerinden. İstanbul'un etrafı denizlerle çevrili olduğu için şehrin kara kesimini belirten tarihi fener binaları bulunur. Bu amaçla burunlarda yapılanlar Kız Kulesi, Sarayburnu'nda Ahırkapı Feneri, Kadıköy yakasında Fenerbahçe Feneri, Karadeniz çıkışında Anadolu ve Rumeli Feneri ve Marmara önlerinde Yeşilköy Fenerini sayabiliriz. Eski İstanbul'un iskele örneklerinden Haydarpaşa, Kadıköy, Beşiktaş, Moda ve Adalar vapur iskelelerini tarihi mekanlar olarak değerlendirebiliriz. Bir çırpıda İstanbul turumuza devam ediyoruz. Şimdi de külliyelerden bahsedelim. Büyük ve küçük külliyeler olarak. Tarihi İstanbul'a Osmanlı döneminden kalma büyük külliyeler damgasını vurmuş, şehrin silüetine hakim olmuştur. Bunlar arasında birincisi şüphesiz ki Mimar Sinan'ın Süleymaniye Külliyesi.

1557 tarihli. Daha sonra Sultanahmet 1617-19 tarihli, mimarı da Sedef Kerağı. 1501'de yaptırılan Beyazıt Külliyesi, 1470'te Mimar Atik Sinan tarafından yaptırılan Fatih Külliyesi, 1522'de Yavuz Selim Külliyesi, 1760 tarihli Mimar Mehmet Tahir Ağa tarafından yaptırılan Laleli, 1749 tarihli Nur Osmani, Nurbanu ya da diğer ismiyle Atik Valide, 1570'te Mimar Sinan tarafından yaptırılıyor Üsküdar'da, Mihrimah Sultan 1548 tarihli yine Mimar Sinan eseri, 1708 tarihli bu defa Mimar Bekir'in eseri Üsküdar'daki Rabia Günnüş Emetullah Külliyesi, 1734 tarihli Hekimoğlu Ali Paşa, Koca Mustafa Paşa'da yer alan bir külliye ve 1560'lara tarihli Mimar Sinan eseri Kadırga'daki Sokullu Külliyesi büyük külliyeler arasında akla gelen ilk örneklerden. Külliyenin bölümlerini de hızlıca sayabiliriz ama her birinde farklı farklı bölümler var. Bunlar işte cami merkezli olmakla birlikte mektep, medreseler, darül hadis, darül şifa, darül kurra, imaret, hamam, kervansaray ve çarşı gibi bölümler, her bir külliyenin benzer ve farklı bölümleri bulunuyor. Küçük külliye örneklerini de hızlıca geçecek olursak, Kılıç Ali Paşa Beşiktaş'ta yer alıyor. Mimar Sinan tarafından 1580 yılında yaptırılmış. 1548 tarihli bir başka Sinan eseri Şehzadebaşı. Fındıklı'da 1538'de yaptırılan Haseki Külliyesi, Eminönü'nde Hatice Turhan Vali Sultan Külliyesi ya da bilinen adıyla Yeni Cami 1597 tarihli, Üsküdar'da 1640 tarihli Mahbeker Kösem Sultan bir diğer adıyla Çinili Cami, Eyüp Sultan Külliyesi 1459 yılına tarihleniyor ve Sümbül Efendi Külliyesi, Aziz Mahmut Hüdayi Külliyesi, Yahya Efendi Külliyesi gibi örnekler. Bunların dışında Edirne Kapı'da Mihrimah Sultan, Topkapı'da Kara Ahmet Paşa, Üsküdar'da Ahmediye, Eyüp'te Zal Mahmut Paşa, Sibri Kapı'da Bala Süleyman Efendi, Üsküdar'da Şemsi Paşa, Sirkeci'de Hacı Beşir Ağa külliyelerini sayabiliriz. Ayrıca cami, medrese, türbe üçlemesinden oluşmuş kiliseden çevrilme Küçük Ayasofya bu listeye eklenebilir. Bunlardan başka camisi olmadığı halde medrese, sebil, çeşme ve bazen türbeden oluşan örnekler de var. Bunlar Veznedar'da Seyit Hasan Paşa Külliyesi, Veznicilerde Kuyucu Murat Paşa, Şehzadebaşı'nda Damat İbrahim Paşa, Vefa'da Recai Mehmet Efendi, Süleymaniye'de Kaptan İbrahim Paşa, Kasımpaşa'da Piyale Paşa, Divan Yolu'nda Köprülü Mehmet Paşa Külliyesi ve yine aynı yerde Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi, Koca Sinan Paşa Külliyesi, Çorlulu Ali Paşa Külliyeleri sayabiliriz. Davut Paşa ve Bayram Paşa külliyelerini bu listeye ekleyebiliriz. Ayrıca Eyüp'te Sokullu Külliyesi, Zeyrek'te Şebsefa Külliyesi de listenin devamında yer alabilecek önemli yapılar arasında. Sadece cami olarak, yani tek cami örnekleri olarak da şunları sıralayabiliriz. Mimar Sinan'ın Murat Paşa, Fındıklı Molla Çelebi, Eminönü Rüstem Paşa, Beşiktaş Sinan Paşa ve Silebri Kapı'daki Hadım İbrahim Paşa Camii, Eğri Kapı İbaz Mehmet Efendi Camii, Azap Kapı'da Sokullu Camii, Eyüp Cezeri Kasım Paşa ve Cerrah Paşa, Fatih'te Mesih Ali Paşa, İshak Paşa, İsmail Ağa Camii, Bali Paşa Camii, Nişanca Camileri, Arap Camii, Beylerbeyi'nde Hamidi Evvel, Fatih'te Hırkayı Şerif, Gülhane'de Zeynep Sultan, Üsküdar'da 3. Mustafa bir diğer adıyla Ayazma, Ortaköy'de Büyük Mecidiye, Kağıthane Sadabat Camisi, Dolmabahçe Bezmi Alem, Mahmut Paşa, İshak Paşa, Rum Mehmet Paşa, Firuza, Atik Ali Paşa da önemli örnekler arasında. Bunların dışında Beşiktaş'ta Asariye Camii, Aksaray'da Pertem Niyal Valide Sultan, Yıldız Hamidiye, Aksaray'da Yusuf Paşa, Kariye Altı, Drama'da Kefevi Camii de akla gelen ilgi çekici eserler arasında sayılabilir. Kışla camileri diye tabir edilen camiler arasında ise Halıcıoğlu'nda Mihrişah Sultan, Kasımpaşa'da Cezayirli Gazi Hasan Paşa, Yıldız Kışlası'nda Orhaniye camileri söylenebilir. Mescit ve namazgahlarla devam edecek olursak, özgün ahşap veya küçük mescitlerden özel çinileriyle Koca Mustafa Paşa'da Ramazan Efendi, Kuzguncuk'ta Üryanizade Ahmet Esat Efendi Mescidi, Rumeli-Hisarı Kayalar Mescidi, Yıldız Küçük Mecidiye, Topkapı Takkeci İbrahim Ağa, Mimar Sinan'ın bir eseri olarak Büyükçekmece'deki Sokullu Mescidi özgün eserler.

Sultanahmet'te yer alan Acemağa Mescidi ve Lala Hayrettin Mescidi ile yine küçük mescitlerden Karaköy Yeraltı Mescidi, ki camiye çevrilişi 1752, unutulmayacaklar arasında. Eminönü Bahçekapı'da inşa edilen Hobyer Mescidi, bu 1990'ların başına tarihleniyor. Topkapı Sarayı içerisindeki camilerde cuma namazı kılınamadığından onları da mescit sınıfına değerlendirmek mümkün. Hacı Beşir Ağa Mescidi, Akağlar Mescidi ve Sofa Mescidi bu konuda unutulmaması gereken örnekler arasında sıralanıyor Haluk Dursun tarafından. Mescitlerden daha küçük boyutlarda üzeri açık namaz kılma mekanlarına eski İstanbul'da sıkça rastlanırdı ve bunlara namazgah denirdi. Günümüzde bu konuda Ok Meydanı Namazgahı'nı, Anadolu Hisarı Namazgahı'nı ve Çeşmeli Namazgah örneği olarak Kadırga'da Esma Sultan Namazgahı ile Harem'de Selimiye Kışlası'na ait bölgede kalan Harem Namazgahı'nı sayabiliriz. Topkapı Sarayı'nda ise Alay Meydanı'nda Çınaraltı Namazgahı bulunmaktadır. Daha birçok namazgah bulunuyor tek tek sayamayacağımız şekliyle. Bir çırpıda İstanbul gezimize devam edeceğiz. Bu programımızda saraylardan, kasırlardan, devlet, kamu ve askeri binalarından, elçiliklerden, hastanelerden, ticari binalardan, fenerlerden, iskelelerden ve büyük küçük külliyelerle birlikte camiler, namazgahlar ve mescitlerden söz ettik hızlıca. İstanbul'da bulunan önemli yapılar arasından hızlı bir seçki yaparak isimlerini zikretmeye çalıştık. Bu isimleri saymak bile insanı yoruyor. Bırakın hepsini tek tek gezip ziyaret etmeyi. O kadar çok gezip görülecek yer var ki İstanbul o sebeple anlatmakla bitip tükenmiyor, gezmekle nihayete ermiyor. Biz söylüyoruz, anlatıyoruz, gezmesinde size kalsın diyoruz. Ama İstanbul'a dair özel paylaşımlarınızı, size özel bildiğiniz mekanları, İstanbul denilince asla uğranılmadan geçilmeyecek yerleri de paylaşmanızı bekliyoruz.

Akre FM'de Şehri İstanbul programında beraberliğimi sürüyor değerli dinleyenlerimiz. Her şehirde olduğu gibi İstanbul'da da birçok eski ahşap evler var. Hala var mı diye soruyorsanız evet var. Birçoğunun önünden geçip fark etmiyoruz bile. Kimisi belki neredeyse yürürken üstümüze devrilecek gibi duruyor ama hala kıyıda köşede, hatta bazen ana cadde üzerinde kalmış birçok ahşap ve tarihi eserler bulunuyor. Tarihi ifadesi başında olduğu için de kimine maalesef dokunulamıyor. Kimisi bir restorasyon çalışmasından geçerek yenileniyor. Kimisi ise çivi dahi çakılamıyor şekilde. Belki yıkılacağı güne kadar beklemeye devam ediyor sabırla. Eski İstanbul, Ziya Osman'ın, Necip Fazıl'ın şiirlerinde kaldı belki. Cumbalı evler, koca bir dünya kadar perili köşkler şehri hızla terk ederken geride kalanlarında birçok derdi var. İstanbul'un asıl iç manzarasını cumba ve çıkmalarıyla, saçak ve sayvanlarıyla, bir kadife gibi yumuşak çizgileri ve süsleriyle çok renkli olan bu sivil mimari yapardı, der Ahmet Hamdi Tanpınar. İstanbul'un ahşap konutları için. Beş şehirde bu satırları yazan Tanpınar, ahşap evlerin bugünkü halini görseydi ne derdi? Geçen yıllar İstanbul'un bu manzarasını götürse de eski İstanbul'un birkaç örneğine Kısıklı, Bağlarbaşı, Zeyrek, Balat, Kasımpaşa, Üsküdar, Eyüp, Beşiktaş ve Sarıyer gibi semtlerde rastlamak mümkün. Kimisi bir yanı eğilmiş, betonarme binalar arasında sıkışmış, yıkık dökük vaziyette ayakta zor duruyor. Kiminin içindeyse hala yaşayanlar var. Evler mi yoksa içindekiler mi daha dertli? Belli değil. Tarihi evi olanlar tescil ve restorasyon probleminden muzdarip diyor. Bu haberi hazırlayan Tuğba Öcek. Evler de kundaklamalardan, bakımsızlıktan dertli. Üstelik zamana yenik düşüp son demlerini yaşayan ahşap evler şehir sakinleri için de tehlike oluşturuyor. Aman dikkat! Altunizade'de kaldırımda yürürken başınıza cumba düşebilir. Bağlarbaşı'nda otobüs beklerken 3 katlı ahşap bina üstünüze yıkılabilir. Kasımpaşa sokaklarından geçerken tarihi bir ev son nefesini önünüze verebilir. Ahşap evler eski İstanbul'un vazgeçilmezlerinden. Her ne kadar yangınlarıyla ünlü İstanbul'da dezavantaj gibi görünseler de şehirde sık sık deprem yaşandığı için aynı zamanda da avantaj. Bahçe, avlu, kuyu ve fırınıyla insanlara yaşam alanı sunuyordu. Süleyman Faruk Öncüoğlu'na göre insan mizacına uygun ve dönemin günlük hayatına da hitap ediyordu bu ahşap evler. Sivil mimari, dıştan çok cazibeli olmayan ama içinde çok fonksiyonlu ve insan mizacına çok uygun yapılardır. Mesela tavanlar yüksektir. Evin kışlık yazlık bölümleri vardır. Alt kat kışlıktır. Yapılar İstanbul'un topografyasına, atmosferik yapısına, güneşin doğumu ve batımına göre inşa edilmiştir. Sert kuzey rüzgarlarına doğru yapılmaz. Mimaride her unsur düşünülmüştür diyor. Onun tarif ettiği bu yapılar artık Reşat Nuri'nin, Şemsettin Sami'nin, Tanpınar'ın kitaplarında kalsa da biraz dikkatli gözler İstanbul'un bazı semtlerinde son kalıntılara rastlayabilir. Aralarında ayaktayım diyenler olsa da çoğunun büyük bir kısmı göçmüş durumda. Birçok mirasçının olması, kiminin sahiplerinin yurt dışında bulunması ve tarihi eserlerin restorasyon sorunu bu eski yadigarları kendi kaderlerine terk etmiş. Bu duruma dayanamayan evlere de ya zamanın eli değiyor ya da bir kundakçının kibrit. Çünkü ev ayaktayken tarihi eser olarak tescil ettirilmesi gerekiyor. Restore edilirken de oldukça para ve aslına uygun yapılması gerekiyor. Örneğin 3 katlıysa yeni evinde 3 katlı olması gerekiyor. Bu durumda ne sahiplerin işine geliyor ne de emlakçıların. Tabii bu her yerde böyle değil. Örneğin Ayvansaray'da son Osmanlı evleri yıkılıp yerine betondan binalar dikildi. Orijinallerine benzesin diye de üzeri ahşapla kaplandı. Ayvansaray Toklu Dede Mahallesi özgün mimari evleri, dar sokakları ve içinde yaşayan halkıyla adeta sizi bir asır öncesine götürüyordu. Ahşap evlerden İstanbul'un bir başka köşesinde ya bir tane ya da hiç bulamazdınız. Toklu Dede'de bunlardan onlarcası vardı ve yan yanaydı. Mahalle halkı yıllarca yaşadıkları evlerini damı aksa, çerçeveleri düşse bir çivi dahi çakamazdı. Eski ahşap evlerin yerine yeni beton binalar dikildi. İstanbul'un
karayla deniz sularının buluştuğu bu ender mahalle şimdi yeni konutlarla doldu. Konuyla ilgili olarak sanat tarihçisi Semavi Eyüce, tarihi binalar yıkılıp yerine dev binaların yapılması kentin kültürünü ve dokusunun yok olmasına neden oluyor. Eskiden İstanbul'un kendine has bir mimari kimliği vardı. Şimdi şöyle dışarı çıkıp İstanbul'a baktığımda dev gökdelenler dışında bir şey göremiyorum. Osmanlı mimarisinin özgün örnekleriydi bu mahalle ve bir kültür yok edildi, diyor. Tabii her yönüyle tartışmaya açık bir konu. Bir çivi dahi çakılmasına izin verilmeyen eski evler böyle daha ne kadar duracak? Ya tamiratına izin verilecek ya da yerine yapılan binalar betonarme değil, aslı gibi mümkünse eğer yapılacak. Çünkü zaten bu koca şehrin her yeri yeni beton binalarla dolu, gökdelenlerle dolu. Birçok ahşap evde de tescil sorunu bulunuyor, gerekli tadilatın yapılmasına kadar. Efendim böylelikle bu haftalık programımızın sonuna geliyoruz değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir programda tekrar birlikte olacak ve İstanbul'u gezmeye devam edeceğiz. Tekrar görüşmek temennisiyle hoşça kalın.

şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz! Yalnız sana ibadet ve itaatle kulluk eder ve her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım dileriz.

Milyonlarca insan hocamıza sabahleyin Evrad-ı Şerife'yi okuduğu zaman, hatim indirdiği dua yapacağı zaman, La İlahe illallah kelime-i tevhidlerini çekeceği zaman her zaman dua ediyor. Tabii vefatının sene-i devriyelerinde de dünyanın her yerinde toplantılar yapılıyor. Hocamıza dünyanın pek çok yerinde onun adına Mehmet Said Kotku Camisi diye mesela camiler, dergahlar onun adına açılmakta, halen açılmakta, caddelere ismi verilmekte, ruhu pakine hediye olsun diye hayır olarak çeşmeler yapılmakta, bahçeler düzenlenmekte. Avustralya gibi uzak bir kıta bile sizi ilginizi çekebilir. Dünyanın artık İngilizler Down Under diye anıyorlar. Yani alt tarafı olan bir yer. 24 saat havada uçup öyle gidiyorsunuz. Orada dahi muhtelif şehirlerde hocamız namına elhamdülillah bizler dergahlar, mescitler açtık. Mesela Sydney'i ki oyunlar dolayısıyla uluslararası idman karşılaşmaları dolayısıyla herkesin bildiği yer. Orada hocamızın Kotku dergahı var. Açan kardeşlerimizden vesile olanlardan Allah razı olsun. Dabbo denilen bir iç şehirde, bir şirin, güzel, temiz havalı bir şehirde. Onun namına Kotku Camisi var. Griffith diye Türk kardeşlerimizin çok gittiği, çalıştığı bir tarım, meyve, sebze üretim şehrinde bir camisi var hocamızın adına. Brisbane'de camisi var. Eagleby diye bir semtinde. Brisbane'in en büyük camisi diyeceğimiz 8 dönüm arazi içinde çamların arasında camisi var. Daha niceleri inşallah açılacak. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Bir talebenin hocasına yapacağı en güzel hizmet onun ruhuna sevabı daima gitsin diye onun namına bir sadaka-i cariye tesis etmektir. Tabii bu arada İstanbul'da, Ankara'daki artık Kotku camilerini saymıyorum. Allah razı olsun, Çamlıca'da Kotku camisi var. Ayrancı'da kardeşlerimizin Kotku camisi var. Daha başka yerlerde. Tabii bu camilerde namazlar kılındıkça, ibadetler edildikçe, hocamızın adı anıldıkça ruhuna tabii sevaplar gidiyor. Onun için bir defada biten sadaka değil de sadakayı cariye, yani cereyan eden, devam etmekte olan sadakalar hocamızın ruhuna boyuna gönderiliyor. Kabrine nurlar yağıyor.

0: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin.

0: Ben hocamızı anlatmak için şunu belirtmek istiyorum. Kendi görüşlerim, kendi hayatımdaki tecrübem. Üniversite muhitinde görev yaptım. Üniversite hocası olarak İstanbul'daki, Ankara'daki üniversiteleri biliyorum. Yurt dışındaki üniversiteleri biliyorum. İslam ülkelerindeki çok yakın ilişkilerim oldu. Çünkü benim talebelerimin çoğu görev aldılar ve birçoğu da Diyanet İşleri Başkanı oldu. Onlardan biliyorum ve elhamdülillah hocamız ve babamızın muhiti dolayısıyla pek çok alim ve din adamı tanıdım. Bunları şöyle düşünüyorum. Hocamızın haliyle onların durumlarını yan yana getiriyorum ama o kadar güzel insanlar tanıdım ama hocamız gibisi, ona benzeyeni yok. O ariflerin, o zarif insanların arasında çok daha başka bir arif, zarif, kamil kimseydi. Çok daha tatlı ve güzel bir kimseydi. Çok hoş bir insandı.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Allah'ım, senin pak, güzel, mübarek ve zatına en sevimli ismin ile senden dilerim. O isminle çağrıldığın zaman cevap verirsin. O isminle senden istendiği zaman verirsin. O isminle senden rahmet talep edildiği zaman rahmet eylersin. O isminle sıkıntıdan kurtulmak için senden yardım dilendiği zaman sıkıntıdan kurtarırsın.

sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar, ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

0: nasihat veren hikayeler başlıyor.
1: Akra'dan merhabalar efendim. Siz değerli dinleyicilerimize en içten sevgi ve saygılarımızı sunarak yepyeni bir beraberliğimizi daha başlatıyoruz. Kıymetli dinleyiciler, çok sevdiğim bir hikayeyi sizlerin de seveceğinize, keyifle dinleyeceğinize inanarak paylaşmak istiyorum. Hikayemizin adı Bin Aynalı Dağ sevgili dinleyiciler. Hikayemiz ise şöyle. Bundan çok uzun yıllar önce uzaklardaki bir ülkede Bin Aynalı Dağ denilen bir dağ vardı. Bu dağın zirvesine gerçekten de 1000 tane irili ufaklı ayna yerleştirilmişti. Herkes zaman zaman 1000 aynalı dağa çıkıp ilginç görüntülere şahit olmayı ve daha sonra gördükleri hakkında arkadaşlarıyla konuşmayı isterdi. Bir gün bu ülkede yaşayan küçük, mutlu bir köpek bu dağı duydu ve oraya gitmeye karar verdi. Dağın eteğine ulaştı ve sonra neşeyle yukarı tırmandı. Yorulmuştu ama yeni şeyler göreceği için de keyiflenmiş, yorgunluğunu çoktan unutmuştu. Aynaların bulunduğu zirveye geldiğinde kulaklarını dikmiş, kuyruğunu hızlı hızlı sallıyordu. Zirvede az kalsın hayretten dilini yutacaktı. 1000 tane küçük, mutlu köpek kendisi gibi kuyruklarını hızla sallıyordu. Kocaman bir gülümseme gönderdi onlara. Karşılığında 1000 tane sıcak ve dostane gülümseme aldı. Mutluluğu kat kat artmıştı. Oradan bir türlü ayrılmak istemiyordu. Türlü türlü sevinç ve dostluk hareketleri yapıyor, yaptıklarının 1000 katı fazlasıyla karşılığını görüyordu. Nihayet gün karardı ve oradan ayrılması gerektiğini anladı. 1000 aynalı dağdan inerken kendi kendisine, "Burası harika bir yer, buraya sık sık geleceğim," diye düşünüyordu. Bu arada Aynalı Dağ'ın çıkışındaki anlamlı levhayı da okudu, mutluluğu 1000 kat daha arttı. Yine aynı ülkede yaşayan başka küçük bir köpek daha vardı. Ama ilk köpek kadar mutlu değildi. Huysuz ve mutsuzdu. O mutsuz köpek de o dağa gitmeye karar verdi. Dağın eteklerine gelip de yukarı baktığında şikayeti çoktan başlamıştı bile. Gösteri yerini neden bu kadar yükseğe koyarlar anlamıyorum ki. Sızlana sızlana dağın tepesine kadar çıktı. Yorgunluk ve kızgınlığa şimdi bir de korku eklenmişti. E doğru ya, bu dağın tepesinde kendisini kim bilir hangi hırsızlar, haydutlar bekliyordu. Aynaların olduğu alana yaklaşırken her an bir düşmanla karşılaşacakmış gibi başını aşağıya eğmişti. Kafasını kaldırıp da aynalara baktığında gözlerine inanamadı. Soğuk soğuk bakan 1000 tane köpek gözlerini onun üzerine dikmişti. Güya onlardan korkmadığını göstermek için hırlamaya, dişlerini göstermeye başladı. Aynı anda korkunç görünümlü 1000 köpek kendisine hırlayınca korkudan ne yapacağını bilemedi ve son hızla dağdan kaçmaya başladı. 1000 aynalı dağdan inerken kendi kendine "Burası korkunç bir yer, buraya bir daha asla gelmeyeceğim," diyordu. Huysuz köpek o hızla ve korkuyla kaçarken aynalı dağ hakkında bilgi veren levhayı ve üzerindeki yazıları görmemişti bile. Levhada şöyle yazıyordu sevgili dinleyiciler. Ey yolcular, sakın aldanmayın. Gördüğünüz görüntüler sadece ve sadece size aittir. Aynı şekilde hayatta başınıza gelen bütün olaylar size tutulmuş aynalardır. Onlarda sadece kendinizi, kendi duygu ve düşüncelerinizi görürsünüz. Sevgili dostlar, Allah hepimize inşallah sağlık, afiyet, sıhhat versin ama düşünelim bir hastalığımız var. Belki içinizde şu an bizi hasta yataklarında dinleyen çok fazla dinleyicimiz de vardır.

Rabbim Şafi ismiyle inşallah en kısa zamanda şifalarını nasip etsin. Bir hastalığımız var diyelim. Zaman zaman size gerçekten çok acı veriyor ve sağlıklı insanlara özendiğinizi hissediyorsunuz. Belki de eski sağlıklı günlerinize dönmeyi diliyorsunuz. İnsan dilemez mi? Öyle anlar oluyor ki artık yorulduğunuzu hissediyorsunuz ve yine öyle anlar oluyor ki kendinizi güçlü ve mutlu hissetmek adına çaba gösteriyorsunuz. Karmaşık ve zıt düşünceler zihninizin içinde birbirini kovalıyor. Düşüncelerinize göre tepkiler veriyor ve bir anlamda bunların hepsini bir arada yaşıyorsunuz. Kimi zaman bir parçanız ne olursa olsun iyi hissetmek, içinizdeki mutluluğu kaybetmemek için çare ararken başka bir parçanız hiçbir şeyin size çare olmayacağına inanıyor. Ve siz bu çelişkiler, gelgitler içerisinde üzülüyor, yıpranıyor ve doğal olarak acı çekiyorsunuz. Yaşam hepimize tutulmuş bir aynadır ve elde ettiğimiz sonuçlar ona ne yansıttığımıza bağlıdır. Hayattaki her şeyi kontrol edemeyiz. Hastalığa yakalandığımızda bu bizim kontrolümüz dışındadır. Zamanı geri sarıp bunu değiştiremeyiz. Ama kendi algılayış şeklimizi kontrol etme gücüne her zaman sahibiz. Aynı acıları, aynı zorlukları, hatta daha kötülerini yaşamış insanlara baktığımızda birinin sürekli üzgün, kırgın, yılmış tavırlarına karşın diğer bir insanın yaşama sevgisiyle, umutla, asla vazgeçmeden hayata tutunmaya devam ettiğini görürüz. Bu iki insan arasındaki tek fark yaşama hangi pencereden baktıklarıyla ilişkilidir. Bir uçurumun kenarında durduğunuzu hayal edin. Zaman zaman hepimiz hissetmez miyiz? Tam uçurumun kenarına gelmiş gibi hayatın o bütün sıkıntılarından, kederlerinden, dertlerinden. Hani sanki ayağımızı atsak Allah muhafaza sonsuzluğa düşecekmiş gibi. Tüm gücünüzle o uçuruma bir kelime haykırın. Duyacağınız tek şey kendi sesimizin yankısı olacaktır sevgili dostlar. Düşüncelerimizle, bakış açımızla ve davranışlarımızla yaşama sürekli bir şeyler haykırıyoruz aslında. Farkında olsak da olmasak da. Yaşam da bizim sesimizin yankısıyla bize cevap veriyor. Ya içinizdeki parçalarınızdan daha iyi olacağınıza, çare bulabileceğinize, hasta bile olsanız onu kabullenip mutlu olabileceğinize inanmayan parçanızın sesiyle bağırırsınız ya da inanan parçanızın sesiyle. Tercih elbette sizin, bizlerin. Ama çok iyi biliyoruz ki hangisiyle bağırırsak onun yankısını duyacak ve o yankının bize sunacağı hayatı yaşayacağız. Diyelim ki bir yol ayrımındayız. Hayatımızın bugünden sonra bize ne yansıtacağını seçmek tamamen bize, size kalmış. Sizin dışınızda hiç kimse sizin adınıza bir şeyleri yoluna koyamaz. Bunu yapabilecek tek güç bizim ellerimizde. Eğer yapamayacağınıza inanıyor, böyle bir güce sahip olmadığınızı düşünüyorsanız haklısınız. Bu şartlar altında zaten onu kullanma şansına sahip değilsiniz. Gördüğümüz gibi kıymetli dostlar, hasta olmayı siz seçmediniz ama onu nasıl algılayıp yaşamınıza ne katacağına karar vermek sizin seçiminiz. Ve yapacağınız seçim yarınınıza şekil verecek. Onu ya karanlık renklere boyayacaksınız ya da aydınlığa. Ama sonuç ne olursa olsun o resmi hastalığınız değil, siz şekillendirmiş olacaksınız. Şimdi soralım bakalım kendimize. Hayatımızın ressamı olarak geleceğimiz için nasıl bir resim yapmak istiyoruz? Geriye dönüp baktığımızda bize acı veren keşkelerle bezenmiş bir resim mi? Yoksa
yaşadığımız bütün zorluklara, sıkıntılara,

0: Sıkıntılara rağmen bizi gülümseten bir sanat eseri mi?
1: Nasihat veren hikayeler sona erdi.

0: nimetleri ve lezzetleri terk edip kanaat ile muttasıf ol. Kanaat ile muttasıf ol. Bugün gözümüz doymuyor, karnımız da doymuyor, kendimiz de doymuyor. Gelsin gelsin, bu eski zamanı bilmem neleri gibi artık. Yemekten içmekten bütün hayatımız bunlarla. Zannediyoruz ki yemekle içmekledir hayatı dünya.
1: Akra, akra, akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize hakikaten döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?

böyle mübarek saatleri anmakta çok büyük faydalar var. Çünkü yenilere şey göstermiş oluyoruz. Bakın böyle olun demiş oluyoruz. İyi insanları göstermiş oluyoruz ve yenilerin iyi yetişmesini sağlamış oluyoruz. Ayrıca salih insanların anıldığı yere Allah'ın rahmeti iner diye de belirtildiği için din kitaplarımızda bu anma törenlerine hiç şüphe yok ki Cenab-ı Hakk'ın rahmeti nazil oluyor. Gençlere bir numune oluyor. Ayrıca tabii bu anmalardan nice nice başka başka faydalar hasıl oluyor. Bu anmaların gerekli olduğunu tabii Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak nice peygamberlerin hatıralarını yad ettiği için Kur'an-ı Kerim'den anlıyoruz. Musa Aleyhisselam'ı, İbrahim Aleyhisselam'ı, Nuh Aleyhisselam'ı surelerde, ayetlerde şey yapıyoruz. Hatta vezkür diye, vezkür fil kitabı İbrahim diye, yani İbrahim'i de zikret diye mesela geçiyor. Zikretmek, yad etmek. Zaten bu hatırası için yapılan toplantılara da zikra denilir. Hatırayı anma toplantıları. Muhakkak ki burada Allah-u Teala Hazretlerinin rahmetine nailiyet var. Allah-u Teala Hazretleri tabii böyle mübarek büyük zatlara vefatından sonra da selahiyet veriyor. Yani diğer insanlar gibi olmuyorlar. Onlar vefatından sonra da maneviyatlarıyla, himmetleriyle etkili oluyorlar, yol gösterici oluyorlar.

0: Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.
1: Sağduyunun sesi. Akra.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa, bu o kimse için bir sadakadır.

İnsan Allah'ın sevgili kulu olunca Allah onun gören gözü olurum diyor hadis-i kutsi'de. İşiten kulağı olurum buyuruyor. Söyleyen dili olurum. Tutan eli olurum. Yürüyen ayağı olurum. O kulum benimle görür. O kulum benimle işitir. O kulum benimle söyler. O kulum benimle elini uzatır, işini yapar. O kulum benimle varacağı yere varır. Tabii bu hadisi şerifin üzerinde insanlar ne kadar düşünse, bu hadisi kutsinin üzerinde ne kadar düşünse yeridir. Allah'la gören bir kula gizli kalır mı? Allah her şeyi bilmiyor mu? Allahu bima ta'meluna basir. Allah her şeyi görmüyor mu? Her yerde hazır ve nazır değil mi? Her şeyi bilmiyor mu? O zaman Allah'la gören kul Allah'ın bildirmesiyle bilir. Hocamız da bunu görürdük. Allah'la duyan bir kul başka kulların duymadığı şeyi duyar. Allah'la konuşan, yani dilinde Allah'la konuşan, söyleyen kul arifane söz söyler. İnsanların gönüllerine hitap eder. İnsan

İnsanların gönüllerindeki sorularına sormadan cevap verir. Allah'la varacağı yere varan kul için mesafe bahis konusu olmaz. Tayyi zaman olur, tayyi mekan olur. Mekan ve zamanın önemi kalmaz. Bir yerden bir yere tarfetül ayinde gider. Yani Allah'la olunca bir kul çok muazzam efendim ikramlara nail olur. Çok değişik hallere nail olur. Bu hadisi kutsidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuştur. Ve bu haller hocamız cennet mekanının efendim, üzerinde hepsi zahirdi. Hepsi bu hadisi şerifte bildirilen şeyler hepsi zahirdi.

Ey kitabı indiren ve hesabı süratli olan Allah'ım, müttefik düşmanları dağıt. Allah'ım, onları hezimete uğrat ve onları sars.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu

0: kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Men kade ama her kim ki bir amaya kılavuzluk ederse koluna giriyor, gideceği yere götürüyor. Kıyadet, yani ona yol göstermek, tutup da yetmek, yedmek derler ya. Bir amayı kim böyle yederse, götürürse, ne kadar erbaine hatveten 40 adım götürürse. Gel bakalım, yeşil ışık yandı, hadi geçelim, nereye gidecektin falanca yere, işte burası filan. 40 adım götürürse bir amayı, iki gözü görmeyen bir kimseyi, 40 adım yederse bir kimse, efendim, kılavuzluk ederse ona, vecebet lehül cennet, ona cennet vacip olur deniliyor bu hadis-i şerifte. Bahane arıyor kuluna ikram etmek için. Bir bahane olsa da ikram etsem diye, o amaya merhamet edip de onu 40 adım götürmeyi de bahane etmeye kadir. Yani hiçbir şey yapmadan birisine cenneti verse sorgu sual mi soracak birisi çıkıp da? Niye buna cenneti verdin? Kimse bir şey diyemez. Fazl-ı kereminden verir. Zaten herkes fazl-ı keremiyle girecek cennete. Yoksa cennetin parasını biriktirip de oradan bir parsel alabilmiş insan gelmiş değil daha dünyaya. Mümkün değil. Cennetin hiçbir şeyini alamayız. Bizim kendi maddi imkanlarımızla cenneti almamız mümkün değil. Gene manevi imkanlarla alınıyor.
1: Dostça bir tavsiye.
3: Yad Günleri Hatim Daveti. Mehmet Zahit Kotku hocamızı dualarla anıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448, Miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hatim dualarıyla yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, mümin bir yılanın deliğinden iki defa sokulmaz.

dedikleri taraftan geldi ve kalplerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıp harap ediyorlardı. Ey basiret sahipleri, gerçeği görebilenler, bundan ibret alın. Eğer Allah onlara bu sürgünü yazmasaydı bile, elbette kendilerine dünyada yine başka şekilde azap ederdi. Kaldı ki ahirette de onlar için ateş azabı vardır. Onların bu şekilde sürülmeleri, Allah'a ve peygamberine muhalefet etmeleri, karşı gelmeleri ve düşmanlık etmeleri yüzündendir. Kim de Allah'ın buyruklarına muhalefet eder, karşı gelirse, şüphesiz ki Allah'ın azabı çetindir. O hainlik yapan Yahudilerin, yurtlarında kendilerine siper edindikleri herhangi bir hurma ağacını ne zaman kestiniz veya onu kesmeyip kökleri üzerinde olduğu gibi bıraktınızsa, hep Allah'ın izniyledir ve bu izin yoldan çıkanları rezil etmek içindir. Yoksa öfke veya keyfinize göre kesemezsiniz. Allah'ın onlardan peygamberine kolayca ganimet olarak verdiği şeye gelince, siz onun üzerine ne at ne de deve sürdünüz. Akın edip harbetmediniz. Fakat Allah Resulünü dilediği kimseler üzerine salarak onların kalplerine düşen korkudan dolayı onlara harpsiz galip kılar. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın fethedilen diğer kafir memleketler halkının malından Resulüne ganimet verdiği şeyler Allah'a, peygambere, akrabalarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalanlara aittir. Bu da bu malların içinizden yalnız zenginler arasında elden ele dolaşan bir servet olmaması içindir. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir. Bir de bu ganimetler hicret eden fakirlere aittir. Onlar Allah'tan bir lütuf ve bir rıza ararlarken, hem de Allah'a ve Resulüne malları ve canlarıyla yardım ederlerken, yurtlarından ve mallarından çıkarılmışlardır. İşte bunlar iman ve mücadelelerinde doğru olanların ta kendileridir. Onlardan önce Medine'yi hem yurt hem de iman, İslam evi edinen kimseler, kendilerine hicret edip gelenleri severler. Onlara verilen şeylerden dolayı gönüllerinde bir ihtiyaç, bir sıkıntı duymazlar. Kendilerinin ihtiyacı olsa bile onları öz canlarına tercih ederler. Kim mala karşı nefsinin hırs ve cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluş ve saadete erenlerin ta kendileridir. Bunlardan sonra gelen diğer bütün müminler derler ki, ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce imanla geçmiş din kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenler için bir kin bırakma. Ey Rabbimiz, şüphesiz ki sen pek şefkatlisin, pek merhametlisin. Görmez misin şu münafıklık edenleri? Onlar ehli kitaptan o küfre sapan kardeşlerine, Yahudilere, dostlarına, eğer siz yurdunuz Medine'den çıkarılırsanız, elbette biz de sizinle beraber çıkarız ve sizin aleyhinize hiçbir kimseye, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, asla itaat etmeyiz. Eğer sizinle savaşılırsa mutlaka biz de size yardım ederiz derler. Halbuki Allah şahitlik eder ki onlar kesinlikle yalancıdırlar. Andolsun ki eğer o Yahudi Nadroğulları kabilesi çıkarılsalar bile bunlar onlarla beraber çıkmazlar. Eğer onlarla savaşılsa onlara yardım etmezler. Yardım etseler bile kesinlikle arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra Allah onları helak eder. Kimse tarafından da yardım edilmezler. Ey müminler! Siz onların, münafıkların yüreklerine Allah'tan daha çok korku vermektesiniz. Bu onların Allah'ın büyüklüğünü anlamayan bir topluluk olmalarındandır. Münafıklar ve Yahudiler, surla çevrilmiş kasabalarda ve duvarların
siperlerin arkasında olmalıdır.

olmaksızın sizinle toplu halde savaşamazlar. Kendi aralarındaki savaşları, çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu, birlik olmuş zannedersin. Halbuki onların kalpleri birlik değil, dağınıktır. Bu ise onların aklını kullanmaz bir topluluk olmalarındandır. O Yahudilerin hali, kendilerinden az öncekilerin hali gibidir. Onlar, kötü işlerinin günahını dünyada tattılar. Onlar için ayrıca ahirette de acıklı bir azap vardır. Yahudileri harbe teşvik eden münafıkların durumu da şeytanın hali gibidir. Çünkü o insana inkar et der. İnsan inkar edince de hakikaten ben senden uzağım çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Nihayet ikisinin de sonu ebedi olarak ateşte kalmaları oldu. Zalimlerin cezaları budur. Ey iman edenler! Allah'ın emirlerine uygun yaşayın ve herkes yarın için önden ne yapıp gönderdiğine baksın. Allah'ın emirlerine aykırı davranmaktan sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ı unuttuklarından dolayı Allah'ın da kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. Ateş ehli olan cehennemliklerle cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli olanlar kurtuluş ve saadete erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette onu Allah'ın korkusundan baş eğerek parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O öyle Allah'tır ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Gizliyi de aşikarı da bilendir. O Rahmandır, Rahim'dir. O öyle Allah'tır ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Hükümrandır, mukaddestir, selamete erdirendir. İnanıp sığınana güven verendir. Gözetip koruyandır. Mutlak galiptir. Cebbardır. Her dilediğini mutlaka yapan ve kullarının hal ve işlerini görüp gözeten ve düzeltendir. Büyüklük ve ululukta eşsizdir. Allah, putperestlerin Allah'tan başkasına bağlanarak ortak koştukları şeylerden ve benzetmelerden münezzehtir. O, takdir edip yaratan, bir uygunluk içinde var eden, varlıklara suret veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nu tesbih ve tenzih eder. O, mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi Medine döneminde 7. Hicri yılda nazil olmuştur. 13 ayettir. Adını hicret amacıyla gelen kadınların imtihan edilmesini konu alan 10. ayetin muhtevasından almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Benim düşmanlarımı ve sizin düşmanlarınızı dost edinmeyin. Siz onlara sevginiz yüzünden haber ulaştırıyorsunuz. Halbuki onlar size hak olarak gelen Kur'an'ı inkar etmişler, Resulü de sizi de Rabbiniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı yurdunuzdan çıkarmışlardır. Eğer siz benim yolumda savaşmak ve benim rızamı kazanmak için çıkıp hicret etmişseniz, nasıl oluyor da onlara sevgi gösterip sır veriyorsunuz? Ey kullarım! Oysa ben gizlediğinizi de açıkladığınızı da çok iyi bilenim. İçinizden kim bunu yapar, onları dost tutarsa, kesinlikle düz yoldan sapmış olur. Eğer onlar sizi ele geçirseler, size düşman olurlar. Size her türlü kötülükle ellerini, dillerini uzatırlar ve sizin hep kafir olmanızı arzu ederler. Kıyamet günü ne akrabanız ne de çocuklarınız asla size fayda vermeyecek. Allah onlarla aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda

sizin için hakikaten güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine, şüphesiz biz sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz ve siz bir tek Allah'a şirksiz inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda ebedi olarak düşmanlık ve kin belirmiştir demişlerdi. Yalnız İbrahim'in henüz men edilmemişken babasına, senin için mutlaka mağfiret dileyeceğim. Fakat Allah'tan gelecek hiçbir şeye gücüm yetmez demesi hariçtir. Size örnek değildir. Yine onlar, ey Rabbimiz, yalnız sana güvenip dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüşte ancak sanadır demişlerdi. Ey Rabbimiz, bizi o inkar edenler için fitne konusu yapıp ezdirme. Bizi bağışla Rabbimiz. Çünkü sen mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibisin demişlerdi. Andolsun ki onlar da sizin için Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini ümit etmekte olanlar için güzel bir örnek vardır. Kim de yüz çevirirse aleyhinedir. Şüphesiz Allah ganidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hamde layık olan da yalnız O'dur. Umulur ki Allah sizinle onlardan düşmanlık ettiğiniz kimseler arasına bir sevgi koyar. Allah buna kadirdir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah, sizinle dininizden ötürü savaşmayanlara, dininizi yaşadığınız için sizlere saygı gösterenlere, sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten ve onlara adaletli davranmaktan sizi men etmez. Çünkü Allah adil olanları sever. Allah ancak dininiz hakkında sizinle savaşanlarla, sizi dininize göre yaşadığınızdan dolayı hor görüp yurdunuzdan veya bulunduğunuz yerden çıkaranlarla ve sizin çıkarılmanıza arka çıkanlarla dostluk kurmanızdan sizi men eder. Her kim de onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Mümin kadınlar göç ederek müminiz diye size geldikleri vakit onları imtihan edin. Allah onların imanını sizden daha iyi bilir ya. Eğer siz de o kadınların mümin olduklarını bilirseniz onları kafirlere geri döndürmeyin. Bunlar onlara helal olmazlar. Onlar da bunlara helal olmazlar. Kafir kocalarının kendilerine sarf ettikleri mehirlerini onlara geri verin. Siz de mehirlerini verdiğiniz zaman onları nikahlamanızda üzerinize bir günah yoktur. Kafir, müşrik kalan veya kafirlere kaçıp giden kadınların ismetlerini, nikah bağlarını elinizde tutmayın. Onlara sarf ettiğiniz mehri gittikleri kafir kocalarından isteyin. Onlar da size hicret eden mümin kadınlara harcadıklarını istesinler. Bu Allah'ın hükmüdür. Aranızda her şeye O hüküm verir. Allah hakkıyla bilendir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inkar edip kaçan eşlerinize sarf ettiğiniz mehirden bir şey sizden kafirlere geçer, alınmazsa, siz onlarla savaşıp ganimet alırsanız, ondan eşleri giden müminlere sarf ettikleri mehir kadarını verin ve kendisine iman ettiğiniz Allah'ın emrine uygun hareket edin. Ey Peygamber! Mümin kadınlar, Allah'a hiçbir surette ortak tanımamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, kız çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasından bir iftira uydurup getirmemek, yani başkasından edindiği bir çocuğu kocasına isnat etmemek, iyiyi emir ve kötü olanı yasaklamanda sana karşı gelmemek şartıyla sana biat etmeye, sana bağlı kalacaklarına dair söz vermeye geldikleri vakit, onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir güruhu dost edinmeyin. Çünkü inkarcıların kabir ehlinin dirilmesinden ümitlerini kestikleri gibi, onlar da ahiretten öyle ümit kesmişlerdir. Saf Suresi.
Medine döneminde nazil olmuştur. 14 ayettir. Adını surenin 4. ayetinde geçen ve hakikat karşısında dizilmek anlamındaki saf kelimesinden almıştır. Sure, iman edip bu uğurda mücadele vermeyi konu edinir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Göklerdekiler de, yerdekiler de Allah'ı tesbih ve tenzih eder. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah yanında ne kadar çirkindir. Allah, kendi yolunda birbirine kurşunla kenetlenip kaynaşmış bir yapı gibi saf halinde savaşanları sever. Vaktiyle Musa kavmine, "Ey kavmim, benim sizin için gönderilen Allah'ın peygamberi olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz?" demişti. İşte onlar haktan batıla sapınca Allah da onların kalplerini hidayetten saptırdı. Allah yoldan çıkan bir topluluğu doğru yola eriştirmez. Hani Meryem oğlu İsa da, "Ey İsrail oğulları, şüphesiz ben Allah'ın size gönderdiği peygamberiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik edici ve benden sonra gelecek adı Ahmet olan bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim." demişti. Fakat o müjdelenen peygamber apaçık delillerle kendilerine gelince, "Bu açık bir sihirdir," dediler. Kendisi İslam'a davet edilirken ona geleceği yerde, "Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim vardır? Allah zalimler topluluğunu doğru yola ve başarıya erdirmez. Onlar Allah'ın nurunu güya ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Halbuki Allah, kafirler hoşlanmasa da nurunu, İslam dinini tamamlayacak, gayesine ulaştıracaktır. O Allah'tır ki, müşrikler hoşlanmasa da her yönüyle tamamlanmış son dininin bütün dinlerin üzerinde olduğunu göstermek için Resulünü, hidayet vesilesi ve rehberi Kur'an ve hak din İslam'la göndermiştir. Ey iman edenler! Sizi acıklı bir azaptan kurtaracak bir ticaret şeklini size göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman edersiniz, Allah yolunda kula kulluktan kurtulup hayata İslam'ın hakim olması için mallarınız ve canlarınızla cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Böyle yaparsanız Allah sizin günahlarınızı bağışlar, sizi alt tarafından ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki çok güzel meskenlere, köşklere koyar. İşte bu en büyük kurtuluş ve saadettir. Hoşunuza gidecek bir diğer hususta Allah'tan bir yardım ve yakın bir zaferdir. Resulüm, bunları müminlere müjdele. Ey iman edenler! Allah'ın dininin, Kur'an'ın hayata hakim olmasının yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa'nın havarilere, "Allah davasında benim yardımcılarım kim olacak?" deyip de havarilerin de, "Allah davasının yardımcıları biziz," dedikleri gibi, "Ey müminler, siz de öyle deyin." Sonuçta İsrail oğullarından bir zümre böyle iman etti, bir zümre de inkar etti. Biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik de galip geldiler. Cuma Suresi. Medine döneminde nazil olmuştur. 11 ayettir. Adını erkeklere cuma namazını farz kılan 9. ayetten almıştır. Ebedi risaletin insanlara arındırması ve Yahudiliğin milli din anlayışının yanlışlığı konu edilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Göklerde olanlar ve yerde bulunanların hepsi eşsiz hükümran, mukaddes, mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi Allah'ı tesbih ve tenzih eder. Ümmilere içlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, onları şirkten, kötü hareketlerden temizleyen
onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen O'dur.

Halbuki onlar bundan önce de cidden apaçık bir sapıklık içindeydiler. Bu son peygamberi onlardan başkalarına, yani henüz kendilerine katılamamış bütün insanlara da gönderen odur. O güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Kendilerine Tevrat'ın emirlerini yerine getirme görevi yüklenip de sonra taşımayan, onunla amel etmeyenlerin durumu tıpkı bilinçsizce ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve kitabın emirlerini hiçe sayanların durumu ne kötüdür. Allah zalimler güruhunu doğru yola, hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudiler, bütün insanlar arasında Allah'ın dostlarının sadece kendiniz olduğunuzu sanıyorsanız ve bu iddianızda doğruysanız hemen ölümü temenni edin. Ölüp Allah'ın dostlarına hazırladığı saadete bir an önce kavuşun. Onlar kendi işledikleri günahlar yüzünden onu, yani ölümü asla temenni etmezler. Allah zalimleri çok iyi bilendir. De ki, sizin hakikaten kendisinden kaçtığınızı zannettiğiniz ölüm var ya, kesinlikle o sizi gelip bulacak, sonra hepiniz gizliyi de aşikarı da bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O, yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecektir. Ey iman edenler! Cuma günü ezanla namaz için çağrıldığınız zaman derhal Allah'ın zikrine gidin. Alışverişi, işi gücü bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Elbette bunun aksi hayırlı değildir. O namaz kılınınca da yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki dünya ve ahirette umduğunuza kavuşasınız, kurtuluşa eresiniz. Böyleyken onlar bir ticaret yahut bir eğlence gördükleri zaman ona doğru dağılıp gittiler. Seni de hutbede ayakta bıraktılar. De ki, Allah katında olanlar eğlenceden de ticaretten de hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 11 ayettir. Sure, adını münafıklardan bahseden konusundan ve ilk ayetinde geçen aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, münafıklar, imanlarında samimi olmayan, içlerinden sana ve İslam'a düşman olanlar, sana geldiği zaman, şehadet ederiz ki, sen elbette Allah'ın Resulüsün derler. Allah da biliyor ki kesinlikle sen elbette kendisinin Resulüsün. Bununla beraber Allah yine şehadet eder ki o münafıklar hiç şüphesiz yalancıdırlar. Onlar yeminlerini ve sözde imanlarını canlarına ve mallarına bir kalkan edinip insanları Allah'ın yolundan çeşitli planlarla alıkoyarlar. Doğrusu yapmakta oldukları iki yüzlüce şeyler ne kötüdür. Bu, onların dilleriyle iman edip, sonra kalpleriyle inkar etmelerindendir. Bu yüzden kalplerinin üzerine mühür vuruldu. Artık onlar gerçeği anlamazlar. Onları gördüğün zaman, cisimleri, kalıpları ve kıyafetleri hoşuna gider. Her dünyalık söz söylerlerse sözlerini dinler, yaldızlı vaatlere kanarsın. Ama sanki onlar elbise giydirilip yaslanan keresteler gibidir. Her İslam'a ait bir toplantı ve seslenişi korkularından kendi aleyhlerinde sanırlar. İslam'a ve Müslümanlara asıl düşman onlardır. Onlardan sakının. Allah kahretsin onları. Nasıl da hakikatten aldatılıp döndürülüyorlar. Onlara, gelin, Allah'ın Resulünden özür dileyin ki, o da sizin için mağfiret dilesin denildiği zaman, başlarını döndürdüklerini ve özür dilemeyi
kibirlerine yediremedikleri için yüz çevirdiklerini görürsün. Onlar için mağfiret dilesen de, dilemesen de durum değişmez. Allah onları asla bağışlamaz. Şüphesiz ki Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Onlar öyle kimselerdir ki, Allah'ın Resulü'nün yanındaki fakir muhacirlere nafaka vermeyin ki dağılıp gitsinler derler. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır, fakat münafıklar anlamazlar. Eğer Medine'ye bir dönersek, andolsun ki üstün olanımız, zayıf ve düşük olan sizleri oradan çıkaracaktır, diyorlar. Halbuki asıl şeref ve üstünlük ancak Allah'a, Resulüne ve müminlere mahsustur. Fakat münafıklar bilmezler. Çünkü onlar imanlarında samimi değillerdir. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden, ibadet ve itaatinden oyalayıp alıkoymasın. Kim bunu yaparsa, onlar yüzünden Allah'ın zikrinden, kulluk görevlerinden gaflet ederse, işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Birinize ölüm belirtileri gelip de, ey Rabbim, ne olur beni yakın bir vakte kadar öldürmeyip ertelesen de, sadaka versem ve iyilerden olsam demeden önce, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah için harcayın. Bilin ki Allah hiçbir canı eceli geldiği zaman asla geri bırakmaz. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberi olandır. Tegabün Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 18 ayettir. Adını 9. ayette geçen Yevmü't Tegabün, Tegabün günü kelimesinden almıştır. Tegabün günü, kusur işleyen insanın ahirette günahlarını görüp dünyadayken aldandığını kabul ettiği gündür. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Göklerde olanlar ve yerde bulunanların hepsi Allah'ı tesbih eder, yüceliğini anarlar. Hükümranlık ancak O'nundur. Hamd ancak O'nadır. O her şeye kadirdir. Sizi yaratan O'dur. Öyleyken kiminiz kafir oluyor, kiminiz de mümin. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Gökleri ve yeri hak ve üstün bir hikmetle O yarattı. Size ayrı ayrı şekil verdi, hem de şekillerinizi güzel yaptı. Dönüş ancak O'nadır. Göklerde ve yerde olanları O bilir. O, gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri de bilir. Allah, gönüllerde olanı hakkıyla bilendir. Bundan önceki devirlerde inkar etmiş olanların haberi size gelmedi mi? Onlar küfür işlerinin vebalini, cezasını dünyada tattılar ve ayrıca onlar için ahirette de acıklı bir azap vardır. Bunun sebebi şudur. Peygamberleri onlara apaçık deliller ve mucizeler getiriyorlardı. Onlar da bir insan mı bizi doğru yola iletecek demişlerdi. Böylece de kafir olup imandan yüz çevirmişlerdi. Allah ise onlara hiçbir şeye muhtaç olmadığını gösterdi. Zaten Allah zengindir. Hiçbir şeyinde noksanlık olmaz. Hamde layık olandır. O inkar edenler tekrar hiç diriltilmeyeceklerini sandılar. Resulüm de ki, hayır, öyle değil. Rabbime and olsun ki siz mutlaka diriltileceksiniz. Sonra da yaptığınız şeylerden mutlaka haberdar edileceksiniz. Bu Allah'a göre çok kolaydır. O halde Allah'a, Resulüne ve indirdiğimiz o nura, Kur'an'a iman edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberi olandır. Allah o gün, o toplanma kıyamet günü için sizi bir araya getirecektir. İşte o gün dünyadayken aldanmanın ortaya çıkış günüdür. Kim de Allah'a inanır, salih amel işlerse Allah onun kötülüklerini örter ve onu
içinde ebedi kalmak üzere alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte büyük kurtuluş ve saadet budur. Allah ve dirilme hakkında küfre sapıp ayetlerimizi ve peygamberimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennem ehlidirler. Orada ebedi kalacaklardır. O gidilecek ne kötü bir yerdir. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir musibet, hastalık ve üzüntü gelip çatmaz. Kim de Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya yöneltir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki Resulümüzün üzerine düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Artık sorumluluk size aittir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Müminler ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Ey iman edenler! Şüphesiz eşlerinizden ve evlatlarınızdan sizi Allah yolundan alıkoymakla size düşmanlık etmiş olanlar da vardır. Onlardan sakının, kendinizi tamamen kaptırmayın, salih amelinize devam edin. Eğer onları affeder, kusurlarına bakmaz ve bağışlarsanız şüphesiz Allah da çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Doğrusu mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir fitne, bir imtihan konusudur. Allah'ın katındaysa büyük mükafat vardır. O halde gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkup emirlerine uygun yaşayın, emir ve yasaklarını dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olarak Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kim de nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluş ve saadete erenlerin ta kendileridir. Eğer Allah'a güzel, gönül hoşluğuyla bir borç verir, mallarınızı emrettiği yere harcarsanız, Allah onu sizin için kat kat artırır ve sizi bağışlar. Allah az hayra çok karşılık verendir, halimdir, cezada acele etmeyendir. Gizliyi de, aşikarı da bilendir. O, mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Talak Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 12 ayettir. Adını, ilk bölümde ele alınan talak, boşanma ve boşama hükmünden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Son çare olarak kadınları boşayacağınız vakit, iddetleri içinde adet halinden temizlendikten sonra ve kendilerine yaklaşmadan boşayın ve iddeti sayın. 3 defa adet görme veya temizlenmelerine kadar bekleyin. Rabbiniz Allah'a saygılı olup emrine uygun hareket edin. Bu bekleme müddeti içinde kadınlar evlenemezler. Siz de evlerinden onları hemen çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Ancak apaçık bir hayasızlık, zina ya da aşırı edepsizlik yapmaları hariçtir. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim de Allah'ın sınırlarını çiğneyip aşarsa hakikaten kendine yazık etmiş olur. Nereden bileceksin? Bakarsın ki Allah bu 1 veya 2 defa boşamadan sonra bekleme müddetleri bitmeden aranızda yeni bir iş, bir sevgi meydana getirir, tekrar anlaşıp birleşme hasıl olur. Sonra onlar iddetleri için evde en fazla 3 ay bekleme müddetlerinin sonuna doğru vardıkları zaman ya dönerek onların nikahınız altında güzelce tutun yahut güzellikle haklarını vererek onlardan ayrılın. Eşinize tekrar dönerken veya son kez boşarken de içinizden adalet sahibi 2 şahit tutun. Ey şahitler! Siz de şahitliği Allah için yerine getirin. İşte Allah'a ve ahiret gününe inanan kimseye bununla öğüt verilir. Kim de Allah'a saygı duyup emirlerine uyarsa Allah onu selamete çıkaracak bir imkan sağlar. Ona tahmin etmediği yerden rızık verir.
Kim de Allah'a güvenip dayanırsa,

0: o ona yeter. Şüphesiz ki Allah emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü, bir sınır koymuştur. Adet görmekten ümidini kesen yaşlı kadınlarınızın iddet bekleme sürelerinde eğer şüphe ederseniz, bilin ki onların da iddeti 3 aydır. Yaşları ilerlediği halde henüz adet görmeyenler de öyledir. Hamilelerin de iddet müddetleri doğurup yüklerini bırakmalarına kadardır. Kim Allah'ın emirlerini yerine getirirse Allah ona işinde bir kolaylık verir. İşte bu hükümler Allah'ın emridir ki onu size indirmiştir. Kim de Allah'ın emirlerine uygun yaşar, aykırı davranmaktan sakınırsa o da onun kabahatlerini örter ve onun mükafatını büyütür, artırır. O boşadığınız kadınları, iddetleri bitinceye kadar gücünüzün yettiği ölçüde oturduğunuz yerin bir kısmında oturtun. Çıkıp gitmeleri için üzerlerine baskı yaparak onlara zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamileyseler, doğurup yüklerini bırakıncaya kadar onlara nafaka verin. Sonra eğer çocuklarınızı sizin hesabınıza emzirirlerse, onlara emzirme ücretlerini verin ve bu hususta çocuğun yararı için aranızda güzelce danışıp konuşun. Eğer anlaşmakta güçlük çekerseniz, o zaman çocuğu babanın kendi hesabı için bir başkası emzirecektir. Eli geniş olan, genişliğine göre nafaka versin. Rızkı, geçimi dar olan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından versin. Allah hiç kimseyi ona verdiğinden başkasıyla yükümlü tutmaz. Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık verecektir. Nice memleket halkı var ki Rablerinin ve peygamberlerinin emrinden çıkıp azdı da biz onları şiddetli bir şekilde hesaba çektik ve hiç görülmedik dehşetli bir azapla kendilerini cezalandırdık. Böylece inkar ve isyan işlerinin vebalini tattılar. İşlerinin sonu da dünya ve ahirette hüsran oldu. Allah onlara, emirlerine muhalefet edenlere pek çetin bir azap hazırladı. O halde ey iman eden, aklı selim sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun hareket edin. Çünkü Allah size cidden bir zikir, hayat rehberi Kur'an indirdi. Allah'ın açık ayetlerini okuyan bir de peygamber gönderdi ki, iman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. Kim de Allah'a iman edip salih, sevaplı amel işlerse, Allah onu içinde ebedi kalmak üzere alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyar. Allah ona cidden ne güzel bir rızık vermiştir. Allah 7 göğü ve yerden de onlar kadarını ayrı ayrı yaratandır. Emri ve hükmü bunlar arasında inip durur. Bütün bunlar Allah'ın hakikaten her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilmeniz içindir. Tahrim Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 12 ayettir. Tahrim, haram kılmak demektir. Adını surenin başındaki konudan almıştır. Hazreti Peygamber, hanımlarından Hazreti Zeynep'in evindeyken, o kendisine bal şerbeti vermiş ve bu yüzden onun evinde kalması diğerlerindekinden fazla zaman almıştı. Bunu kıskanan Hazreti Ayşe, Hazreti Hafsa ile ona söyleyecekleri bir sözde anlaşmışlardı ki, Hazreti Peygamber önce Hafsa'nın yanına vardığında, "Sende megafir kokusu duyuyorum. Megafir mi yedin?" dedi. Megafir, Urfut denilen ağacın tatlı, fakat fena kokulu reçinesiydi. Hazreti Peygamber de onu hiç sevmezdi. "Hayır, bal şerbeti içtim," buyurdu. "Öyleyse arı, balı megafir özünden yapmış," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber de bir daha bal şerbeti içmemeye and içti ve bunun gizli kalmasını istedi. Bu surenin nuzul sebebinin bu olduğu rivayet edilir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Kadınlarının hoşnutluğunu arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine yasaklıyorsun? Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah size yeminlerinizi kefaretle çözmenizi meşru kılmıştır. Allah sizin sahibinizdir. O hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O zaman peygamber hanımlarından birine gizli bir söz söylemişti. Fakat o hanımı bunu diğerine haber verdi. Allah bu yaptığını Resulüne açıklayınca peygamber de hanımı Hafsa'ya bu söylediklerinin bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da fazla mahcup olmaması için vazgeçmişti. İşte bunu kendisine haber verince hanımı, "Bunu sana kim haber verdi?" dedi. Resulullah da, "Her şeyi bilen, hakkıyla haberi olan Allah bana haber verdi," buyurdu. Eğer ikiniz de Allah'a tevbe ederseniz ne güzel. Çünkü kalpleriniz tevbeyi gerektiren bir kusura meyletmişti. Eğer o peygamberin aleyhine birbirinize arka olursanız, şüphesiz Allah bizzat onun dostu ve yardımcısıdır. Cibril de, müminlerin iyileri de onun yardımcısıdır. Ayrıca melekler de ona arkadır, yardımcıdır. Ey peygamber eşleri! Eğer o sizi boşarsa, olur ki Rabbi ona sizin yerinize sizden daha hayırlı, Allah'a itaatle teslim olan, tam iman eden, gönülden itaat eden, tevbekar olan, ibadet eden, oruç tutan dullar ve bakireler verir. Ey iman edenler! Ailede beraberce İslam'a uygun yaşayın da böylece kendinizi ve çoluk çocuğunuzu yakıtı insanlar ve yanıcı taşlar olan ateşten koruyun. Onun üzerinde görevli iri yapılı, haşin tabiatlı, Allah'ın kendilerine emrettiği şeylere baş kaldırmayan ve emredildikleri şeyleri yapan 19 zebani melekler vardır. O ateşi hak etmiş olanlara, "Ey küfre sapanlar, inkar edenler, bugün boşuna özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızla cezalandırılacaksınız," denilir. Ey iman edenler! Tam ve kesin örnek olacak bir tevbeyle Allah'a yönelin. Böyle yaparsanız umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve sizi alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyar. O gün Allah peygamberini ve onunla beraber olan müminleri utandırmayacaktır. Onların nuru o gün sıratta, önlerinde ve sağlarında koşacak, aydınlatacaktır. Müminlerin nurları birbirlerinden farklı olduklarından diyecekler ki, "Ey Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, cennete kadar devam ettir, söndürme ve bizi bağışla. Doğrusu sen her şeye kadirsin." Ey peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı gereğince cihatta bulun ve onlara sert davran. Onların barınacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir gidilecek yerdir. Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal verdi. Bunlar kullarımızdan iki salih kulun nikahı altındaydılar. Böyleyken onlara dinde hıyanet ettiler. O iki peygamber Allah'ın azabından onları hiçbir şekilde kurtaramadılar. O iki kadına, "Girin ateşe diğer girenlerle beraber," denildi. Allah iman edenlere de Firavun'un karısını misal gösterdi. O Firavun'un işkencesi sırasında, "Ey Rabbim, bana katında cennetin içinde bir ev yap ve beni Firavun'dan ve onun kötü işinden kurtar. Hem de beni o zalimler topluluğundan selamete çıkar," demişti. Yine inananlara İmran'ın kızı Meryem'i de misal verdi. O ki namusunu sağlamca korudu. Biz de ona ruhumuzdan üfledik. Hem o, Rabbinin bütün kelimelerini ve kitaplarını tasdik eden ve Rabbine gönülden itaat edenlerdendi. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 28'i dinlediniz.
2: Ben Ankara'da bir evde oturuyordum. Hocamız rahmetullahi aleyh bizim haneyi teşrif ettiler. Tabii kızının evi olmak dolayısıyla. Bizim ev sahibimiz de Ankara'nın yerlisi bir hacı amcaydı. Hanımı da Ankara'nın Çubuk köylerinden. Kendisi de öyle temiz bir kimseydi. Şimdi o Anadolu temizliği ile safiyetiyle hocamızı soruyor bana. Ev sahibimiz dedenin yaşlı amca, kamburu çıkmış bir kimseydi. Hanımı yaşlı. Hocamızı sorarken şöyle soruyor. Kimdi o güzel adam diye soruyor. Yani güzel kelimesini kullanıyor. Böyle camiye gittiğimiz zaman şehirlere, Konya'ya, Ankara'ya, Kütahya'ya camide namaz kılıp çıkarken benim ilgili olduğumu anlayıp halktan birileri yanıma gelip kim bu zatı muhterem diye sorarlardı. Yani muhterem bir kişi olduğu görünüşünden derhal belli olurdu ve yüzünün güzelliği de derhal etki uyandırırdı. Bedenen çok heybetli idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek evlatlarından, öyle bir sülaleden Kafkasya tarafından gelmiş Nuh'a, yani şu anda Azerbaycan'da bulunan bir şehir. Şeki diye adlandırılıyor. Oradan gelmiş o heybet vardı. Yani hani Şeyh Şamil'in resimlerine baktığınız zaman o kalpağıyla görünen heybet gibi bir heybet vardı. Çok sağlam bir ahlaka sahipti. Yani ahlakına hayran olmamak mümkün değildi. Bir kere çok cömertti. Yani yanına yanaşan, kendisiyle yakınlığı olan, ziyaretine gelen her insana mutlaka cömertliğinin eseri ulaşırdı. Mutlaka bir ikramı olurdu.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 28.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kad semi'allâhu